Öylesine doyulmaz bir zevk ki sevgili kardeşlerim. Dilinen tarifi gayri mümkün süz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah Teala bize sevgiyi öğretti. Nefreti kalbimizden aldı, yok etti. Peki bize kötülük yapan, kötü davranan insanlar oluyor mu? Oluyor. Peki biz onlara karşı nefret duyuyor muyuz, kin duyuyor muyuz? Hayır sevgili kardeşlerim, bu bizim harcımız değil. Bizden nefret eden, bize kötülük eden insanların da affedilmesi için Allah'a dua ederiz. İntikam almak gibi bir hedefimiz, nefsimizin kalbindeki afetler, intikam afeti, kin afeti de yok olduğu için kimseden intikam almayı aklımıza getirmeyiz. Nefret edemeyiz insanlardan. Bize kötülük yapan insanlarla da bir arada olabiliriz. Sanki bize hiçbir şey yapmamışlar gibi Allah Teala bizi onlara karşı davrandırır. İnsanlara kızamayız. Onlara öfkelenemeyiz. Onlara kötü sözler söyleyemeyiz sevgili kardeşlerim. Bu bizim harcımız değil. Bu elimizde olan bir şey değil. Ne yaparsak o yaptırır. O yaptırırsa insanlara kızmamız, öfkelenmemiz, onlardan intikam almaya kalkışmamız hiçbir zaman gerçekleşmez. Biz o sevgi üzerine Allah'ın bize kurdurduğu kendi dünyamızda yaşarız. Bizi sevmeyenleri de sevmeyi Allah Teala hamdolsun ki bize öğretti. O bizi sevmeyenler, hatta bize kötülük etmeye çalışanlar, onlar da sevilenlerin arasındadır. Ama kötülük etme standartlarına göre daha az sevilirler. Ama mutlaka sevilirler. Bizim dünyamız sevgi dünyasıdır. Bu sebeple göğsümüzü gere gere en rahat standartlarda diyoruz ki hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bunları bize söyleten Allah'tır. Allah böyle söyletiyorsa bunun %100 doğru olması su götürmez bir hakikattir. Sevgili kardeşlerim, Allah insanı konuşturur mu? Evet. İşte o konuşturduklarından biriyle karşı karşıyasınız. Biz onun elinde bir sazız. Ne dilerse onu söyletir. Biz kendimizden bir şey ilave etmek yetkisinin sahibi değiliz. O bize insanları sevdirdi. Bize düşman olanları da sevdirdi. Onlardan da intikam almayı aklımıza getirmeyiz. Ve Allah'a hep yalvarırız. Onları da af buyurması için. Sevgili kardeşlerim, insan olmak Allah Teala'nın büyük bir nimetidir. Düşünün ki bunca mahlukatın içinde sadece biz insanlara Allah Teala ruhundan üfürmek gibi bir lütufta bulunmuş. Onun ruhunu taşımışız yıllar boyu. Ve ruhunu geri istiyor.
geri vermeye çalışan kişi evvela Allah'a ulaşmayı dileyecek. Dilerse mutlaka Allah ona mürşidini gösterir. O zaman o kişi Hint'te, Çin'de, Yemen'de olsun, dünyanın neresinde olursa olsun o mürşide gidip tabi olacak. O tabi olmayı istesin. Allah Teala geri kalanı mutlaka halleder. Onu mutlaka mürşidine ulaşır. Yeter ki kişi kalpten bir dilekle Allah'a yalvarsın da, ya Rabbi, ben de senin bana gösterdiğin mürşidime ulaşmak istiyorum. Ben de ona tabi olmak istiyorum. Nasıl herkes mürşidine tabi olup da ruhu sana ulaşmak üzere vücudunu terk ediyorsa, sana doğru yola çıkıyorsa, ben de sana doğru yola çıkan o kafileye katılmak istiyorum. Ben de ruhumu sana göndermek istiyorum. Ne olur, benim de ruhumu sana ulaştır. Bana mürşidimi göster. Ben gidip ona tabi olayım. Ve ruhum vücudundan ayrılsın ve sana ulaşsın. Sevgili kardeşlerim, bütün ruhlar Allah'tan üfürülerek bizim vücudumuza girer ve neticede mutlaka vücudumuzu terk eder. Eğer biz şu dünya hayatını yaşarken Allah'a mürşidimizi sorarsak, hacet namazını kılıp mürşidimizi sorarsak, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp da ona tabi olan olursak, elini öperek ona tabi olursak, ruhumuz mutlaka bizden Allah'a ulaşmak üzere ayrılacak ve Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılacaktır. Sonuç mu? Sonuç mutlak olarak, eğer 7-8 aylık bir ömrümüz varsa, sonuç mutlak olarak ruhumuzun Allah'a biz hayattayken ulaşmasıdır. Ama ulaşamadan öldük, fark etmez. Ruhumuz gene Allah'a ulaşacaktır. Bizim cennete ulaşabilmemiz bir tek dileği gerektirir. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Bu kalpten bir dilekse kişi birinci kat cennetin mutlaka sahibi olmuştur. Bu kişi birinci kat cennetin sahibi olup olmadığını anlar mı? Tabii anlar. Allah Teala ona mürşit sevgisi verir. Mürşit sevgisini kim Allah Teala'dan alırsa, hacet namazını kılıp da mürşidini gösterirse Allah Teala ona ve o kişi de derin bir arzu uyanırsa, mutlaka mürşidine ulaşıp tabi olma arzusu, işte o kişi onun mürşididir. Mürşidini görmüştür. Öyleyse o mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Tabiyetiyle beraber gidecektir. Mürşidi neredeyse ona ulaşacaktır ve tabi olacaktır. Tabiyetle beraber ruhu vücudunu terk edecek ve Allah'a doğru yola çıkan kafileye onun ruhu da katılacaktır. Ve 7-8 aylık bir devrede bu ruh 7 tane gök katını aşacak. 7. gök katta 7 tane alemden geçecek ve Sidretül Müntaha'dan Allah'ın zatına yükselerek Allah'ın zatında yok olacaktır. İşte o kişi o noktadan itibaren ermiş evliyadır. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nese ermiş? Ruhu ermiş. Sevgili kardeşlerim, bu kadar kolay, bu kadar basit cehennemden cennete geçmek.
Allah Teala günahları affedendir. Hatta günahları sevaba çevirendir. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Onların günahlarını sevaba çeviririm diyor. Günahların affedilmesinden daha ötede iki katlı affedilmek. Affedildikten sonra bir de günahlarının sevaba çevrilmesi var. Allah Teala insan adı verilen bu mahlukuna sadece ona ruhundan üfürmüş. Bu sebeple aziz kardeşlerim, sadece insan olarak yaratıldığımız için bile ne kadar çok Allah'a şükretsek azdır. O bizim Rabbimiz, o Allah, kainatı yaratan Allah. Sonsuz sayıda yıldızdan bir tanesi dünya adını verdiğimiz bu yıldız. Bu yıldızda hayat Allah-u Teala nasip etmiş. Ve asırlardan beri insanlar bu dünyada yaşamışlar. Adem Aleyhisselam'dan bu tarafa hep insanlar yaşamış. Ve bugün bu kadar ırk oluşmuş, bu kadar ayrı ayrı standartlarda, ayrı ayrı ülkelerin sahibi olmuşlar insanlar. İşte sadece iki tane alternatif var. Ya Allah'ın cennetine girmek ya da cehenneme girmek. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ne kadar insanları seviyor ki bana ulaşmayı dileyip de ölseniz bile hiçbir şey yapamadınız. Bana ulaşmayı dilediniz ve öldünüz. Ben sizi birinci kat cennetime alırım diyor. Yeter mi? Hayır, yetmez. Ama diyor, eğer yaşarsanız sizi mutlaka mürşidinize ulaştırırım. Mürşid sevgisini ben veririm. Hangi mürşide ulaşmanız lazım geldiğini bana sorarsanız ben size gösteririm. O mürşide tabi olduğunuz gün ruhunuz vücudunuzdan ayrılır. Ve bana doğru yola çıkan kafileye katılır. 7-8 aylık bir devrede ruhunuz mutlaka bana ulaşır diyor. Siz bana ulaşmayı dilemişseniz ben size zikir sevgisi veririm. Siz bana ulaşmayı dilemişseniz ben size namaz sevgisi veririm. Siz bana ulaşmayı dilemişseniz ben size bize inanan kişileri sevmek imkanını veririm. Zevkini veririm. Sevgili kardeşlerim, sevmek bir zevktir. Nefret etmek de hüsran. Severseniz bu size zevk verir. Nefret ederseniz hep acı duyarsınız. İnsanlar, nefret ettiğiniz insanlar kimlerdir? Size kötülük edenler, açık veya kapalı bir şekilde size kötülük edenler. Ama Allah Teala diyor ki, o nefreti de kaldırın diyor. Sizi sevmeyenleri de sevin diyor. O zaman daha çok mükafat veririm size diyor. Allah Teala istiyor ki herkes birbirini sevsin. Herkes birbirine yardım etsin. Severlerse ne olur? Mutlu olurlar. Seven sevileceği için iki kişi artık birbirini seven insanlardır. Sevgiyi yaratan gerçek sevginin sahibi Allah'tır. Öyleyse Allah Teala

ve ona tabi olacaksınız. Bu ruhunuzun vücudunuzdan ayrılması için kâfi sebeptir. Mutlaka ruhunuz vücudunuzu terk eder ve o sırada Allah'a doğru yolculuğa çıkan kafileye katılır. Katları diğerleriyle beraber birer birer aşacaktır. Siz de zikrinizi giderek arttıracaksınız. Neticede 7. gök katında 7 tane alemden geçecektir. Sonra Sitret-ül Münteha'dan Allah'ın zatına ulaşacaktır. O zaman siz de aynı şarkıyı söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, sevmek ve nefret etmek. İnsanlar için ikisi de geçerli. Nefret, nefsin afetlerinin bir neticesidir. Sevmek, ruhun hasletlerinin neticesidir. Nefsin afetleri kimseyi sevmez. İnsanlardan nefret eder. Ama ruhun hasretleri herkesi sever. Sevgili kardeşlerim, biz insanlar için söz konusu olan Allah'ı sevmektir. Ve Allah'ın kanunu sevenler sevinir. Eğer bir insan o beni sevsin de ben onu sonra severim, ben de onu severim o zaman diyorsa o yanlış bir yoldadır. Şeytan onu böylece aldatarak Allah'a ulaşmayı dilemesine mani oluyordur. Eğer bir insan Allah'ı severse Allah'a ulaşmayı diler. Ve hacet namazını kılmak onun için bir zevk olur. Boy abdestini alır, hacet namazını kılar. Allah Teala ona mutlaka mürşidini gösterir. İşte o mürşid dünyanın neresindeyse o kişi oraya gidecektir. Bir hususunda hiç merak etmesin. Ben mürşidim o kadar uzaktaysa nasıl bunu başarırım diye düşünmesin. Çünkü Allah Teala göstermişse çözümünü de Allah-u Teala getirir. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak, sevmekle kendisini ortaya çıkarır. Şeytan için yaşamak da nefret etmekle. Kimler varsa nefretin sahipleri, kinin sahipleri, insanlara sadece kötülük etmeyi düşünüyorlarsa, onlar hep şeytandan ilham alanlardır. Sevgili kardeşlerim, şeytan insanları sevmez. İnsanlardan öylesine nefret eder ki, onları da kendisiyle beraber cehenneme sürüklemek için her şeyi yapar. Herkesin etrafında birkaç tane şeytan mutlaka her zaman vardır. Her an sizinle konuşup, kendi düşündüğünüzmüş gibi göstermeye çalışarak, size insanların düşman görünmesi için, sizin onları sevmemeniz, onlardan nefret etmeniz için her an faaliyettedirler. Biliyorlar ki mutlaka cehenneme gidecekler. O zaman şöyle bir düşüncenin sahibi oluyorlar. Madem ki biz bu insanlar yüzünden cehenneme gidiyoruz, onları sevmediğimiz, onlardan nefret ettiğimiz, onları kötü

şeyler yaptırdığımız için cehenneme gidiyoruz. Öyleyse biz de onların cehenneme gitmesi için her şeyi yaparız. Onlar da bizim gibi cehenneme gitsinler. Bir tarafta Allah var, hepinizin cennete girmesini istiyor. Bir tarafta şeytanlar var. İstiyorlar ki hepiniz cehenneme giresiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hayat isteseniz de istemeseniz de her gün sizi bir gün daha yaşlandırır. Her yıl bir yaş daha yaşlandırır. Neticede doğup hayata geldiğiniz zaman isteseniz de istemeseniz de zaman içerisinde büyüyeceksiniz, gelişeceksiniz, gençliğinizi yaşayacaksınız, orta yaşı yaşayacaksınız, ihtiyarlığı yaşayacaksınız ve sonunda herkes için ölüm mukadderdir. Başka bir alternatif söz konusu değil. Hiç kimse sonsuza kadar yaşayamaz. Herkes Allah-u Teala kendisine ne kadar ömür biçmişse o kadar yaşayabilir. O Allah ki zamanın da sahibidir ve herkesin ne olacağını önceden bilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yaşamak ya mutlu bir yaşam ya da mutsuz bir yaşam olarak iki ayrı cephe gösterir. Eğer siz insanları severseniz, eğer siz Allah'ı severseniz insanları seversiniz. İnsanları da severseniz o zaman başkalarına kötü davranışlarda bulunamazsınız. Bulunamazsanız derecat kaybınız mutlaka kazancınızdan az olacaktır. Yani kazandığınız dereceler, Allah'ın yolundaysanız, insanları seviyorsanız, o zaman mutlaka kazandığınız dereceler kaybettiğinizden fazla olacaktır. Gideceğiniz yerde mutlaka Allah'ın cenneti olacaktır. Cennet muhteşem güzellikte bir yer sevgili kardeşlerim. Ta ayrı ayrı cennetler. Bir tek taleple, ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır demekle siz cennetin kapısını açmış oluyorsunuz. Ve Allah-u Teala size hacet namazını kıldığınız zaman mutlaka mürşidinizi gösterecektir. Gösterdiği zaman bileceksiniz ki birinci kat cenneti hak ettiniz. Şimdi mürşidinize tabi olarak ikinci kat cenneti hak etmek gelmiştir. Ona mutlaka ulaşacaksınız. Yemen'de olsa, Çin'de olsa, Hint'te olsa, dünyanın en uzak ülkesinde olsa mutlaka ulaşacaksınız. Siz ulaşmayı dilerseniz Allah-u Teala size imkanları mutlaka verecektir. Neden? Çünkü o istiyor ona ulaşmanızı ve tabi olmanızı Allah istiyor. Öyleyse şartları kolaylaştıracak olan odur, Allah'tır. Mutlaka gerekeni yapar. Ne olur? Tabi olursunuz. Tabiyet, bir insanın ikinci kat cennetin sahibi olması demektir. Ve ruhunun mutlaka vücuttan ayrılmasıyla noktalanır. Vücuttan ayrılan ruh, diğer ruhlarla birlikte kafileye katılarak diğer ruhlarla beraber 7 tane gök katını 7-8 aylık bir devrede aşacaktır. Işık da 7. gök katında 7 tane alemden geçecek.
Sitetin mintadan Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatında yok olacaktır. İşte o zaman siz ermiş evliya olacaksınız. Ruhu Allah'a ulaşmış, Allah'a ermiş, ermiş evliya. Orada bırakmayın sakın. Bu herkes için geçerli. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka müşrine ulaşır, ulaştırır ve arkasından da onu ermiş evliya yapar. Çünkü açık ve kesin olarak sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi üçüncü kat cennetime onu mutlaka ulaştırırım diyor. Allah'a ulaşmayı dileyip ölen kişi birinci kat cennetin, mürşidine tabi olup ölen kişi ikinci kat cennetin ve bu tabiyetle ruhu vücudundan ayrılan kişinin ruhunun Allah'a ulaşması ile üçüncü kat cennetin sahibi olması Allah-u Teala tarafından herkese açık olan bir kapıdır. Hiç kimseyi bundan geri bırakmaz. Yeter ki kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilesin. Allah-u Teala onu bu şartların sahibi ise mutlaka kendisine ruhen ulaştıracaktır. O kişi ermiş evliya mutlaka olacaktır. Dik yokuş bundan sonra başlar. Fizik vücudun teslimi bir insanın çok uzun saatler zikir yapmasına bağlıdır. Nefsin teslimi ise daimi zikre ulaşmasına bağlıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın yolunda hepimiz en güzel davranışların sahibi olmalıyız. Allah'ı sevmeliyiz. Ve Allah-u Teala bizi sevmeli. Allah için yaşamalıyız. Bunun manası başkaları için yaşamaktır. Kim başkalarını ön planda tutuyorsa hayatını onları başka insanları mutlu etmeye adamışsa bu sebeple hiç kimseye düşman olması mümkün değilse bir kişi hep her an başkalarına yapacağı iyilikleri düşünüp onları gerçekleştirmekle meşgulse işte o Allah katında kıymet sahibi bir insandır. Kıymetlidir. Allah'ın kıymetlisidir. Hani gıymaklı diyorlar ya, gıymaklı. İşte o kıymetlilerden. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara, cennetlerin en üstünlerine ulaştırmasını diliyoruz. Allah Teala'nın huzurunda hepinizden en güzel dileklerde bulunarak huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah-u Teala bizleri birlikte kıldı. Sizlerle olmak. Allah-u Teala ile olmak. Bir üçlünün oluşması. Allah, sizler ve biz. Eğer bir arada olmamızda Allah da varsa o zaman çok güzel bir düzen yaşayacağız demektir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala her zaman herkesledir. Onunla birlikte olmak,
Allah'ı hissetmek, Allah ile yaşamak, Allah'a hoşlanmaktan başlayan, sevmeye ulaşan, aşık olmaya ulaşan ve de en sonunda hayran olmaya ulaşan bir dizi yaklaşım mekanizması. İşte biz Allah'a hayran olanlardanız. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak aslında başkaları için yaşamaktır. Eğer hayatınızı başka insanların mutluluğuna adarsanız, burada en çok mutlu olan siz olursunuz. Kim bir başkasını herhangi bir sebeple mutlu kılarsa, başkasını mutlu kılan aynı mutluluğu en az o mutlu kıldığı insan kadar yaşar. Allah Teala ona ayrıca başkasını mutlu ettiği için bir huzur da verir. Bir insan mutlu olmak mı istiyor? Son derece basit bir metodu var. Başkalarını mutlu etsin. Kimin hangi derdine deva olursanız, o istikamette hepiniz için en güzeli oluşur sevgili kardeşlerim. Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Bu sevgiyle yeşerecek olan bir dünya söz konusu. Allah herkesle aynı anda birlikte olur. Allah herkesle aynı anda ilgilenir. Dilerse aynı anda herkesle konuşur. Kişinin liyakatine göre Allah'ı işitmek veya işitmemek söz konusudur. İşte Allah'ı işiten bir insan buradan, kulaktan değil, buradan, kalpten işitir sevgili kardeşlerim. Kalp, Allah ile irtibatınızın merciidir, merkezidir. Bütün insanlar bir kalp taşırlar. En hayati unsur. Çünkü kanın vücuda pompalanması ve kirlenen kanın tekrar kalbe ulaşması ve kalbin kirlenen kanı akciğerler vasıtasıyla temizlemesi ve temizledikten sonra da tekrar vücuda geri döndürmesi. Her nefes almakta hava ciğerlerimize ulaşır. Her nefes verişte hava ciğerlerimizden çıkar. Ne yapmıştır hava? Görevini yapmıştır. Kanı temizlemiştir. Muhtevasına bir şeyler alıp vücuttan ayrılmıştır. Yeniden nefes aldığımız zaman yeniden bir hava girecektir içimize. Ve yeniden kan o havayla temas edip bir şeyleri temizleyecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insan adı verilen bu mahlukunu mutlu olması için yarattı. İnsanlar mutluluğun anahtarını kaybettikleri için mutsuzlar. Mutluluğun anahtarı
Allah'a teslim olmaktır. Bir kelimeyle teslim, mutluluktur. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman, fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman, nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman ve iradenizi teslim ettiğiniz zaman daha büyüyen, gelişen ve sizi daha çok etkisi altına alan giderek büyüyen bir mutluluklar dizisini yaşarsanız. Mutluluğun arkasında sevgi vardır. Mutluluğun arkasında huzur vardır. Mutluluğun arkasında nefret yoktur. Sevgili kardeşlerim, nefretin var olduğu hiçbir ortamda sevgi gelişemez. Nefret bir bataklıktır. Sevgi huzura ulaştıran faktördür. Nefret huzursuzluğu, sıkıntıyı, üzüntüyü oluşturur. Sevmekse mutluluğu. İşte bütün gaye bir toplumu birbirini seven insanları oluşturmak suretiyle mutlu etmektir. Sevgili kardeşlerim, bunun iki tane yolu yok. Sadece bir tek yolu var. Mutluluğunuzun seviyesiyle günlük zikrinizin seviyesi hep aynı oranda gider. Zikrinizi A kadar zikir yaparken A artı A kadar arttırdığınız zaman mutluluğunuz da iki kat olur. A artı A artı A kadar arttırdığınızda zikrinizi, mutluluğunuz da birinci A'nın yaşandığı devredeki mutluluğunuzdan iki kat yükselerek onun üç katı olur. Öyleyse Allah Teala insanlardan ne istiyor? Bir tek şey istiyor. Bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Çünkü en çok insanı seviyor. Sadece insan adı verilen bu mahlukuna ruhundan üfürmek lütfunda bulunmuş Allah Teala. Ve nefaha fihi min ruhihi diyor. Biz onun içine, ben onun içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. İnsanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Şu anda sizinle konuşan her ne kadar ruhsuz bir kişi ise de görevini yaptığı için ruhsuzdur. Yani ruhunu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırdığı için artık bir ruhu yok. Ama ruh sizden ayrıldıktan sonra Allah ile ilişkiniz çok daha güçlü bir hale gelir. Fizik bedeninizi teslim ettiğinizde bu Allah ile beraberliğiniz çok büyük boyutta artar. Nefsinizi teslim ettiğiniz zaman ise tam bir irtibat, bir mutluluk müessesesi olarak devreye girer. Allah Teala bütün insanları seviyor. Tevrat'ı indiriyor, İncil'i indiriyor, Kur'an'ı indiriyor. Bir de bakıyoruz ki Tevrat da 7 safha ve 4 teslim içeriyor. İncil de 7 safha ve 4 teslim içeriyor. Kur'an-ı Kerim de 4 teslim ve 7 safha ifade ediyor. Bir de bakıyoruz. Hazreti İbrahim ve ona tabi olanlar bunu yaşamışlar. Ve sevgili kardeşlerim,
İnsanlık tarihi boyunca insanlardan bir kısmı mutlaka bu mutlulukları yaşamış. İşte bir tarafta mutluluk var. Öbür tarafta da mutsuzluk. Kim mutluluğa ulaşmak istiyorsa mutlaka o kişi Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmak hedefine yönelik olmalıdır. Onu bir hedef ittihaz ettiği zaman Allah-u Teala'ya müracaat edecektir. Kime tabi olayım da ruhum vücudumdan ayrılsın ve sana ulaşsın. Ben de senin ermiş evliyandan olayım. Böyle bir talebin sahibi olan kişi huzur içinde yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah insana da verilen mahlukunu en çok sevdiği mahluk olarak yaratmıştır. Söylediğimiz gibi sadece ona ruhundan üfürmüştür. Ruhundan üfürdüğü tek bir mahluk vardır, insan. Allah-u Teala insandan onu mutlu etmek için ona üfürdüğü ruhunu geri ister. Bu ruhun teslimidir. Kim mürşidine ulaşır da Allah'a ulaşmayı diledikten sonra hacet namazını kılar, Allah'tan mürşidini sorar ve Allah'ın mutlaka göstereceği mürşide ulaşırsa taviyeti o kişinin ruhunun vücudundan mutlaka ayrılmasını ve Allah'a doğru seyri sülük isimli bir yolculuğu gerçekleştirmesini ifade eder. Sevgili kardeşlerim, şu andaki bütün konuşmalarımızı hamdolsun ki siz artık televizyonlarınızdan izleyebilmektesiniz. Hamdolsun ki uzaydan sizlere ulaşmak imkanını Allah-u Teala bizlere bahşetti. Öyleyse biz sizlere Allah'ı anlatmakla, tanıtmakla görevli olan onun bu devirdeki vazifeli kıldığı kişi olarak size hep Allah'ı anlatıyoruz. Allah'ı anlattığımız zaman biz mutlu oluyoruz. Siz de mutlu oluyorsunuz. Bir insana mutluluğu veren Allah'tır. Mutsuzluğu da şeytan. Kim Allah ile ne kadar bir ilişki gerçekleştirebilirse o kadar mutludur. Bu ilişkinin anahtarı ise zikirdir. Az zikir, orta seviyede bir zikir ve daimi zikir. Ya da az zikir, çok zikir ve daimi zikir. Üç ayrı faktör ifade eder. Günün yarısına kadar olan kesim az zikrin içine girer. Çok zikir yarısından çok daha öteye giden bir zikirdir. Bu çok zikir daimi zikre kadar ulaşır. Daimi zikre kadar artan zikir çok zikirdir. Daimi zikre ulaştığı zaman kişi üçüncü safhaya, yani daimi zikre ulaşır. İşte asıl mutluluk oradadır. Neden? Çünkü zikriniz 24 saatin ne kadarını kaplıyorsa mutluluğunuz da aynı seviyededir. Çünkü nefsinizin kalbi ancak o kadar nur ihtiva eder. Ne zaman bir insan daimi zikre ulaşırsa işte o daimi mutluluğu kuyruğundan
yakalamış bir insandır. Daimi zikre ulaştıktan sonra artık geriye dönüş söz konusu değildir. Daimi zikir kişinin nefsinin kalbindeki bütün afetleri alacağı için o kişide büyük değişiklikler olur. Ona kötülük yapılır, o kötülüğü yapana kötülükle cevap veremez. Allah-u Teala ona yardım eder. Başkalarının yaptığı kötülükleri ona daha az, daha az, daha az hissettirir. Allah daimi zikre ulaşan kulunu korur. Sevgili kardeşlerim, insanlar Allah için yaşamak muhtevasını iyice yerli yerine oturtmalıdır. Kim ne kadar Allah için yaşıyor, işte mutluluğu o kadardır. Allah için yaşamaksa, başkaları için yaşamaktır. Her gün ne kadar çok insanı mutlu edebilirseniz, onlara bir nebze mutluluk verebilirseniz, siz o kadar mutlu olabilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, bir gün yolunuzda gerçek anlamda devam edebilirseniz, bir gün mutlaka Allah ile konuşmak şerefine ulaşırsınız. Konuştuğunuz zaman Allah'a ne kadar hamd ve şükür edeceğinizi şimdiden tahmin edebiliyorum. Sevgili kardeşlerim, Allah hepinizin sadece ve sadece mutlu olmasını ister. Bütün insanlar bu hedefin en büyük temsilcileridir. Mutluluğun en büyük boyutta yaşandığı muhteva insan muhtevasıdır. Sadece insana Allah-u Teala ruhundan üfürmüştür. Bu şeref insandan başka bir varlıkta mevcut değildir. Sevgili kardeşlerim, neden insanlar mutsuz? Çünkü kendileri için yaşıyorlar. Kendilerine menfaat temin etmek için yaşıyorlar. Ve de bu menfaatin sağlanması sırasında da Allah'ın koyduğu temel kaidelerin çoğu zaman zedelendiğini görüyoruz. Kişi diğergamlık ederek başka insanlara huzur vermek istikametinde bir gayretin sahibi olmak yerine kendi menfaatini düşünerek başkalarını sömürmeye kalkar. Bilmez ki öyle bir şey yapmasa, kendini insanlara adasa, Allah-u Teala ona beklemediği kadar para verecektir. Bunu bilmez. Ve de tamah eder. Paraya tamah eder. Ve onun paranın kendisini mutlu edeceğini tahayyül eder, hayal eder. Sonra da Allah-u Teala ona para verirse, ne kadar çok parası olursa olsun, mutsuz olduğunu görür. Çünkü mutluluk parayla satın alınmıyor. Mutluluk, bir insanın Allah ile uyum halidir.
nefsiyle uyum halidir, çevresindeki insanlarla uyum halidir. Mutluluk bir uyumdur. Öyleyse Allah-u Teala insanı neye göre yaratmış? Kendi kanunlarına göre yaratmış. Ve bu kanunlar bir insanın nefsindeki afetlerin azalmasına paralel bir mutluluk seyrini muhtevasını alır. Ruhunuzu hangi ölçüde temizlediniz? Affedersiniz, ruhunuz zaten tertemiz. Nefsinizi hangi ölçülerde temizlediniz? Çünkü nefsiniz baştan aşağı afetlerle dolu. Nasıl bir olay bu? Ruh, afetlerle hiçbir ilişkisi olmayan, Allah'ın bütün emirlerine mutlak olarak itaat eden, yasak ettiği fiilleri işlemesi mümkün olmayan bir yapı taşır. Çünkü o Allah'ın ruhudur. Nefsiniz ise bütün afetleri, 19 afetin hepsini muhtevasına almıştır. Dereceler birbirinden farklıdır. 19 afetin her birinin bir insandaki yüzdesi değişik bir hüviyet taşır. Bu da eşyanın tabiatına son derece aykırıdır. Nasıl insanların yüzleri, gözleri, kulakları, kaşları birbirinden farklı yaratılmışsa, bütün vücudu birbirinden farklı yaratılmışsa, bir insanın iç dünyasındaki muhteva da mutlaka farklılıklar taşır. Herkes kendi ortamında yaşar. Sadece bir ortam bile insanların mutluluk seviyesinin bir parçasını oluşturur. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'yı düşünün her zaman. Allah bizden ne istiyor diye sorun. Kendi kendinize sorduğunuz bu sualin cevabını biz verelim. Allah sizin mutluluğunuzu istiyor. Onun için sizi, sizin yaşantınıza en uygun ortamda dünyaya getirir. Çevrenizde bunu sağlayacak olan faktörleri bulundurur. Mutluluğunuzu sağlayacak olan faktörleri bulundurur. Bir insan ancak Allah'ın emirlerine itaat ederse hangi çevrede olursa olsun mutluluğu yaşayabilir. Öyleyse şu dünya hayatı geçici bir hayattır. Ama insanların bir kısmı, küçük bir kısmı ne yazık ki mutlu olabilir. Geri kalanların hep mutsuz olduklarını görüyoruz. Kişi beni mutlu edecek olan şey paradır muhakkak diyor. Çok para kazanmak istiyor, kazanıyor. Ama mutluluğu artmıyor. Mutluluğunun artışı onun kazandığı parayı da gerektirir. Helal olmak kaydıyla, ama yeterli değildir. Mutlu olmak nefsinizin tezkiye olmasıyla, yani nefs afetlerini %51 kaybetmesiyle yarıya ulaşır, %51'e ulaşır. Daimi zikre ulaştığında bütün afetler elimine olacağı için, devre dışı kalacağı için, bütün afetler yok olacağı için, yerine hasletler dolduracağı için o kişi %100 mutluluğu yaşayan bir insan olur. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala acaba niçin zikri farz kılmış? Sonra günün yarısından daha fazla zikrini için farz kılmış? Sonra daimi zikri için kılmış, farz kılmış. Ne diyor? Feskürünallâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cunubihim. Ayaktayken de, bir, otururken de, iki, yan üstü yatarken de, üç, hep Allah'ı zikredin diyor Allah-u Teala. Düşünün,
Bir insan bu üç halde bulunabilir. Ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya da yatıyordur. Neden yan üstü yatarken tabirini kullanıyor Allah Teala? Çünkü hepimize yan üstü yatmamızı sağlık veriyor. Çünkü yan üstü yattığımız zaman bir kulağımız yastığa gelecektir. İşte o yastığa gelen kulağımız kalbimizin atışlarını duyacaktır. Ve kalbimizin her atışında çift atar kalp. Bu tarzda bir çift atışın sahibidir. Her çift atışta Allah kelimesini dilinizi kımıldatmadan kullanmayı öğreneceksiniz. Ve kalbinizin her çift atışında içinizdeki ses Allah kelimesini tekrar ederek uyuyacaksınız. Ve bir gün o tekrarın uyanırken de devam ettiğini göreceksiniz. İşte bunun manası bütün gece Allah'ı tekrar etmiş olmanızdır. Allah Teala size kalp gözünüzü açacak, melekleri gösterecek. Arkalarında kanat olan, kanatları başlarından daha yukarı kadar yükselen melekler. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostu oldukça etrafınızdaki meleklerin sayısı giderek artar. Onların hepsiyle her gece onları görerek bir mutluluğun içerisinde beraber olursunuz. Melekler yardımcınızdır. Her açıdan size yardım edeceklerdir. Allah Teala'nın dostlarıdırlar, sizin de dostlarınızdırlar. Yapacakları şey sadece her açıdan size yardım etmektir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı çok sevin. İnsanları çok sevin. Sevdikçe daha çok onlar için yaşamaya başlayacaksınız. Daha çok onlar için yaşamaya başlayınca daha çok mutlu edeceksiniz. Mutlulukla başka insanların üzerinde vücuda getirdiğiniz ya da sizin sebep olduğunuz mutluluk bir paralellik arz eder. Başkalarını ne kadar mutlu ediyorsunuz, siz de o kadar mutlu olursunuz. Manası, etrafınızda 10 kişi varsa onlara verdiğiniz her mutluluk kadar siz de mutlu olacağınıza göre her birine verdiğiniz mutluluğun 10 katını siz yaşayacaksınız demektir. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Allah Teala hepinizi o kadar çok seviyor ki öylesine mutlu olmanızı istiyor ki huzur ve mutluluk Allah'ın en çok severek yarattığı ve kendisinin ruhunu üfürdüğü tek mahluk insandır. İşte o insan olmak, onun için Allah'a insan olarak yaratıldığınız için ne kadar hamd ettiniz, şükretseniz azdır.
Sevgili kardeşlerim, öylesine güzel bir düzen oluşturmuş ki Allah-u Teala. İnsanlar bir anlasalar Allah-u Teala'yı, bir Allah'ın emrettiği şeyleri yerine getirseler, Allah'a ulaşmayı dileseler, tabi olsalar, ruhlarını Allah'a teslim etseler, fizik vücutlarını Allah'a teslim etseler, nefslerini Allah'a teslim etseler, muhlis olsalar, iradelerini Allah'a teslim etseler, bir mutluluk merdivenini kesintisiz mutluluğa kadar ulaştırmış olurlar. Onlar mutlu uyurlar, mutlu uyanırlar. Onlar mutluluğun kalesidirler. Mutluluğun temelinde en aktüel olan aynı zamanda en aksiyoner olan tesir edici faktör olan nesne zikirdir. Bu zikrullah adını verdiğimiz Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli olarak tekrar etmek veya diye sessiz olarak Allah'ın ismini tekrar etmek veya dilinizi bile kımıldatmadan iç sesinizle Allah'ın ismini tekrar etmek. İşte mutluluğun anahtarı. Zikreden kişi her zaman mutludur. Sevgili kardeşlerim, sizlere uydudan seslenmenin mutluluğunu yaşamak, bu öylesine güzel bir duygu ki, Allah'ın düşmanlarının Allah'ın dostlarına verebileceği eziyet, sıkıntı, engellemeler bir yere kadardır. Allah'ın müsaade ettiği kadardır. Ondan sonra Allah şartlarını koyar. İşte bizi sizlere ulaşmaktan engellemek için her şey yapıldı. Biz Türkiye'den ayrılmak zorunda kaldık. Buraya Amerika'ya geldik. Amerika'da senelerce kaldık. Sonunda ne mi oldu? Sonunda güzel şeyler oldu. Buradan size rahatlıkla konuşabilmek imkanını, ulaşabilmek imkanını bulduk. Her zaman bizi bilgisayarlarınızdan izleyebildiniz. Ama şimdi çok daha farklı bir ortamda artık bizi evinizdeki televizyonlardan renkli olarak izliyorsunuz. Çünkü uydudan size ulaşmak imkanını Allah-u Teala bize bahşetti. Bu Allah-u Teala'nın bize verdiği en büyük nimettir. Hepimize. Sevgili kardeşlerim, her gün her taraftan haberler geliyor yeni kardeşlerimizin aramıza katıldığını anlatan. Her konferans birçok kardeşimizin aramıza katılmasına sebebiyet veriyor. Her sohbet, her anlatım, her gün ayrı ayrı cephelerde konuşmalar, sohbetler ve daha ötesi konferanslar devam ediyor. Her konferansta mutlaka birileri aramıza katılıyor. Din adamları giderek söylediklerimizi incelemek gereğini duyuyorlar ve bütün söylediklerimizin doğru olduğunu gördükleri zaman o zaman kendilerine onları kurtaracak olan şeylerin öğretilmemiş olduğunu
fark ediyorlar. Neden? Çünkü şeytan devreye girmiş. İnsanların Allah'a ulaşmayı dilemesini, mürşide tabiyetini, ruhunun Allah'a ulaşmasını, fizik vücudunu teslim etmesini, muhdis olmasını ve iradesini teslim etmesini muhtevasını alan bütün Kur'an ayetleri insanlardan uzaklaştırılmış.

Kur'an okumayın demişler. Yani Kur'an'ı siz tatbik edemezsiniz. Anlayamazsınız da bu işi erbabına bırakın. Onlar okusunlar. Onlar bilsinler.

Ama ervabını yokladığımız zaman bakıyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şeyden haberleri yok. Mürşide tabiyet onlar için çok yabancı bir konu. Tabiyet yoksa tabi ruhun Allah'a ulaşması da fizik vücudun teslimi de, nefsin teslimi de, iradenin teslimi de onlar için yabancı konular. Ne olmuş sevgili kardeşlerim? Hiç. Şeytan meydanı boş bulmuş ve de insanların manevi tekamülünü engellemeyi başarmış. Ama artık geçti o. Artık yeni bir devir açıldı. İşte bu devir bütün insanlara Allah'ın hakikatlerinin anlatılacağı, onların ruhlarını bir, fizik vücutlarını iki, nefslerini üç ve iradelerini dört Allah'a teslim etmelerini bütün detaylarıyla açıklayan bir yeni dizayn kuruldu. Üstelik onların müdahale edemeyeceği bir dizayn, engelleyemeyeceği bir dizayn. Uydudan sizlere seslenme imkanını Allah Teala bize bahşettiği için ona sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Ve hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz. İstiyoruz ki sadece sizler değil, başkaları da bu hakikatleri öğrensinler. Onlar da Allah'a ulaşmayı dilesinler. Onlar da ruhlarını, veçlerini, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim etsinler. Kaldı ki daha Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren kişinin mutluluğu otomatik olarak gelir yerleşir. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediğinden ruhunu Allah'a ulaştırdığı güne kadar geçecek. 7-8 aylık devreyi ömrü boyunca unutamaz. Çünkü bu devre onun ruhunun Allah'a ulaştığı ama mutluluğunun şaikasına çıktığı bir devreyi ifade eder. Kişi o mutluluğu yaşarken Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükürler içindedir. Onu Allah-u Teala mutlu kıldığı için. Sevgili kardeşlerim, biz de hepinize mutluluklar dileyerek sözlerimizi tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir aradayız. Bugün sizlere bir değerlendirme yapmak istiyorum. Neredeyiz? Biliyorsunuz sevgili kardeşlerim, siyaset ülkemizi dışarının gözlerini diktiği, mutlaka bir sömürge haline getirmek istedikleri ülkemizi bir askersiz işgalle, ekonomik işgalle

sömürge yapmak istedikleri ülkemizi geniş ölçüde sömürge haline getirmelerini mümkün kıldı. Çok şey kaybettik sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Evvela Osmanlı'dan bu yana bir kimlik kaybı söz konusu. Biz Türk olmakla, Osmanlı olmakla şeref duyarız. Allah'ı tanımakla, onun kölesi olmakla kainattaki en büyük şerefi duyarız. O şeref Allah Teala tarafından bize bahşedildi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Osmanlı'dan bugüne bir yaklaşım söz konusu. Dikkat edin ki Türkiye'nin bütün kayıpları batıya açılarak tahakkuk etti. Her zaman onların tuzağına düştü Osmanlı. Gerileme devri ve daha sonrasından bahsediyorum. Peki

Osmanlı dünyaya adalet götüren bir Türk ülkesiydi. Öyle bir imparatorluktu ki inkılap olduğu zaman bir de Türkiye olmak üzere 28 tane ülke çıktı ortaya. O 28 ülkeden Osmanlı'nın mirasına sahip olan sadece bizleriz. Yani Türkiye Cumhuriyeti. Ve mirası 80 yılda mahvetmeyi başardık. Sevgili kardeşlerim, orada mezarda atalarımızın kemikleri sızlıyor. Altı yüzyıllık cihan hakimiyeti ve 80 yıllık yeni bir idare tarzı ve ülkemizin sömürge oluşu. Kanla, askerle, savaş meydanlarında yapamadıklarını ekonomiyle başardılar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Türkiye korkunç bir borç bataklığına saplanmış durumdadır. Gayri safi milli hasılasının %150'sini geçen bir borç yüküyle yükümlenmiştir. İç ve dış borçlarının toplamı 150'sinin ötesindedir. Daha 6-7 yıl evvel bu rakam sadece %17 idi. Sevgili kardeşlerim, dünya yeni bir tehlikeyle karşı karşıya. Küresel imparatorluk. İlluminati. Bu konuda kullandıkları aktif güç ordu değil. Türkiye'yi sömürge etmeyi şu anda bu korkunç duruma düşerek başarmış durumdalar. Parayla yaptılar bu işi. Orduyla değil, ekonomik bir yıkım. Askerlerin yapamadığı, yapamayacağı şeyi ekonomi başardı. Ülkesinin menfaatlerini düşünemeyen idareciler. Demokrasinin Türkiye bilançosu sıfırın çok altındadır. Demokrasi dünyadaki en iyi idare tarzıdır. Bazen meyveleri acı oluyor. Sevgili kardeşlerim, bilançoya baktığımız zaman ...15 yıla belki Türkiye ile bugünkü Türkiye arasında korkunç bir farklılık teşhis ediliyor. ...10 yıl evvelki Türkiye ile de. Sevgili kardeşlerim, bugün 2,5 milyonun üzerinde

Sadece son birkaç yılda işinden atılan insan var. İşsiz kalmış insan, ekonominin sırtına yük olmuş. Aktif nüfusta çalışır durumdayken şu anda çalışamayan durumda olan, diplomalı ve diplomasız milyonca insan. Türkiye Osmanlı tarihindeki rakamlar belli değil. Ama Cumhuriyet tarihinin hiçbir devresinde bu kadar büyük bir işsizlik oranına ulaşmadı. Illuminati IMF kanalıyla ve Dünya Bankası kanalıyla dünyada 30 küsur ülkeyi bizim halimize getirmeyi başardı. Biz sadece kurbanlardan bir tanesiyiz. Hangi konuya bakarsanız her konu yerlerde sürünüyor. Ülkenin enerji potansiyeline bakıyoruz. Her ne kadar sevgili Enerji Bakanımız %35'ini kullanıyoruz diyorsa da hidrolik enerjinin toplam potansiyele göre hesap edilirse bu rakam %4 çıkıyor. Ama bu konuda iki türlü hesaplama tekniği var. Bir tanesi toplam potansiyelin ne kadarını kullanabiliyoruz? Bize göre suali budur. Toplam potansiyelin ne kadarını kullanabiliyoruz? %4 ile karşı karşıyayız. Peki ekonomik potansiyelin ne kadarını kullanıyoruz? O %35 çıkıyor. Ne demek ekonomik potansiyel? Yani devlet su işleri hesap ediyor, kitap ediyor. Bu nehrin şurasına bir tane baraj kurabiliriz. Ondan sonra kilometreler boyunca baraj kurulamaz. Şurasına bir tane daha kurabiliriz. Bunun ötesinde bu nehirden iki tane enerji santralinden başka faydalanmak mümkün değildir. Veya buna benzer mülahazalar ekonomik potansiyel dedikleri bir araştırma inceleme söz konusu. Biz onu kabul etmiyoruz. Ekonomik potansiyel büyük barajlar için geçerlidir. Biz küçük barajlardan yanayız. Öyle bir küçük barajlar sistemi ki bir metrekod farkını yakaladığınız noktada oraya bir küçücük santral kurmalıyız. Hidrolik enerji dünyanın en ucuz enerjisidir ve onu boşa kullanmamalıyız. Boşa sarf etmemeliyiz. Gözümüzün önünde nehirler akıyor, denizlere karışıyor. Bu ekonomik üretim açısından 3,5-4 milyar doların suya gittiği hesaplanıyor. Rakamın çok daha fazla olması lazım diye düşünüyoruz toplam potansiyel açısından. Ve hala enerji üretimini özel sektöre cazip gösterecek olan bir müessese oluşturamadık. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hala birçok bir proje iptal ediliyor. Hala birçoğu iptal edilmek üzere sıra bekliyor. En az 20 yıldan beri eski adıyla Türkiye Elektrik Kurumu, daha evvelki adıyla İTİBAN, şimdiki adıyla TEAŞ, bir
nükleer santraller dairesi kurmuştur. Bu daire birçok elemanıyla görev yapmaktadır. Öbür taraftan bir TÜBİTAK'ta bir nükleer araştırma merkezi söz konusu. Ve 20-30 yıldır ülkemizde bu insanlar çalışır görünürler, para alırlar. Ama Türkiye'de hala bir tek nükleer santral kurulmamıştır. Ve buna birilerinin engel olduğu kesindir. Biz Türkleri çok iyi tanıyorlar sevgili kardeşlerim. Onun için bir nükleer santral onlara çok tehlikeli görünüyor. Türkiye dünyadaki ikinci büyük toryum madenlerinin sahibidir. Geçenlerde bu konunun bir uzmanı diyordu ki bir çuval kömürle bir odayı ısıtırsınız, bir çuval toryumla Türkiye'yi ısıtırsınız. Biraz mübalağalı ama ne yazar? Bunu bir alim söylüyor ve sözüne güvenilir birisi. Öyleyse ne rüzgar santralleri, ne hidrolik santraller, ne nükleer santraller Türkiye enerjiye muhtaç bir halde ve bunlar Allah'ın bize verdiği bu imkanlar hayır, kullanılmıyor. Sevgili kardeşlerim, artık gözlerinizi açın. Dışarıdan bir takım güçler Türkiye'nin refaha ulaşmasına mani olmak için her şeyi yapıyorlar. Sebep mi? Kendileri sahip olmak istediği için. Türkiye dünyadaki en büyük bor madenlerinin sahibidir. Dünya borunun %70'i bizim ülkemizde. Türkiye bir petrol okyanusunun üzerinde bulunmaktadır. Gerçi 500 metre aşağıda petrol ama bizim ülkemizin altında. Bu yüzden adamlar diyorlar ki Türkiye Türklere bırakılmayacak kadar zengin bir ülkedir. Türkler onlar için barbar bir neslin bugünkü devamı. Sevgili kardeşlerim, ama Osmanlı'yı gerçek anlamda inceleyen bir sürü batılı insan var. Onlar ne yazık ki sayıları Batı'nın toplam sayısına göre tabiatıyla çok az. Yaptıkları araştırmalar Osmanlı'nın bizim söylediğimiz gibi bir Osmanlı olduğunu onlara söyletiyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Türkiye Fırat yatağında bir hatırı sayılır bir altın madeninin sahibidir. Ve bu
net olarak tespit edilmiş durumdadır.

Türkiye onun ötesinde bir Neptünyum madeninin büyük imkanlarına sahiptir. Ve Türkiye bu zenginlik içerisinde dünyanın en fakir ülkelerinden biridir. Bu zenginlikten kullanabildikleri itibariyle konuşuyoruz. O zenginliklerimizi bize kullandırmamak konusunda özel gayretleri görmemek körler için geçerlidir. Sevgili kardeşlerim, bu ülke eski bir sadrazamın deyişiyle donanmanın yelkenlerini atlastan, halatlarını ibrişimden yapabilecek olan gücün sahibidir. O güç ila nihaye kullanılmayacak manasına gelmiyor. Onlar ellerinden gelen her şeyi yapacaklardır. Ellerinden geleni artlarına koymasınlar. Ama bizim sözümüz bize. Biz hep böyle uyuyacak mıyız sevgili kardeşlerim? Adamlar gözümüzdeki sürmeyi çalarken biz gözlerimiz kapalı mışıl mışıl uyuyacak mıyız?

IMF acaba bir ülkeyi nasıl tuzağına düşürüyor? Gazetelerde başka ülkelerde uyguladıkları o ülkeleri mahveden stratejiyi gördüğümüz zaman bunda mübalağa payı vardır diye düşünüyordum. Ama adım adım gerçekleri kendi ülkemizde yaşayınca meselenin ruhuna vakıf olmak mümkün oldu. Illuminati her borçlandırdığı ülkeyi bir korkunç borç çemberinin içine sokuyor. Öyle bir borçlandırma siyaseti ki geometrik bir dizi artın dizi gibi, adeta geometrik bir dizi gibi artıyor borçları. Belki periyotlar her yıl geometrik bir dizi oluşturmuyor. Ama birkaç yılda o sonuca vasıl oluyoruz.

Yani bundan 7 yıl evvel ülkenin borçları %17 ise eğer geometrik dizi olarak her yıl artsaydı ikinci yıl %34 olacaktı. Üçüncü yıl %68 olacaktı. Dördüncü yıl %136 olacaktı. Yedi yılda %136'yı geçmiş, %150'yi aşmıştır. Türkiye'nin iç ve dış borçları toplamı. Bu kadar çok borcun altına girerken bizi idare edenler nasıl bir zihniyetin içindeydiler? Onlarla teker teker bu konuşmaları, bu konuyu tezekkür etmek isterdik. İmkansızlıklardan bahsedecekler bize. İmkansızlığı doğuran biz kendimiziz, sevgili kardeşlerim.

Düşünebiliyor musunuz? 4 yılda olmamış ama 7 yılda Türkiye'nin dış borçları %17'den, iç ve dış borçları toplamı %17'den %150'yi aşmış, 156'ya ulaşmış durumda. Rahatlıkla 2 yılda bir geometrik dizi oluşuyor diyebiliriz. Eğer istasyonları 2 yılda bir olarak ayarlarsanız, her 2 yılda bir Türkiye'nin borcu geometrik bir dizi olarak artıyor. Yani her 2 yılda bir ikiye katlanıyor. Sevgili kardeşlerim, bu korkunç bir gidiştir. Hala gözlerindeki o gözlükleri, at gözlüklerini çıkarmayacak mı acaba idarecilerimiz? Bu kara tablo kimseyi endişelendirmiyor. Bu konuda bunca uyarının bir sonuca ulaşamadığını görmenin hüznünü yaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, Türkiye ekonomisi bir korkunç bataklığa düşürülmüş vaziyettedir. Kasıtlı, bilerek, isteyerek. Peki bu IMF bu hedeflerine nasıl varıyor? Kendine menfaati nasıl temin ediyor? Sevgili kardeşlerim, çok özel taktikleri var. Her borçlandırdıkları ülkeyi süratle daha büyük borçların altına taşımalarından bir muratları var. Ülkenin yatırım imkanlarını sıfırlamak. Öyle bir korkunç tuzak ki sevgili kardeşlerim, bu tuzak çalışmaya başladığı zaman bu insanlar IMF'in seçkin uzmanları, bu konu üzerinde uzmanları, başka ülkeleri bir sömürge düzeyine indirebilmenin uzmanları. Bu insanlar ekonominin, gelişmekte olan ülkelerin ekonomisinin nasıl felce uğratılacağını çok iyi biliyorlar. Peki ne yapıyorlar? O ülkeyi borçlandırabilmek için ülke içindeki kilit noktalarındaki insanlara ulaşıyorlar. Birinci hedefleri bu. O kilit noktalarındaki insanların yapılan bu haksız tasarruflara kulaklarını ve gözlerini tıkamaları ve kapatmaları için. O kadar mı? Hayır. O kadar da kalmıyor konu. Yapılması lazım gelen şey nedir sevgili kardeşler? Bir ülkeyi sömürge etmek, yapmak istiyorsanız ne yapacaksınız? Onu aciz hale getireceksiniz. Hiçbir şey yapamaz hale getireceksiniz. İnsanının aç kalacaksınız. Ahlakı bozacaksınız. Nasıl yapabilirsiniz? Ülkeyi felç etmenin belli yolları var.
ülkenin ekonomisini küçültmek üzere harekete geçeceksiniz. Bunun için bir küçülme politikasını onlara benimseteceksiniz, icbar edeceksiniz, onları mecbur bırakacaksınız ekonomilerini küçültmeye. Bunu yaparken elinizde çok sağlam bir koz olması için enflasyonu tedavi ediyoruz perdesinin arkasına saklanacaksınız. Hiç böyle enflasyon tedavisi görmemiştik diyenlerin de seslerini kısmak için elinizden geleni yapacaksınız. Küçülen bir ekonomiyle enflasyon tedavisi olur mu? Hani birisi çok güzel bir namaz kılmış, etrafındaki insanlar yahu demişler, harika bir namaz kıldın. Hay Allah razı olsun, keşke biz de senin gibi namaz kılabilsek. O da cevap veriyor. Ah diyor, bir de abdestli olsaydım, siz o zaman görürdünüz namazın ne olduğunu. Sevgili kardeşlerim, işte bu misal. Ben yaptım, oldu diyor adamlar. O ben kıldım, oldu demiş. Onlar da öyle diyor. Ben yaptım, oldu diyor ve oluyor. Çünkü bunlar profesyonel. Bunlar ne yapacaklarını, Illuminati'yi, onun başında bulunan şeytanı nasıl mutlu edeceklerini çok iyi biliyorlar. Buna göre yetiştirilmişler. Ne yazık ki bizim ülkemizde de onlardan bir kısmı halen kilit noktalarını işgal ediyor. Yani onların dümen suyunda olan insanlar. Sevgili kardeşlerim, iktidarların değişmesi, dürüst insanların gelmesi neticeyi %100 tesir etmiyor. Bütün kilit noktalarındaki insanları değiştiremezsiniz. Sevgili kardeşlerim, her şey belli bir imkan çerçevesinde dizayn edilir. Düşmanınız aynı zamanda içinizden olursa, o zaman tuzağa çok net bir şekilde düşersiniz. Türkiye bu tuzağa düşmüştür. Bu küçülme siyasetini bundan 6-7 yıl evvel fark ettiğimizde, bu ekonomik tatbikat yanlış diye bir hayli uğraşmıştık. Sonunda korktuğumuz, herkese duyurduğumuz şey başımıza geldi ve Türkiye bu hale düştü. Neyin arkasına gizlenerek yaptılar bunu? Enflasyonu önleme gayretlerinin arkasına saklanarak. Ve dizaynın başında kimler söz konusuydu? Türkiye'yi bu yeni ekonomik dizayna ulaştıran son 8-10 yılın içinde iki kişi dikkat çekeceği de, birisi Merkez Bankası Başkanı, ikincisi hazinenin başındaki müsteşar. Ve ülkeyi küçültmek için hiçbir karşı koyma olayına girmeden özel bir gayretle ülke bu hale düşürüldü. Küçülen bir ekonomi modeliyle enflasyonu önlemek. Bu tabii mümkün olmayan bir şeydi. Nitekim bunca yıl sonra enflasyon hala önlenemedi. Ama ülkenin ekonomisini
2001 yılında %25 küçültmeyi başardılar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. Eğer bir ülkede son 10 yıl içinde 2,5 milyon işinden atılmışsa, 120 binden fazla üretken işletme kapatılmışsa, bunun manası 10 milyon insan açtır. Bunun vebali de büyüktür. Öyleyse muhtevaya baktığınız zaman bir taraftan işletmelerin kapatıldığını, bir taraftan insanların sokağa atılıp aç bırakıldığını görüyorsunuz. Ve bütün bunlar enflasyonu önlemeye çalışıyoruz. Bunlar onun tabii sebepleridir, sonuçlarıdır diye ifade ediliyor. Ve devamlı borç pompalanıyor. Bir miras yedinin rehavetiyle alabildiğine borçlanıyor ülkemiz. Bu borçları nasıl öderiz endişesini duymayan sorumsuz insanların elinde. Şimdi bir sorumluluk anlayışı daha yeni yeni oturacak yerine. Ama ondan da özellikle bu ekonomik çatı içinde Kemal Derviş'in şu meşhur faiz dişi fazla esasına dayanan ekonomik anlayışı, ekonomiden sorumlu bugünkü devlet bakanı tarafından da ne yazık ki benimsenmiş durumda, açık bir şekilde ifade ediyor ki ne modern iktisat ne klasik iktisat bu Kemal Derviş'in politikası kadar başarılı değil. Ne yaptı o politika? Ülkeyi mahvetti. Hangi başarıdan bahsedildiğini anlamak bize nasip olmadı. Birazcık ekonomiden anlayan bir insan bir şüphe bulutunun arkasına geçmek mecburiyetini hisseder. Acaba neler oluyor diye. Sevgili kardeşlerim, söylediğimiz gibi Türkiye bu noktaya bedava gelmedi. Peki ne yapıyor bu IMF? Bir ülkeye sahip kılmak, onun canını okumak için, onu müstemleke kılmak için ne yapıyor? Çok basit yaptığı şey. O ülkede bir takım kurumlar kuruyor. Kurumları kurmak. Şimdi işleyişine bakalım çarkların. Nasıl çalışıyor? Bir şeker kurumu kuruluyor. Türkiye'deki şeker konusundaki bütün kanunların, kararnamelerinin onlar tarafından incelenmesi söz konusu. Kararların onlar tarafından verilmesi söz konusu. Bir banka denetleme ve destekleme yüksek kurulu kuruluyor. Bunun arkasında yatan gerçeğe dikkatlerinizi çekmek istiyorum sevgili kardeşlerim. Konuyu ıttılağınıza sunabilmek için evvela bir hususu izah etmek mecburiyetindeyim. Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de
para nehirleri akar. Bankalardan ekonomiye akan bu para nehirleri akşama kadar akmakta devam eder. Her gün akşama kadar da mesai saatleri dahilinde ekonomiye giren paralar tekrar bankalar sistemine geri döner. Aradaki fark %1'e hiç ulaşmaz. Yani her gün ekonomiye bankaların pompaladığı para, enjekte ettiği para tekrar bankaların kasasına geri döner. Çıkan parayla giren para %1 farka hiçbir zaman ulaşmaz. Yani birbirine eşittir yaklaşık değerlerle. Önemli mi? Çok önemli. Ne yazık ki anladığımız kadarıyla bizim araştırmalar bu insanların eline geçmiş. Geçmiş ve bu banka denetleme ve destekleme kurulunu kurmuşlar. Sevgili kardeşlerim, şimdi olaya dikkatle bakın. Diyoruz ki Türkiye yabancı sermayeye muhtaç değildir. Neden muhtaç değildir? Bu hareketli fonlar sebebiyle muhtaç değildir. Türkiye'nin damarlarında akan kan işte o paradır. Bankalardan ekonomiye enjekte edilen, ekonomiden tekrar bankalara dönen para. Sevgili kardeşlerim, bu paranın sadece %5'inin yatırımlara sevk edilmesi halinde evvela sonucu söyleyelim. Sonuç ne olur? Sonuç Türkiye'nin o yatırım patlaması devrinde vücuda gelen yatırım oranının devlet ve özel sektör toplamının iki katı olur. Gayri safi milli hasılaya oranla söylüyoruz. Gayri safi milli hasılaya yatırım patlaması olduğu birkaç yıldaki yatırım oranı neyse o oranın iki katı olur. Yani ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Eğer bu hareket hali fonlar, hareket halindeki fonlardan bir kısmını, mesela bu fonların %5'ini, %10'unu gönüllü yatırımcılar eliyle, bankalar eliyle, eğer sanayi yatırımlara sermaye olarak verebilirsek, Türkiye kalkınmasını çok kısa bir zamanda gerçekleştirebilir. Kalkınma sadece tek bir yolla tahakkuk eder. Sanayi yatırımlar. Ve şu anda hareket halindeki fonlar piyasaya giriyor ve harcanıyor. Ama bunlar hep tüketim harcamaları. Bu tüketim harcamalarının sadece bir %5'ini bankalar eliyle yatırıma kanalize ettiğimizi düşünelim. Aynı gün ne kadar yatırım yaparsanız yapın, aynı para tekrar bankaya geri dönecektir. Yatırım yaptığınız zaman paralar yok olmuyor. O paralar tekrar bankaya dönüyor. Yani ertesi gün yatırım yapmak üzere gene elinizde aynı miktarda para var. Gene yatırımınızı yapın. Üstelik de o hareket halindeki paranın sadece %5'ini daha ötede kullanırsak çok daha kısa sürede kalkınmayı tamamlarız. %10'unu. Sevgili kardeşlerim, 1989 yılında verdiğimiz bir konferansta 7.9'luk bir
kalkınma hızıyla Türkiye'deki büyümenin fert başına düşen milli gelirin per capita income'un iki kat yükseleceğini hesaplamıştık. 10 yılda o gün bir kişinin eline altın karşılıklı para olarak ne kadar para geçiyorsa 10 yıl sonra aynı kişinin eline onun tam iki katı reel para geçecekti. Ve bu mümkündü. 1989'dan bu tarafa 13 yıl geçti. Ve Türkiye o günden çok daha kötü bir durumda. Sevgili kardeşlerim, şimdi bu hareket halindeki fonlar son derece önemli bir konu. Bu hareket halindeki fonlar Türkiye'nin teminatıdır. Hangi şartlarda teminatıdır? Bu bankalar, bu ülkenin bankaları olursa, bu ülkeyi tökezletmek isteyenler, onu bu tuzağa düşürmek isteyenler ne yaptılar? Banka Denetleme ve Destekleme Kurumu'nu kurdular. Kurulunu, affedersiniz. Ve sonuç mu? Sonuç çok enteresan. Türkiye'deki 81 banka 41 bankaya düştü. Bu 41 bankanın 22'si yabancı banka oldu, 19'u yerli banka oldu. Bu bankalar denetleme ve destekleme kurulu kurulmadan evvel Türkiye'de 81 banka vardı ve bunlardan sadece 9-8 tanesi yabancı bankaydı. Sevgili kardeşlerim, değişime ibretle bakın, dikkatle bakın, korkuyla bakın. Nasıl tüyleriniz ürpermez? 81 bankayı 41 banka haline getirecek 40 bankayı birden adamlar adım adım yok ettiler. Yok olanların hepsi yerli bankalar. Yetmez. Bunları yaparken yabancı bankaların sayısını yükselttiler. Yabancı bankalar 8 bankadan 22 bankaya yükseliyor. O günkü değerlemeyi yapalım. 81 bankadan 8'i yabancı. Ne kalır geriye? 73'ü yerli banka. 73 banka 19 bankaya düşüyor. 73 bankadan 19 tanesini, 19 yerli bankayı, 73 yerli bankadan 19 yerli bankayı hayatta bırakıyor adamlar ve yabancı bankaların sayısı 8'den 22'ye yükseliyor. 40 tane yerli banka yerle bir ediliyor. Banka Denetleme ve Destekleme Kurulu'nun eliyle. İşte konunun daha acıklı bir başka tarafı var sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu banka destekleme ve denetleme yüksek kurulu gibi kurulan bütün o tütün kurumu, şeker kurumu, telekomünikasyon kurumu vesaire vesaire, bu kurumlar her biri Türkiye'nin sırtına yapışmış bir kenedir. Kan emen bir yarasadır. Bu kurumlar ücretlerini Türkiye Cumhuriyeti'nin hazinesinden alırlar.
Devlet memurlarına verilmeyen büyük maaşlar onlara verilir. Bu kurumların hepsi IMF'in emriyle kurulmuştur. IMF dayatmıştır, olmazsa olmaz. Ve hangi akla uyarak orasını kestirmek bize çok zor geliyor. O sualin cevabını biz vermeyelim. Kamuoyu kendisi versin. Ama bir sonuç var ortada. Bugün bu kurumlardan Türkiye'de geçilmez oldu. Bu kurul ve kurumlar paraları bizim ülkemizin hazinesinden alıyorlar maaşlarını. Ama hesabı IMF'e veriyorlar. Astıkları astık, kestikleri kestik. Ne parlamentomuza, ne hükümete, iş başındaki aktif hükümete bilgiler ulaşmıyor. Kanuni hakları var adamların. Sevgili kardeşlerim, vaziyetin vahametini görebiliyor musunuz? Sadece bir tek misal verdik. Banka Denetleme ve Destekleme Yüksek Kurulu. Ne yapıyor, ne yapmış bu adamlar? Para nehirlerini ele geçirmiş adamlar. Bu para nehirlerinden ekonomiyi besleyebilecek olan fonların yatırımlara sevk edilmemesi neyle mümkün olabilir sevgili kardeşlerim? Sadece bir tek yolla mümkün olabilir. O yol bu kaynakların yabancı bankalarda olmasıdır. Bunun için sadece bu kurul kurulduğundan bu tarafa sonuçlardan bahsediyoruz. 81 banka 41 bankaya iniyor. 40 tane banka gözümüzün önünde çatır çatır yok olunuyor. Yok ediliyor ve özellikle başarılı iş adamlarının bankaları devre dışı. Şimdi her kim size derse ki hem bankacı hem sanayici olmaz, olursa ülkeye zarar verir, bilin ki bunu söyleyen onlardandır. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Aramızda birçok satılmış insan var. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bir facianın perdeleri birer birer gerçekleşiyor. Öyleyse bu kurulların dizaynına dikkatle bakın. Emri IMF'den alıyorlar. İcraatlarını IMF'e haber veriyorlar. Ama bizim parayı bizden alıyorlar. Bizim hükümetimizden alıyorlar. Ve bu insanların bizim ülkemizdeki insanlar olduğunu da hesaba katın sevgili kardeşlerim. Bir ihanet şebekesi bütün boyutlara çalışıyor. Konunun korkunç yönü hepsi yetkili. IMF'in bastırmasıyla hepsi kuruluş kanunlarıyla veya kararnameleriyle belli işleri yapabilecek vasıfta ortaya çıkıyor. Bunlardan en faali olanı, ülkenin canına okuyanı bu Banka Denetleme ve Destekleme Kurulu veya Yüksek Kurulu. Sevgili kardeşlerim, birkaç ay, belki de birkaç yıl sonra artık Türk bankaları kalmayacak gibi görünüyor piyasada. Devlet bankalarını korkunç borçlara sürükleyenler hep onların adamları. Sevgili kardeşlerim, para nehirleri
Türkiye'nin geleceğinin teminatıdır. Bu teminatı yok etmek için adamlar ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Öyleyse hangi konuya bakarsanız bakın, her konuda ülkenin menfaatine olan her şey engellenmiş durumda şu anda. Bu güne gelinceye kadar yüzlerce elektrik enerjisi üretme projesi verilmiş. Ve bürokrasi bunları evelemiş, gevelemiş ve tatbikata sokmamış. Bütün işler tam olacakken hazine garanti vermekten kaçmış. Baştan vereceğim diyerek yabancı firmalardan teklifler alınıyor. Sonra bir de bakıyorsunuz hazine diyor ki ben garanti vermem. Böylece yüzlerce proje sürüncemede kalmış ve Türkiye bir enerji darboğazının içinde. Türkiye'de devamlı elektrik kesilmeleri olur. Türkiye'de çok büyük ölçüde enerji kaçağı var. Yani ahlak öylesine bozulmuş ki sevgili kardeşlerim, adamlar saatlerde hileler yapıyorlar elektrik saatlerinde. Ya saatlerin ötesinde enerji kullanıyorlar, 5 kuruş devlete para ödemeden. Ya da enerji saatlerini kendilerine göre metotlarla lehlerine çalışır bir şekle büründürüyorlar. Her tarafta bir ahlaksızlık furyası bütün boyutlarıyla ülkeyi sarmış durumda. Çeklerin ve senetlerin %70 ile 80 arasındaki bir bölümü ödenmiyor. Ödenmeyen, çeklerini ödemeyenlerin hapse atılması olayı da artık tarihe karıştı. Neden mi? Galiba hapishanelerde yer yok. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, anlattıklarımız içimizi de dudaklarımızı da kurutuyor. Her tarafta kurulları kurmuş adamlar ve ülkenin kanını sülük gibi emiyorlar. Türkiye, kendi kalkınmasını sağlayacak olan potansiyel kaynakların hepsine sahip. Zaten bu yüzden sömürge edilmek isteniyor. Bu yüzden Türkiye bir büyük handikapın içindedir. Şu bor ne olacak yani? Bor dediğinde nedir ki diye düşünüyorsanız, sadece bir tek alanda, bir tek otomobil alanında borun kullanıldığını düşünün. Bor hidrür diye bir şeyden bahsedildiğini duydunuz mu sevgili kardeşlerim? Nedir biliyor musunuz? Bor mineraline hidrojen emdiriyorlar. Özel bir yapıdaki bor mineraline hidrojen emdiriyorlar. Bu bor hidrür. Ne oluyor? Bunu otomobillerde kullanıyorlar şu anda. Bu konuda yüzlerce otomobil dolaşıyor. Sonuç şu. Havayı kirletmeyecek olan ve benzinden çok daha az yer kaplayan ama çok daha uzun kilometrelerce arabaya götüren olan yeni bir kaynağı devreye soktunuz. Hidrojen. Hidrojen mi? İstediğiniz kadar. Dünyanın 1/4 su. Bu suyu analiz edeceksiniz. Bir taraftan oksijen çıkacak.
bir taraftan da hidrojen. Hidrojeni alacaksınız. Bora emdireceksiniz. Bar hidrürlerle deponuzu dolduracaksınız. Ve benzinden, aynı miktarda benzin olan bir depodan çok daha uzun bir menzili, miktarını bilmiyorum, rahatlıkla aşabileceksiniz. Ve çevre kirlenmesine müsaade etmeyen bir yakıtla. Allah-u Teala bu hazineyi Türkiye'ye layık görmüş. Ve bu devirde ortaya çıkıyor. Fırat yatağında bulunan altınları bu ülkeye layık görmüş. Petrol denizini bu ülkeye layık görmüş. Toryumu bu ülkeye layık görmüş. Bir de Neptünyum diye bir nesneden bahsediliyor. Bunların hepsi bizim ülkemizde, kullanamadığımız enerjiler bizim ülkemizde, ama rüzgarlar akar geçer, sular akar geçer ve biz sadece bakarız. Sevgili kardeşlerim, acaba ne zaman farkına varırız dersiniz? Ülkemizin zenginliklerinin, Allah'ın bize verdiği bedava şeylerin ne zaman farkına varırız da onları ülkemiz için kullanmaya başlarız dersiniz? Hep ümitle bekledik. Ne zaman siyaset bir takım dürüst adamları iş başına getirebilir diye, işte Allah-u Teala bu mükafatı Türkiye'ye verdi. Şimdi iktidarda dürüst insanlar var. Allah'a inanan, ona hesap vereceğine inanan insanlar var. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Düşünce yapısını henüz ülkenin menfaatine döndürememiş olan insanlar olabilir mi aralarında? Evet, olabilir. Ama onların da ahlaklı olduğundan kesin olarak eminiz. Ahlak, Osmanlı'dan sonra kaybettiğimiz en büyük değerdir sevgili kardeşlerim. Bunu hiç unutmayın. Eğer bir ülkede senetlerin %70'den fazlası ödenmiyorsa, çeklerin %70'den fazlası ödenmiyorsa, günde 5000 tane çanta kapma olayı oluyorsa, 5000 taneden fazla sadece İstanbul adı verilen ilimizde, o zaman hangi ahlaktan bahsediyoruz? Etik değerler bütünüyle tarihe karışmış. Osmanlı'da kalmış. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir bakanımız Kemal Derviş'in ekonomi politikasının en güzel olduğunu söylüyorsa, bunu onun dürüstlüğüne engel olabilecek olan bir standart olarak asla görmüyoruz. Bu bir yanlıştır. Ama kardeşimizin ekonomik düşüncesi o olabilir. Bir gün inşallah Allah Teala bizi karşılaşmayı nasip eder de ona bu söylediklerimizi anlatırız veya bu kaseti göndeririz. Kendisi de hakikatlere daha yakından bakmak imkanını bulur. Ama A'dan Z'ye bu insanlar ülkelerine ihanet etmeyecek olan insanlar, bu insanlar dürüst insanlar. Öyleyse onlar Allah-u Teala'nın

Eğer binlerce, yüzlerce proje hidrolik santrallerden elektrik elde etmek üzere veriliyor da bürokrasi onların oyalanmasına, ülkeye faydalı hale gelmesine sebebiyet veriyorsa, engel oluyorsa, bunun arkasında o insanların vebali vardır. Eğer rüşvetler dönüyorsa her tarafta, İsviçre bankalarına paralar yatırılıyorsa bir takım insanların adına, onların vebali vardır. Bunlar perde arkasındaki olaylar. Detay mı? Hayır, detaya girmeyeceğiz. Bunlar herkesin bildiği gerçekler. O kadar. Hesap o gündür, kıyamet günü Allah'a verilir. O zaman bunların hesabını onlar ödemek mecburiyetinde kalacaklardır. O zamanki pişmanlıklarını görmenizi isterdik sevgili kardeşlerim. Öyleyse meselemize yakından baktığımız zaman her alanda istismar görüyoruz. Kötüye kullanma, her alanda ihmal görüyoruz. Her alanda rüşvetler, irtikap, yolsuzluklar görüyoruz. Bu geçmiş iktidarların devamı boyunca hep böyle oldu. Şimdi bunların hepsi durdu. Ama hepsi derken biz bu kadroyu kastediyoruz. Bu kadro dürüst bir kadro. Ama sevgili kardeşlerim, dürüst olmak herkesin dürüst olması anlamına gelmiyor. Onlar iş başına gelen iktidardakiler dürüst insanlar olsa bile kadronuzdaki bütün kilit elemanları değiştiremezsiniz. İhanet edenler gene oralarda duruyorlar. Öyleyse gizli gizli bu mekanizmaları işletmeye çalışanlar elbette var olacaklardır. Ama onlar bu kadronun içinde olmayanlar. Birçoklarını yakından tanırız. Güvenimiz tamdır. Öyleyse bu bir ümittir. Geleceğe dayalı bir ümit. Dürüst insanlar artık işin başındadırlar. Ve bu yüzden birçok insan tarafından ağır tenkitlere vuruyorlar. Arkasında bu meziyetleri var. Eski iktidarlar boyunca hiç yatırımdan bahsetmeyen bir takım insanlar bugünlerde yatırımlardan bahsetmeye başladılar. Yıllardır biz söyleriz yatırım, yatırım, yatırım diye. Bir TÜSİAD başkanı çıkıp da yatırımlardan hiç bahsetmezdi. Kemal Derviş ne diyorsa onun söylediklerinin aynını tekrar ederdi. Şimdi yatırımlardan bahsediyor. Bir Türkiye Odalar Birliği, Odalar Borsalar Birliği Başkanı, o da aynı standartlarda hiç yatırımlardan bahsetmezken, şimdi yatırımlardan bahsediyorlar. Sevgili kardeşlerim, kaç kişiyiz şurada eskilerden? Bütün kağıtlar açık oynanıyor. Gazeteler orada. Eskiden ne dedikleriyle yeni dediklerini bir karşılaştırın. Ve o devre boyunca bizim feryatlarımızı karşılaştırın. Biz ne diyorduk? Diyorduk ki, bugün de aynı şeyi söylüyoruz. Bu ülkeyi kurtuluşa ulaştırabilecek olan tek şey, bir tek şey vardır. O alternatifi olmayan tek bir şeydir. O üretken yatırımdır. Neden? Çünkü üretken yatırım

masraflarıyla gelirlerini karşılaştırdığı zaman yapması lazım gelen şey son derece basit. Gelirlere kadar harcamak. Bu kadar. Diyelim ki 100 harcıyor ama bunun 70'ini kazanabiliyor. Masrafını da 70'e indirecek. İndirebilir mi? Çok rahat indirir. Bütün harcamalarında %30 tasarruf koyar. Der ki arkadaş, sen doktora gideceksin, sen eczacıya gideceksin. Tamam, bu senin hakkın. Ama ben sana bu paranın yalnız %70'ini veririm. Daha ötesini vermem. Buna göre sen kendin düşün. Bunu yaptığı gün sosyal kurumların devletin sırtına yük olma müessesesi sıfırlanmıştır. Böyle bir şey bir daha tahakkuk edemez. Öbür taraftan nasıl olsa bunları bana devlet ödüyor diye har vurup harman savuranlar, onlar da har vurup harman savuramazlar. Ceplerinden para çıkmaya başladığı zaman itidalli olmak mecburiyetini duyacaklardır. Sevgili kardeşlerim, bir yere varıyoruz galiba. Gördüğümüz şey açık ve kesin. Tedbir var. Ama öyle bir hovarda zihniyet bize hakim olmuş ki, hayır efendim, biz herkes ne kadar isterse o kadar harcasın, biz onları devletin sırtından karşılarız. Ve devleti bu hale getirirsiniz. Karşılarsınız da devlet bu hale gelir. Biz bir ölüyüz. Yabancı ülkelerle karşılaştırın ülkemizin durumunu ve gözleriniz yaşlarla dolacaktır. Sevgili kardeşlerim, çareler meşru zeminlerde, çareler tükenmez. Eski bir cumhurbaşkanı, eski bir başbakan böyle söylüyordu. Meşru zeminlerde çare tükenmez. Haklıdır. Ah bir de şu zeminler meşru olsaydı. Sevgili kardeşlerim, neticelere doğru yaklaşıyoruz. Ne demiştik? Türkiye'de vücuda gelen bütün bu üç kağıtçılıkların hep bir şeyin arkasına saklanarak vücuda geldiğini fark ettiniz mi? Onun adı enflasyondur. Türkiye enflasyon atlı bir canavarın perçesinde 20 yıllardır, 30 yıllardır kronik bir enflasyon denizinde yüzmektedir. Sevgili kardeşlerim, üçkağıtçılık, ahlak buhranı, devletin malı deniz yemeyen domuz zihniyeti insanları domuzlaştırmış. Ve herkes bu ülkenin kurtuluşu konusunda bir şeyler yapmak gereğini şu son yıllara baktığımız zaman hiç hissetmiyor. Benim ne kabahatim var kardeşim diyor. Eskiden de böyle yapıyorlardı. Biz de aynı şey yapıyoruz. Ne var ki bunda? Çok şey var. Şimdi enflasyon canavarına gelin beraberce bakalım. Nedir bu enflasyon? Tedavideki para miktarının ekonomideki arzdan yüksek olması hali. Kolay. Paranın bir kısmını demonetize edelim. Hayır, demonetize etmeyelim. Merkez Bankası'nın kasasında tutalım. Geri kalan parayı çıkaralım ekonomiye ve ekonomide bu para sirküle etsin. Böylece önleriz. Önleyemezsiniz. Neden biliyor musunuz? Bizim sevgili ekonomistlerimizin hiç bilmediği başka bir realite var Türkiye ekonomisinde. Diyelim ki A kadar üretiminiz var. A kadar da para var. Sıkı para politikasını devreye koydunuz. Dediniz ki ben enflasyonu önledim. Önleyemezsiniz. Eğer ekonomide talep varsa paranın miktarı değişmiyor ama devir hızı artıyor. Bu incelemeyi biz yaptık. Rakamlar orada Devlet Planlama Teşkilatı'nın kütüphanesinde. Aynı zamanda

Bizim o çıkardığımız kitapta sevgili kardeşlerim, rakamlara dikkatle bakın. Ne zaman ülke ekonomisinin daha fazla paraya ihtiyacı varsa tedavüldeki para artmadığı halde Merkez Bankası'ndan çıkan para aynı olduğu halde bankalardan ekonomiye ve ekonomiden bankalara ulaşan para miktarında yükselme oluyor. Paranın devir hızı artıyor. Yani normal standartlarda her 3 günde bir ekonomiye tedavüldeki para kadar para veren bankalar ki Türkiye'nin genel teamülü yıllarca süren incelemelerin sonunda bunu kesin olarak tespit ettik. Türkiye'de her 3 günde bir normal standartlarda bankalar sistemi ekonomiye tedavüldeki ortalama para kadar para sevk eder. Ayda 10 defa tahakkuk eder bu normal standartlarda. Yıllık rakamda yaklaşık 120 devirdir. Yani bazen 121 oluyor, bazen 119'a düşüyor. Ama yuvarlak olarak 120 devirdir. Böyle bir standartta sevgili kardeşlerim, eğer ekonominin ihtiyacı daha fazla paraysa, paranın devir hızı artarak talebi karşılayabilecek olan para ekonominin içinde oluşuyor. Ve paranın miktarı, tedavüldeki para miktarı, dolaşımdaki para artmadığı halde ekonominin içinde hareket halindeki paranın efektif tesiri, ekonomiye tesir sahası büyüyor. Yani tedavülde daha fazla para oluşmuş oluyor. Diyelim ki A kadar para 3 günde bir ekonomiye giriyor. Ne eder bunun rakamı? Bir yıllık devrenin sonunda 120 A kadar para ekonomide bir yılda hep sirküle etmiştir. Tamam. Şimdi eğer ekonominin daha fazla ihtiyacı varsa sirküle eden para yani 120 devir 130 devre çıkıyor. Çıktığını düşünelim. Böyle bir ortamda bu paranın toplamı 120 A iken 130 A oluyor. Yani piyasadaki aktif para, hareket halindeki para, satın almaları gerçekleştiren para ki reel para odur, dolaşımdaki paradır. O 120 A'dan 130 A ne kadar fazlaysa, 10 A kadar fazlaysa sanki piyasaya 10 A kadar daha para sürmüşsünüz gibi bir sonuçla karşı karşıyasınız. Fiili olarak arttırmadınız, sıkı para politikası uyguladınız ama neticede baktınız ki hayır, sonucu elde edememişsiniz. Sevgili kardeşlerim, bizim IMF'in meşhur bir formülü vardır. Para çoğaltanları formülü. Money multiplier. Bu formülün geçersiz olduğunu ispat ettik. O yıllarda yaptığımız araştırmalarla. IMF bir defa daha bize kızdı herhalde. Para çoğaltanları faktörü iflas etmiş durumda. Çünkü sıkı para politikasını uygulasanız bile bir Friedman modelini uyguladığınızı düşünelim. Parayı bastınız o kadar. Başka para basmıyorum dediniz. Ne hali varsa görsün. Tamam. Ama paranın devir hızı artıyor. Eğer biz Türkiye'de para devir hızlarını hesaplayamasaydık, bu para çoğaltanları faktörü bütün dünyada hala geçerli olan bir şey zannedilir.

Dönerse ne olur? Dönerse kağıt para, altın karşılıklı bir kağıt para piyasaya girer. Girerse ne olur? Girerse Trump'a olur. Yani parayla malın satın alınması olayı bitmiştir. O altın karşılıklı para altını temsil eder. Altın da bir maldır. Malla malın değişmesi söz konusudur artık. Enflasyon da o anda sıfırlanmıştır. İkinci alternatif, Merkez Bankası'nın yapabileceği ikinci alternatif, doğrudan doğruya kağıt parayı veren kişiye o günkü rayiç üzerinden altın karşılıklı o kadar kağıt para teslim etmek. Ve adamlar ne zaman Merkez Bankası'na gitseler, o parayı alabileceklerini görürlerse, ki herkes bunu her an deneyebilir. Merkez Bankası'na ulaşır, bakar ki o kadar altın kendisine teslim ediliyor. Bu mesele bitmiştir. Kuyumcularda da, altınlar Merkez Bankası'nda da aynı gramajdaki saf altının karşılığı bir para tedavülde olur. Türkiye'deki borçların ve alacakların bir anda sıfırlanması elbette sıfırlanması hiçbir zaman düşünülemez. Öyleyse kolay bir hesap tarzına gitmemiz lazım. Ne yapabiliriz? Altın karşılıklı parayı devreye sokarken mevcut Türk lirasından 6 sıfır silerek bunu devreye sokabiliriz. Ne yaparız? 6 sıfırı yok edilmiş bir yeni Türk lirası. Altın karşılıklı bir Türk lirası. İşte bu altın parayı devreye soktuğumuz gün, altın karşılıklı parayı devreye soktuğumuz gün Türkiye enflasyon canavarına artık bir daha yenik düşmeyecektir. Peki ne olur? Enflasyonun vücuda getirdiği bütün mahsurlar bir anda yok olur. Ne enflasyon muhasebesine gerek kalır, ne de ülkemizi kasıp kavuran işletme sermayesi kanaması devam edebilir. Sevgili kardeşlerim, sadece birinci yıl, daha ilk yıl, diyelim ki bu altını borç alarak getirdiniz. Fırat Nehri'ne ulaşmadınız. O ihtiyacımız olan altının kim bilir kaç katı orada var. Onu boş verin. Dışarıdan aldığımızı düşünelim. Borç olarak aldığımızı düşünelim altınımızı. Merkez Bankası'ndaki stoklara ilaveten tedavüldeki para kadar altın satın aldık getirdik 10 yıl vadeyle. En az 10 yıl vadeyle alınabilir. %7'yi de geçmez faizi. Belki çok daha aşağıda bir faizle alınabilir. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin sözümüze. Bu oraya koyduğunuz o altınlar var ya, Merkez Bankası'na koyduğunuz, elinizdeki piyasada dolaşan paranın karşılığı olan altınlar, daha birinci yıl, daha ilk yıl ülkedeki sermaye kanaması sıfırlanacağı için ve her yıl ülkedeki sermaye kanaması mutlaka tedavüldeki paradan daha yüksek olduğu için referanslara bakılabilir bu konuda. Ne görürüz? Bir korkunç gerçek görürüz. Türkiye'nin kene gibi kanının emilmesini bir anda önleyecek, bir anda bunu bitirecek olan, 60 gün içinde ülkeyi kurtaracak olan bir operasyon. İşte bu kadar sevgili kardeşlerim. Gerçekleştirdiğiniz gün, niçin 60 gün? Türkiye'nin her tarafında birden olaylar cereyan edecektir. Altının o günkü rayıcı esas alınacak ve bir daha o rayıç hiç değişmeyecektir. Türk liraları altın karşılıklı parayla değiştirilecektir. Enflasyon sıfırlanmıştır. Ne mi yazar? Birinci büyük faydası, ekonomiye büyük faydası, işletme sermayesi kanamasının, tekrar ediyorum, her devrede mutlaka tedavüldeki paradan büyüktür. Her yıl bir yıllık Türkiye'deki sermaye kanaması hacmi her yıl o ülkede tedavülde, bu ülkede, Türkiye'de tedavül eden para hacminden, ortalama rakamdan daima fazladır.

Daha birinci yıl sermaye kanaması durur. Ülke o borçları ödeyeceği 10 yıl içinde o aldığı altınların 10 katı kadar sermaye kanamasından, onun sıfırlanması sebebiyle kan kaybından kurtulur. Sevgili kardeşlerim, o kadar mı? Hayır, o kadar değil. Biz neden acaba gerekli hassasiyeti göstermiyoruz Türkiye Cumhuriyetlere? Onlarla beraberliğe gitsek bir şey mi kaybederiz? Türkiye ile birleşmek isteyen o kadar ülke var. Kimler olduğunu bizi idare edenler çok daha iyi bilirler. Neden onlarla beraber olmak değil de şu devamlı kapısından kovulduğumuz, onurumuzun her gün Osmanlı onurunun her gün kırıldığı o Avrupa Birliği'nin kuyruğunun arkasında ne işimiz var sevgili kardeşlerim? O kadar ülke bizimle beraber olmak için, bir federasyon kurmak için var güçleriyle istek sahibiyken biz neden onları elimizin tersiyle hep itiyoruz? Bu altın karşılıklı para o ülkelerin parası olacaktır. Sadece Türkiye'nin parası olmayacaktır. Altın karşılık olarak Merkez Bankası'nın kasasında her zaman hazır vaziyette bulunacaktır. Dünyanın neresinde olursa olsun o para bir altındır. Öyleyse bütün Türk Cumhuriyetleri böyle bir beraberlik için hazırdır. Yeter mi? Hayır, yetmez. Onun ötesinde bu parayı kullanmak isteyecek olan birçok ülke çıkacaktır. Ve çok geç kaldık sevgili kardeşlerim. İlluminati uyumuyor. İlluminati Maharishi'nin eliyle artık kağıtlarını açık oynuyorlar adamlar. Dünya imparatorluğunu kurdular. Başlarına bir dünya başkanı getirdiler. 22 tane bakanlarıyla birlikte adamlar sahnede dünyayı idare etmeye başladılar. Evet, en azından IMF eliyle bizi idare ediyorlar adamlar. Ve 30 tane ülkeyi bizden başka. Bir şey daha, adamlar sadece Türkiye'yi ele geçirmekle kalmadı. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Şu anda bu insanlar, Illuminati'nin sahipleri, dünya üzerindeki en büyük 3000 tane belediye ile anlaşma yapmış durumdalar. O 3000 tane belediyede 200 kişilik 3000 tane saray inşa ettirecekler. Para mı? Paraları hesapsız. Ne yaptılar biliyor musunuz? Yeni bir para birimi getirdiler. Avrupa'daki büyük bankalardan birisi de onların emrinde zaten banka. Hangi banka emirlerinde değil ki? Bu para birimini kabul ettiği adı RoHA. Bir RoHA 10 euroya muadil, eşit. 10 euro bir RoHA ediyor. Ve para birkaç gün içinde tedavüle girecek, önümüzdeki birkaç gün içinde. Şu anda bankaların kasasına yerleşmiş vaziyette tatbikat başlayacak. Sevgili kardeşlerim, şeytana tapanların imparatorluğu şu dünya üzerinde hüküm ferma, adamlar paralar basıyor. Avrupa Birliği'nde fiili standartlarda paraları tedavül etmeye başlıyor ve biz uyuyoruz. Öyleyse söylemek istediğimiz şeye dikkatle bakın. Bunca yıldır bizi uyutanlar, sizlere sesleniyorum. Bunca yıldır size söyleriz, enflasyon 2 ayda önlenebilir. Acaba bu iktidar da mı aynı kör, sağır ve dilsiz hüviyetinde olacak? Yeni iktidarın değerli üyeleri, bu ülkeyi kurtarmak istiyorsanız bunun başka bir yolu yok.
Allah'ın gösterdiği bu yol, bize araştırmalar yaparak kesin olarak ispat ettiği bu yol, altın karşılıklı para yolu, enflasyonu önleyebilecek olan yegane yoldur. Öyleyse geriye kalan borçlar mı? Onlar için çok büyük bir problem görmüyoruz. Yükselen borçların yerine azalan borçları ikame etmek mecburiyetindeyiz. Bizim kaynaklarımız bize yeter. Ne yabancı parası, ne yabancılardan gelecek olan herhangi bir konu. Yalnız potansiyelimizi kullanalım. Öyleyse borçlarımızın tümünü birden, IMF'e olan borcumuzun tümünü birden bir defa daha ödeyerek bir tek kere 10 yıl vadeli olarak borçlanalım. Bunu dilerse hükümet 20 yıla da çıkarabilir. 30 yıla da çıkarabilir. Ama muhteva 10 yıl içinde çözülmelidir diye düşünüyoruz. 10 yıllık bir müessese, bir borç müessesesi, yeniden borç almanın sıfırlandığı bir hükümet ve mutlaka çözüm. Azalan borçlar dizisiyle her yıl azalan bir borç. IMF'in hegemonyasından başka kaynakları ikna edebilirsek bir anda kurtulmak. Bütün vatanseverler, hepinizi göreve davet ediyoruz. Bu göreve dikkatle bakın. Bu ülkenin kurtuluş savaşıdır. Küresel imparatorluğa karşı bir savaştır. Ve Osmanlı'nın yenilmez olduğunu düşünün. Her şeyin çaresi vardır. Bu çareleri ait olduğu bölümlerde gerekli şekilde kullanabilirsek bu handikapı Türkiye rahatlıkla aşacaktır. Nerede problem varsa bize ulaşın. Çözümü her zaman biz size ulaştırırız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şeye dur diyecek bir zaman dilimi vardır. Unutmayın, Türkiye yalnız değildir. Türkiye, Türk uluslar toplumunun bir parçasıdır sadece. Ve onlar bir beraberlik için her an hazırlar. Öyleyse biz de hazır olalım. Yeter mi? Yetmez. Onların dışında da birçok ülke Türkiye ile bir beraberliği halen istiyor. Öyleyse ne bekliyoruz? Avrupa Birliği'nin kuyruğunda Osmanlı haysiyetinin ayaklar altına almasına devamı mı bekliyoruz? Öyleyse yazıklar olsun bize. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, artık yeter. Bütün bu problemlerden her birinden kurtulmanın imkanları varken bunları safsaklamak, ülkeyi mahva götürmek, bu şimdiye kadarki politikaydı. Artık Türkiye'de Allah'a yakın dürüst insanlar var. Bununla bizi karalamaya çalışmayın sakın. Allah'a yakın olmakla bizi karalamaya çalışmayın. Biz Allah'a yakınız. Allah'a yakın olmak onun tarafından bize verilmiş bir büyük payidir. Liyakatimizin miktarını o bilir. Ama bu ülkeyi kurtarabilecek olan ekonomik formüllerin hepsi, onlar bizde var.
Öyleyse bu noktadan itibaren artık hepimiz sevgili kardeşlerim, ister sağcı olun, ister solcu olun, kim olursanız olun, bu ülkeyi kurtarmak için hepimiz el birliği etmeliyiz. Şunu da açık ve net olarak ortaya koyalım ki bizim için iftiralarda bulunanlar açık ve kesin olarak bilsinler. Bu ülke için demokrasiden başka bir rejim hiçbir zaman biz düşünmedik. Allah Teala'nın da bu istikamette hiçbir emri olmadı. İftiralar bir noktadan sonra geçersizdir. Bunların ışığı altında bu ülkeyi idare edenler, sizlere sesleniyorum. Durumu değerlendirin ve ne istediğinizi artık bilme zamanının geldiğini bilin. Sevgili idareciler, ülkemizin değerli büyükleri, hepinizin Kurban Bayramı'nı bütün gönlümüzde tebrik ederiz. Allah-u Teala'nın bizleri daha nice bayramlara el ele gönül gönüle ulaştırmasını dileriz. Geleceğin mutlulukları üzerine adımlar atılacağına, ülkemizin kurtulacağına büyük bir inançla sözlerimizi bitirmek istiyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızı ve dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler. Allah hepinizden razı olsun. Sizlerle inşallah mutluluk konusunda bir defa daha Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizden istediği bir tek şey var. Sizlerin mutluluğunuz. Onun dışında Allah Teala sizlerden hiçbir şey istemiyor. Evet, neler düşündüğünüz belli. Diyorsunuz ki, amma istemiyor ha. Namaz kılın diyor, oruç tutun diyor, zikir yapın diyor. Kelime-i şehadet getirin diyor, hacca gidin diyor. Bir sürü emir vermiş. Öyleyse hani bizden başka bir şey istemiyordu? Sevgili kardeşlerim, gerçekten istemiyor. Sizden sadece mutlu olmanızı istiyor Allah Teala ve bu mutluluğun Allah Teala'nın dizaynında bir farklı hüviyeti var. Biliyor musunuz? Eğer Allah'ın sizlere nimet olarak verdiği şeyleri değerlendirebilseniz, bu saydıklarımın hepsinin sadece doyulmaz zevkler olduğunu yaşayacaktınız. Bir an için düşünün sevgili kardeşlerim, kalp gözünüz açılmış. Namaz kılıyorsunuz, karşınızda duvar olması lazım. O duvarı aşmışsınız. Gök katlarını görebiliyorsunuz. Allah'ın size gösterdiği güzellikleri görüyorsunuz, renkleri görüyorsunuz. O zaman namaz sizin için bir angarya olabilir mi? Namaz kılmanın gerçekten bir zevk olduğunu yaşayacaksınız. Sanki ayaklarınız yerden kesilmiş de boşlukta namaz kılıyormuş gibi hissedeceksiniz kendinizi. Allah'ı düşündükçe mutluluğunuz giderek artacak. Namaz kılarken, oruç tutarken, zekat verirken, nefsini tezkiye ve tasfiye etmeyenlerin yaşadığı huzursuzlukları siz yaşamayacaksınız. Her birisi sizi ayrı bir mutluluk denizine ulaştıracak. Gerçekten göreceksiniz ki Allah Teala ibadetlerin her birini başka bir açıdan size huzur vermesi için, mutluluk vermesi için farz kılmış. Ama bunları zevk olarak yaşayamazsınız eğer Allah'a ulaşmayı dilememişsiniz. O zaman namaz size bir angarya olarak gelir. Oruç tutmak büyük bir açlık hissini oluşturur. Zekat vermek, niye ben kendime ait olan bir parayı başkasına veriyormuşum diye size sıkıntı verir. Hacca gitmekse bir işkence gibi görünür. Zikir yapmak mı? O da neymiş dersiniz? Çünkü siz o devrede İslam'ın 5 şartını tatbik ettiğinize göre zikir sizin defterinizde yazmıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, aslında bunların her birisi bir ayrı büyük zevki oluşturur. Bütün ibadetler
sizin mutlu olmanız için bir sebeptir sadece. Allah Teala o ibadetlerle size fiziğin ötesini yaşatmak ister. İşte böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. O Allah ki sizden sadece bir tek şey ister. Sizin mutlu olmanızı. Evvela şunu açık ve kesin olarak ortaya koyalım. Kim mutlu olmak istiyorsa hiç kimse o kişinin mutlu olmasını engelleyemez. Çünkü kişiye mutluluğu verecek olan insanlar değildir. Allah'tır. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak Allah'ın emirlerini yerine getirmekten geçer. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse mutlu olamaz. Belki de bizi ilk defa dinleyenler diyecekler ki yani Allah'a ulaşmayı dilemekle mutluluğun ne alakası var? Nereden çıktı şimdi bu? Allah'a ulaşmayı dilemedikçe insan mutluluğun kapısından içeriye giremez. Allah'a ulaşmayı dilemek mutluluğun kapısıdır. O eşikten geçmedikçe hiç kimse mutlu olamaz. Allah'ın ortaya koyduğu 7 tane safa, Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabi olmak, ruhu Allah'a ulaştırmak, fizik vücudu Allah'a teslim etmek, nefsi Allah'a teslim etmek, irşada ulaşmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek, İslam'ın Allah'ın kainattaki yegane dininin 7 tane safhasını oluşturur. Bu 7 tane safhanın her biri daha üst seviye mutluluğu ifade eder. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan ruhunu Allah'a ulaştırdığı 21. basamağa kadar mutluluğu üst boyutta yaşayan birisidir. Ondan evvelki hayatıyla bunu mukayese ettiği zaman mutluluğun ne olduğunu sadece öğrendiğini değil, yaşadığını kişi net olarak hisseder. Mutluluk, kişinin iç aleminde mutluluk, dış aleminde mutluluk, Allah ile olan ilişkilerindeki mutluluk olarak üç safhada mütalaa edilir. Mutluluk, kavganın bittiği yerde oluşur. Kavga varsa huzur oluşamaz. Uyum oluşamaz. Kavga varsa uyum yoktur. Uyumun olmadığı yerde kavga sadece vardır. Kavganın bitmesiyle uyum sağlanır. Huzur kavganın bittiği yerde başlar. Ondan evvel daima sıkıntı vardır, huzursuzluk vardır. Kavganın tabii icablarıdır bunlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutluluk kesintisiz bir huzur halidir.
Mutluluğun birinci ayağı. Bu huzur halinin hem iç dünyanızda hem dış dünyanızda hem de Allah ile olan ilişkiler sahasında oluşması şarttır. İç dünyanızda sülh ve sükûnu yaşayacaksınız. Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bitecek. Dış dünyanızda sülh ve sükûnu yaşayacaksınız. Sizin başka insanlarla olan kavganız bitecek. İyi ama başka insanlar benimle kavga ediyor diyeceksiniz. Olabilir. O onların problemi. Ama siz onlarla kavga etmeyeceksiniz. Ve Allah ile olan ilişkilerinizde sülh ve sükûnun oluşması. Orada dikkatle durun sevgili kardeşlerim. Allah ile olan ilişkilerinizde sülh ve sükûnun oluşması. Hem emirler cephesinde cereyan edecektir. Allah'ın bütün emirlerini yerine getireceksiniz zevkle. Hem de yasaklar cephesinde oluşacaktır. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeyeceksiniz. İçinizden böyle bir talep de gelmeyecek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinize dikkat edin. Ne emirler cephesinde, ne yasaklar cephesinde bir probleminiz kalmaması söz konusudur. Neden kalmaz? Çünkü daimi zikrin sahibi olan bir insan emirlerin hepsini çok büyük bir zevkle gerçekleştirecektir. Çünkü daimi zikrin sahibi olan bir insan için namaz da, zikir yapmak da, zekat vermek de, oruç tutmak da büyük mutlulukları yaşatır. Bu kişi oruç tuttuğu zaman açlık hissetmez. Sofraya oturduğu zaman o zaman iştahının açıldığını hisseder. Ama açlık onu hiçbir zaman rahatsız edecek bir boyuta ulaşamaz. Allah Teala onu hep tok tutar. Sofraya oturduğu zaman iftar sofrası noktası hariç. O zaman iştahlı birisi olarak sofraya oturur. Sevgili kardeşlerim, o zaman her şeye zevk olmuyor mu? Eğer iç dünyanızda kavgayı bitirdiyseniz, yani nefsinizin afetlerinin hepsini, topunu daimi zikirle yok ettiyseniz, o zaman nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga sona ermiş olmuyor mu? Kavga bittiyse orada sülh ve sükûn oluşur. Kaos, kavga, huzursuzluk verici bir unsurdur. Kavganın bittiği yerde huzur başlar. Öyleyse bu mutluluk nerede başlar? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman başlar. Hedefi nedir? Nefsinizdeki afetlerin yok olması. Allah Teala size bir söz vermiş. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte Allah Teala'nın bu ulaştırma keyfiyetine baktığımız zaman Allah'ın verdiği sözü mutlaka yerine getirdiğini görüyoruz. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. O derhal size 7 tane Furkan'la cevap veriyor.
kör, sağır ve dilsiz bir insanken, bütün insanlar öyledir başlangıçta, gören, işiten ve idrak eden bir insan hüviyetine ulaşıyorsunuz. Böylesine güzel bir dizaynı yaşıyorsunuz. Ve Allah bütün günahlarınızı örtüyor. Daha bu aşamada birinci kat cennetin sahibi oldunuz. Allah Teala bu konuda size söz veriyor. Sizin göreviniz sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmanız da sizin göreviniz değil. Allah'ın üzerine aldığı bir vazife. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları Allah kendisine ulaştırır. Yani o kişilerin ruhlarını Allah kendisine ulaştırır. Allah'a insanın fizik vücudu ulaşmaz. Nefsi de ulaşmaz. Sadece ruhu ulaşır. Ve ruhu kendisine ulaştıran o Allah'tır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyin en güzel olduğu bir ortamdan bahsediyoruz. Bu güzelliği bütün boyutlarıyla yaşamadıkça insan olmanın hakkından yararlanamazsınız. Bir insan iç aleminde de dış aleminde de Allah ile onun ilişkilerinde de mutluluğu yaşamak için yaratılır. Eğer yaşamamışsa o kendisine verilen ekmeği eliyle iten birisidir. Nimeti eliyle iten birisidir. Düşünün ki inanılmayacak kadar kolay bir sebeple mutluluğu yaşamaya başlarsınız. Allah'a ulaşmayı dilemek, hepsi bu kadar. Ama dilediğiniz zaman her şeyin ansızın çok güzele döndüğünü göreceksiniz. Şeytanın size hükmedemediğini yaşayacaksınız. Allah Teala şeytanla aranıza bir zırh çeker. Şeytan o günden itibaren size katiyen tesir edemez sevgili kardeşlerim. Öyleyse bu istikamette yaşayacağınız şey çok açık ve kesin olarak mutluluktur. Allah ile olan ilişkileriniz sizleri bir yerlere ulaştıracaktır. Mutluluk sahillerine. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse şeytanın o kişiyi rahatsız etmesine, onu negatif açıdan etkilemesine, onu Allah'ın yolundan uzaklaştırmasına Allah hiçbir zaman müsaade etmeyecektir. Böyle bir şey şeytan için imkansızdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın koruması altına girer, mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Dileyen herkes mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Eğer hayatta ise yaşarken ulaştırır. Eğer Allah'a ulaştıktan sonra, ulaşmayı diledikten sonra ölürse ruhu gene Allah'a ulaşır. Ama hangi kademede öldüyse o katın cennetine gider. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman, dilediği andan itibaren cehennem onun için yoktur. Mutlaka cennete gidecektir. Dilediği an o kişi birinci kat cennetin sahibidir. Hiç ameli olmasa da mutlaka birinci kat cennetin sahibi olur. Kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, o kişinin birinci kat cennete ulaşması için kafi sebeptir. Birinci kat cennet. Kimler gider birinci kat cennete? Sevapları günahlarından fazla olan herkes birinci kat cennete mutlaka gider.
Eğer bu kişi mürşidine ulaşmışsa ikinci kat cennete girer. Bu kişinin ruhu Allah'a ulaşmışsa üçüncü kat cennete girer. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ruhunuzun Allah'a ulaştırılması sizin işiniz değil, Allah'ın işi. Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve o seçtiklerinden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'ın kendisine ulaştırması. İşte üçüncü olay ruhun kişinin ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıdır. Eğer bir kişinin Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 5-6 aylık bir ömrü varsa mutlaka Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kişinin Allah ile olan ilişkilerine baktığımız zaman mutluluk adı verilen müessesenin o kişi için hazırda beklediğini bilmesi lazım. Ben Allah'a ulaşmayı dilersem mutlaka Allah benim ruhumu kendisine ulaştırır. Hipotezine mutlaka bir sonuç olarak bakması gerekir. Bu başlangıcıdır konunun ama aynı zamanda sonudur. Yani ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. İşte böyle bir dünyada yaşıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala sizi o kadar çok seviyor ki bir tek dileğiniz Allah'ın sizi kendisine ulaştırması için yeterli. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Allah dilediğini dalalette bırakır. Ama kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse yani Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'ın dalalete bırakmayı dilediği kişiler kimdir? Çok açık bir şekilde belli ki Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırdığına göre Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Onlar da dalalette olmayı hak etmişlerdir. Allah onları dalalette bıraktığı için dalalette değildirler. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için dalalettedirler. Dileseler diledikleri an dalalette olmaktan kurtulacaklar. Birinci hidayetin sahibi olacaklar. Öyleyse mutluluk dediğiniz şey bir uyum hali ise iş dünyanızda bu uyum için ne lazım? Şimdi gelin beraber ona bakalım. Bir insan ruh, nefs ve fizik vücut olmak üzere 3 tane vücuttan oluşur. Fizik vücudumuz halk edilmiştir, yaratılmıştır.
Nefsimiz seva edilmiştir, dizayn edilmiştir. Allah Teala diyor ki ve nefsin ve ma sevaha. O nefse ve onu seva edene. Velekat halakta halaknel insanı min salsalin min hamin mesnun diyor Allah Teala. Biz muhakkak insanı hamin ve mesnun olan salsalinden yarattık diyor Allah Teala. Islak ama organik özelliği olan bir balçıktan yarattık diyor. Veya o balçığa organik özelliğini veriyor Allah Teala.

Ve insan için söz konusu olan şey Allah'ın yolunda bütün güzellikleri yaşamaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki Allah Teala o kişiyi bir sülh ve sükun devresine ulaştırır. O kişinin nefsi %100 afetlerle doludur ama ruhu %100 hasletlerle doludur. Afetler Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek isteyen bir özellikle yaratılmışlardır. Hasletlerse Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellikle yaratılmışlardır. Ve iki zıt kuvvet bir aradadır. İç dünyanızda iki karşıt kutup, nefsiniz ve ruhunuz her an kavga halindedir. Çünkü Allah neyi emretmişse nefsiniz yapmak istemez, ruhunuz yapmak ister. Allah neyi yasaklamışsa ruhunuz onu yapmak istemez, nefsiniz de yapmak ister. Öyleyse ikisinin talebi daima birbirinin zıttıdır. Hem emirler cephesinde zıttıdır, hem de yasaklar cephesinde zıttıdır. Bu sebeple iç dünyanızda devamlı, kesintisiz bir diyalektik kavga hüküm sürmektedir. Kavga olduğu için mutsuzsunuz. Yeter mi yetmez? Bir insan nefs tezkiyesi yapmayınca hep nefsinin afetlerine tabi olacaktır. Başka insanlara zulmedecektir. Aslında bu aynı zamanda kendisine de zulümdür. Çünkü başka insanlara yaptığı her zulüm derecat kaybetmesine sebebiyet verecektir. Derecat kaybeden kişi kendisini de zulüm etmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah Teala'nın dizaynı içerisinde insanoğlu Allah'a ulaşmayı dilemedikçe mutluluğu yaşayamaz. Ama dileyen kişi için mutluluk mutlaka teşekkür edecektir. Nasıl teşekkür edecektir? Allah Teala o kişinin nefsindeki afetleri azaltacaktır. Nasıl azaltacaktır? Kişi mürşidine tabi olduğu anda kalbine iman yazılacaktır. Bu iman kelimesi o kişi için önemli bir kelimedir. Çünkü kalbine yazılan iman kelimesi kişi zikir yaptığı takdirde kalbine ulaşacak olan Fazıl ismindeki nurların karşıt kutbunu temsil eder. Fazıllar bir manyetik alanı temsil ederler. İman kelimesi de onun zıttı olan manyetik alanı temsil eder. Birisi artı birisi eksi kutuptur. Bu sebeple birbirlerini çekerler. Bu sebeple kişi zikir yapmaya başladığı anda %100 kapkaranlık olan o kişinin kalbi Allah'ın rahmetinin, fazlının ve salavatının o kalbi işgal etmesi sebebiyle bütün karanlıklar kapı dışarı edilir. Zikir, Allah'ın zikri, eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse birinci kat cenneti sahip olmuştur. Ama mürşidine ulaşıp tabi olmuşsa, tabiyetinden sonra ölürse ikinci kat cennetin sahibidir. Bu kişi bu noktadan sonra nefs tezkiyesine başladığı zaman nefs tezkiyesi onun vücudunda farklı bir sonuç oluşturur. Bu kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle fazl ve rahmetle salavat o kişinin göğsüne gelir. Göğsünün Allah'ın açtığı yarıktan geçerek Allah'ın yardığı yarıktan geçerek nefsin kalbine ulaşır.
nefsin kalbinde %2 rahmet birikimi sağlanır evvela mürşide ulaşmadan. Mürşide ulaştıktan sonra da fazıllar girmeye başlar kalbe. Ve fazıllar iman kelimesinin tersi olan manyetik alana sahip oldukları için nefsin kalbinde iman kelimesinin etrafında toparlanmaya başlarlar. Gelirler, Allah hakkında gelirler ve iman kelimesinin üzerine gelirler, iman kelimesine yapışırlar. Ve orasını işgal etmeye başlarlar. Fazıllar Allah'ın nurlarıdır. Allah'ın her dediğini yapmak isteyen, her emrini yerine getirmeye çalışan, yasak ettiği fiillere asla işlemek istemeyen bir özelliğin sahipleridir. Ruhun hasletlerinin vücuda getirdiği ortamda ruhun hasretleri Allah'ın her emrini mutlaka yerine getirmek isterler. Yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemezler. İşte Allah-u Teala'nın kalbimize gönderdiği rahim esmasıyla tecelliden sonra göğsümüzden kalbimize gönderdiği rahmet, faiz ve salavat isimli nurlardan fazıllar Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemek istemeyen bir özellik gösterirler. Öyleyse böyle bir özelliğin dizaynına baktığımız zaman orada kavganın bittiği bir yer göreceğiz. O kişinin kalbindeki kavga ne zaman biter? Daim zikre ulaştığı zaman biter. Çünkü o zaman nefsin kalbini %100 hasretlerin eşidi olan fazıllar kaplar. Fazıllar kişiyi faziletli insan yapmak için Allah'ın gönderdiği nurlardır. Fazilet kelimesi, fazl kelimesi aynı kökten gelir. Fazilet, fazlın sahibi olan bir kişinin dizaynını gösterir. Fazlın sahibi olan kişi Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik taşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dizaynına baktığımız zaman şöyle bir muhteva görüyoruz. O kişi nefsinin kalbindeki afetler azaldıkça fazılları artan birisidir. Nefsinin kalbinde ne kadar fazıl birikirse o kadar afet dışarıya atılmıştır. Kişinin nefsinin kalbindeki fazıllar %2 rahmetten sonra ilk %7 fazılla birlikte insan ruhu birinci gök katına ulaşır. İkinci defa %7 fazıl birikimi insan ruhu ikinci gök katına ulaşır. Üçüncü defa %7 fazıl birikimi insan ruhu üçüncü gök katına ulaşır. Dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikiminin sonunda nefsin kalbindeki nurlar %49 fazıl, %2 de rahmet olmak üzere %51'i bulur. Bu nokta ruhun Allah'a ulaşma noktasıdır. Bu nokta nefsin kalbinde şeytanın hakimiyetinin yarıdan aşağı düşme noktasıdır. Başlangıçta şeytan nefsinizin bütün kalbine hükmediyordu.

hazır bekler. O hepiniz için en güzeli yapacaktır. İşte böyle bir dizaynda Allah-u Teala sizin sadece mutlu olmanızı diler. Ve mutluluğu yaşamanızı ister bütün boyutlarıyla. Her yardımı yapmaya hazırdır. Sadece sizin gördüğünüz gibi Allah'a ulaşmayı dilemeniz lazım. Aranızda hangi ölçüde mutsuz olursa olsun, hiç kimsenin bu mutluluklara ulaşmaması söz konusu değildir. Yeter ki o kişi Allah'a ulaşmayı dilesin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkinize dikkatle bakın. Bu ilişkide yolun neresindesiniz? Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Mutluluğu hak ettiniz. Allah Teala sizi mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Dünya saatinin yarısını size teslim edecektir. Üçüncü kat cenneti de teslim edecektir. Bu Allah'ın üzerine vaadidir. Yerine getirmemesi mümkün değildir. Allah üzerine bu görevi almıştır. O sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracaktır. Ulaştırdıktan sonraki kesimde daha büyük mutluluklar elde etmek istiyorsanız, %50 dünya mutluluğunun ötesinde, üçüncü kat cennetin ötesinde mutluluklar istiyorsanız, o zaman zikrinizi mutlaka 33 bin zikirden öteye arttırmak mecburiyetindesiniz. Arttırırsanız adım adım zikirlere ulaşacaksınız daha üst seviye. Öyle bir noktaya geleceksiniz ki günün yarısından daha fazla zikir yapmaya başlamışsınızdır. Bu noktadan kısa bir zaman sonra fizik vücudunuzda Allah'a teslim olur. Nefsinizin kalbinde %81 nur oluşmuştur. Fizik vücudunuz Allah'ın emrettiği her şeyi yerine getirmeye başlar. Allah'ın yasak ettiği hiçbir şeyi gerçekleştirmez. Hiçbir şeyi, hiçbir fiili işlemez. İşte o noktada fizik vücudunuz da Allah'a teslim olmuştur. Daha ötesi mi? Daha ötesi daimi zikirdir. Bu fizik vücudun teslimini, daimi zikri falan bir tarafa bırakalım. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dilemekle üçüncü kat cenneti ve dünya saadetinin yarısını mutlaka elde edersiniz. Bunu size sağlayacak olan siz değilsiniz, Allah'tır. Size zikri sevdirecek, namazı sevdirecek, orucu sevdirecek, bütün ibadetler sizin için sevgililer olacak, ibadetleri seveceksiniz. Allah-u Teala size bunları mutlaka sağlayacak. Ve bu garantiyle mutlak olarak hedefe ulaşacaksınız. Ama daha ötesini istiyorsanız, sevgili kardeşlerim, o zaman zikrinizi günün yarısından öteye taşırmanız şart. Bunu gerçekleştirdiğiniz zaman fizik vücudunuzu da Allah'a teslim ettiğinizi göreceksiniz. Ve konunun belki sizin için şu anda zor gibi görünen kesimi daimi zikirdir. Ama siz o yetenekleri kazandıkça Allah Teala zikrinizi otomatik olarak arttıracaktır. Ve bütün güzellikleri yaşamaya başlayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki bu güzellikleri hepinizin yaşamasını öylesine çok istiyoruz ki Allah-u Teala mutlaka bir gün kendisine ulaşmayı dileyen kişiyi kendisine ulaştıracaktır ve davetiye de geçecektir. Fizik vücudunda teslim olacaktır. Kişi daimi zikre ulaşırsa

İradesini de teslim alacaktır. Yoluna devam ederse iradesini de teslim alacaktır. Ama her şeyin başı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz, o zaman Allah yolunda hedefinize ulaşmış olacaksınız. Bu dilek sizi mutlaka 5-6 aylık devrede Allah'ın zatına ruhunuzun ulaşmasıyla müjdeler. O zaman diyeceksiniz ki her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Birdenbire hayatınızda çiçekleri fark edeceksiniz. Etrafınızdaki güzellikleri hissetmeye başlayacaksınız. Göğün mavisiyle beyaz bulutları görmeye başlayacaksınız. Denizin mavisiyle göğün mavisini birbirine uyum sağlayan bir renk harmonisi içinde göreceksiniz. Allah'ın yarattığı her şeyi Allah yarattı diye seveceksiniz sevgili kardeşlerim. Öyleyse madem ki böyle durum, madem ki bunu gerçekleştireceksiniz, o zaman siz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o zaman neden mutlu değilsiniz? Sadece Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz için mutlu değilsiniz. Öyleyse neden dilemiyorsunuz? Benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, neden? Sadece Allah'ın dizaynı içerisinde bir mutluluğu Allah-u Teala size yaşatmak istiyor. Bunun için de garanti vermiş. Ve siz hala Allah'a ulaşmayı eğer dilemiyorsanız küfranı nimet etmiş olmuyor musunuz? O garanti ediyor. Diyor ki sen bana ulaşmayı dile. Ben seni dünya saadetinin yarısına ulaştıracağım. Üçüncü kata kadar da cennetim senin olacak. Bundan emin ol diyor. Bu benim sana karşı garantimdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? Neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz da kendinizi bu dünyanın mutsuzluğuna teslim ediyorsunuz? Akılcı bir yaklaşım, Allah bunları garanti ediyorsa Allah'ın yoluna girmek, Allah'a ulaşmayı dilemek değil mi? Şu dünyada sevgili kardeşlerim en çok istediğiniz şey mutluluk değil mi? İşte Allah Teala size o en çok istediğiniz şeyi sağlamak üzere garanti veriyor. Ben diyor sizi mutluluğa mutlaka ulaştıracağım diyor Allah Teala. Ve siz hala Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Olur mu? Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyin sevgili kardeşlerim. Mutluluğu yaşayın. Bu Allah'ın size hediyesidir ki kimseden hediyesini esirgemez. O hepinizin ama hepinizin mutlaka mutlu olmasını ister. Bunun için kendisine düşeni yapmaya her zaman hazırdır. Bir tek şartla siz de kendinize düşeni yaptığınız takdirde. Öyleyse bütün güzellikleri yaşamak sizin elinizde sevgili kardeşlerim. Bu güzelliği yaşamak için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burada inşallah konumuzu tamamlıyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını diliyoruz. Hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle, sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha me'as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir zikir sohbetinde, mutluluk babında birlikteyiz. Mutluluk. Allah'ın hepinizden istediği yegane şey bu. Allah sizden ne ister? Can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala sizlerden, hepinizden sadece bir tek şey ister. Sizin mutlu olmanız. Kainatta en değerli mahluku olarak yarattığı insanın Allah sadece mutlu olmasını ister. Bütün peygamberlerine indirdiği bütün mukaddes kitaplar bu hedefe yöneliktir. Sizleri mutlu kılmanın formülleri verilir hepsinde. Bütün peygamberlerine mutlaka Allah-u Teala şeriat kitabı indirmiştir. Nebilerine indirdiği şey şeriat kitabıdır. Ve mutlaka bu şeriat kitapları bütünüyle mutluluğu içerir. Mutluluğu hiçbir eksiklik bırakmadan tarif eder. Nasıl mutlu olacaksınız? İşte bu sualin cevabını kainattaki son peygambere, son nebiye, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem indirilen son kitap Kur'an-ı Kerim bütün boyutlarıyla ifade etmektedir. Mutluluk sevgili kardeşlerim. Allah'ın hepinizden istediği şey bu kadar. Mutlu olmanız. Madde 1. En çok sevilen mahluksunuz. Sizleri o kadar çok seviyor ki cehenneme atmaya sizi hiçbir zaman düşünmüyor. Ben diyor insana da verilen mahlukumu cennete girsin diye yarattım. Onun diyor cennete girmesi de sadece bir tek dileğine bağımlıdır. Kim bana ulaşmayı dilerse dilediği anda cennetimi hak etmiştir diyor. Birçoğunuz diyeceksiniz ki iyi de yani biz Allah-u Teala'ya ulaşmayı diledik diye Allah-u Teala bizi hop cennetine mi atacak? Tam öyle. Hop cennetine atacak sizi. İnanılmaz gibi görünüyor öyle değil mi? Hı? Sevgili kardeşlerim, nasıl görünürse görünsün, realite bu. Allah Teala sizin doğru posta cennete girmenizi istiyor. Ve bunun içinde sizleri o kadar çok seviyor ki bir tek talebiniz, bir tek dileğiniz Allah için yeterli. Allah'a ulaşmayı dilemek. Hepsi bu kadar. Ya Rabbi, ben sana ulaşmak istiyorum. Ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum diyeceksiniz. Hepsi bu kadar. Bizi ilk defa dinleyenler, hadi be sen de diyeceklerdir şimdi. Yani olur mu bu? Bir tek dilek, arkasından da cennet. Doğru posta cennet. Olur olur. Hele dediğimi söylerseniz, Allah'a ulaşmayı dilerseniz mutlaka olur. Allah'ın muhtevasında, sizlere sunduğu muhtevada hiç boş yok sevgili kardeşlerim. Hiç boş yok. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlak olarak ara sıra hapşırır ve Allah'ın cennetine mutlaka girer. Orada da galiba nezle veya grip bir salgınmış. Bu
Orada da biz ara sıra hapşuruyoruz. Hamdolsun ki sağlığımız yerinde. Sevgili kardeşlerim, eğer hal böyleyse, Allah Teala sizi bir tek dileğinizle o muhteşem cennetine alacaksa, sonsuza kadar sizi orada mükafatlandıracaksa ve bunu bir tek dileğiniz karşılığında yapacaksa, sonsuz bir hayat, milyarlarca sene o cennette hem de hiç ihtiyarlamadan yaşamak sevgili kardeşlerim. Hani filmler vardır, romanlar vardır, Ava hayat suya aranır, sonsuz hayat veren su. O sonsuz hayat zaten herkesin. Bunun için su aramaya falan gerek yok. Zaten sonsuza kadar yaşayacaksınız. İşte probleminiz orada. Sonsuza kadar yaşantınızı cehennemde de geçirebilirsiniz. Cennette de geçirebilirsiniz. Ve iki tane uçak kalkar. Birisi, bu uçak insanları cennete götürür diye hazırlanmış. Allah Teala Kur'an-ı Kerim ile ilan veriyor uçağına. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse bu uçağa biner. Bu uçak onu doğru cennete götürür. İkinci uçak, kim bana ulaşmayı dilemezse onun da gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala. İkisi de gittikleri yerde ebediyen kalırlar diyor. Cennete giden Allah'ın cennetinde ebediyen kalır. Cehenneme giren Allah'ın cehenneminde ebediyen kalır. Şimdi eğer Allah Teala böyle söylüyorsa, bir tek dileğiniz benim sizleri cennetime ulaştırmam için bana yeterlidir diyorsa Allah Teala, milyarlarca sene orada Allah'ın cennetinde bütün güzellikleri yaşayacaksınızsanız, sonsuz bir mutluluğu yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, bu Allah Teala'nın sizleri ne kadar çok sevdiğini göstermez mi? Hayatınız bitmiyor. Öldünüz, öldüğünüz zaman hayatınız bitmiyor. Kıyamet günü yeniden canlandırılacaksınız. Hayat, zaman sizin yaşamakta olduğunuz günlere geldiğinde siz yeniden canlı olacaksınız zaten. Kim hangi yaşta olursa ölsün netice değişmez. Sonsuz hayat, bugünkü ölümünüzle yarınki dirilişiniz arasında. Size sorarlarsa kıyamet günü uyandığınızda ne kadar kaldınız uykuda ya da mezarda filan diye, sizin söyleyebileceğiniz söz yarım saat, belki ondan biraz daha fazla sözü olacak. Yani hayatınız kaç yaşında ölürseniz ölün devam edecek, bitmeyecek. Uzun yaşamış adam 100 sene yaşamış, 130 sene yaşamış, öteki de 5 yaşında ölmüş. Netice değişmez. İkisi için de hayat sonsuza kadar devam edecektir. Hem de yarım saatlik bir aradan sonra. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu yüce Rabbimiz, anlamıyor musunuz sizi ne kadar çok seviyor? Ne diyor, ne diyor? Diyor ki, bütün göklerde, bütün yerlerde, arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kıldım. Sizlerin emrine amade kıldım. Ey insanlar diyor. Bütün gökler, 2,5 milyar galaksi. Her galakside 2,5 milyar yıldız. Yuvarlak rakamlar bunlar ama astronotların söylediği, astronomların söylediği. Hep bu iki kelimeyi birbirine karıştırırım sevgili kardeşlerim. Astronotla astronom. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ben size kısaca sorayım. Siz mutlu olmayı istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Bana onu söyleyin. Reçete, Allah'ın reçetesi orada, Kur'an-ı Kerim'de. Uzun lafın kısası,
Allah'a ulaşmayı dileyen mutlaka Allah'ın cennetine girer. Dilemeyen de mutlaka cehenneme girer. Ne diyor Allah Teala? Ne diyor? Diyor ki biz resullerimizi beyaz ederiz. Hayata getiririz. Her kavimde hayata getiririz. Beyaz ederiz, vazifeli kılarız. Niçin kılarmış? Amin olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesinler diye. Neyle? Cennetle müjdelesinler diye. Yollarına devam ederlerse dünya ile de müjdelesinler diye. Cennet saadeti ve dünya saadetiyle müjdelesinler diye. Ama amini olmayanları, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri uyarsınlar diye diyor Allah Teala. Her şey bu kadar basit bir terazide, dengede. Sevgili kardeşlerim, halk arasında dolaşan palavralara sakın inanmayın. Allah Teala'nın söylediği şey Kur'an'ın bütününü oluşturur. Ve Kur'an bu kadar basit, bu kadar sade bir şekilde kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka Allah'ın cennetine girer diyor. Kim dilemezse mutlaka cehenneme gider diyor. Öyle mi diyor? Negatiften başlayalım. Hı? Ne diyor Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde? Gelin beraberce bakalım. Hadi yaklaşalım Kur'an-ı Kerim'e. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُوا بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّوا بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Ne diyor Allah Teala, ne diyor? Diyor ki onlar ki muhakkak onlar bize ulaşmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize mülaki kılmayı, ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah Teala. Ve diyor ki onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ayetlerimizi bilmeyenlerdir diyor Allah Teala. Efendim ne diyormuş? Onların gidecekleri yer ateştir diyor. Kim bu insanlar? Hataları ne? Kabahatleri ne? Kabahatleri çok basit. Allah'a ulaşmayı dilememişler. İnsanların aklına hep şunlar geliyor. O kadar çok ibadet var. Bunların hepsini yapmayan adam Allah'ın cennetine girer mi? Girer. O zaman Allah'a ulaşmayı dilememiş adam ama hayatını ibadetle geçirmiş. O adam cehenneme mi girecek yani? Evet sevgili kardeşlerim. Cehenneme girecek. İnsanlar Kur'an'dan adım adım sapmışlar sevgili kardeşlerim. Kur'an'ı unutmuşlar, kendilerine yeni bir din oluşturmuşlar. Kur'an-ı Kerim'i torbalayıp duvara asmışlar bir de çivi çakıp. Sonra Kur'an Allah'ın 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme yazdırdığı o
muhteşem kitap indirdiği o muhteşem kitap, özellikle kitabın kurtuluşa müteallik hükümleri şeytan tarafından insanlara unutturulmuş. Şimdi biz böyle söylediğimiz zaman bir kısım insanlar diyorlar ki, hadi canım sen de, sahabenin bile 10 tanesini Allah-u Teala cenneti nasip kılacak, geri kalanların nereye gideceği meçhul. Bizim gibi garibana Allah-u Teala cennetini nasip eder mi hiç? Böyle bir şey mümkün değil. Biz de diyoruz ki böyle bir şey mümkün. Hepiniz için bir tek dileğiniz de Allah'ın cenneti. Hı? Ne diyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi Allah'ın kulu olur ve Allah'ın müjdelerine, cennet müjdesine de, dünya müjdesine de muhatap olur. Ciddi mi? İşte sahabeye misal veriyor Allah Teala. Zümer 18, affedersiniz 17, diyor ki وَالَّذ۪ينَ اشْتَرَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Onlar diyor sahabe, şeytana, tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Çünkü onlar Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Öyleyse bu müjdenin hem cennet saadeti hem de dünya saadeti olduğunu nereden anlıyoruz? Çok açık bir şekilde Allah Teala Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetli kerimelerinde şöyle söylüyor. Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve lahum yahsenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahirete. Diyor ki Allah Teala, o Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar amenü olmuşlardır. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Ve takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır diyor Allah-u Teala. Ne yapmışlar? Amin olmuşlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hem dünya müjdesini hem cennet müjdesini almışlar. Ama hani demin Allah sizi cennetine alır diyorduk. Dünya saadetinden bahsetmiyorduk. Tamam, şimdi sırası geldi. Sevgili kardeşlerim, dünya saadeti bu dünyada kazanılır ve yaşanır. Cennet saadeti bu dünyada kazanılır ama kıyametten sonra yaşanır. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? En güzel şeyleri görüyoruz. Allah Teala ne diyor? O Allah'ın evliyası var ya, onlar takva sahipleridir diyor. Takva sahibi kim? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği anda takva sahibi olmuştur. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Bu kişi takva sahibi olmasaydı korkacaktı ve mahzun olacaktı. Yani cehennemden kurtuluşu ifade ediyor amin olmak. Amin olan kişi Allah'ın bir güzelliğinin sahibidir sevgili kardeşlerim. Amin olan kişi takva sahibidir. Takva sahibi olursa ne olmuş yani? Yani gideceği yer cennet olmuş. İşte Allah Teala Ali İmran suresinin 15. ayet-i kerimesinde cenneti takva sahipleri için hazırladık diyor. Cennet takva sahiplerinin gideceği yer
Allah'ın cennetidir diyor Allah Teala. Ali İmran suresi 198. ayet-i kerime gene aynı olay. Takva sahipleri cennete gireceklerdir diyor Allah Teala. Onların gidecekleri yer Allah'ın cennetidir. Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde Allah Teala diyor ki ve uzlifetül cenneti lil muttakin gayri vahid. Cennet takva sahipleri için uzak olmayarak yaklaştırıldı. Hâzâ mâ tuâdûne. İşte size vaad edilen şey budur. Cennettir. Yani buyurun cennetinize girin diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi cenneti hak etmiştir. Ama Yunus suresinin 62. ayet-i kerimesi ne diyordu? Onlara dünya 63. ayet-i kerimesi onlara dünyada da cennette de mutluluk vardır diyor. Öyleyse cennete gidecekler tamam ya dünya mutluluğu, dünya mutluluğu da onların sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 5-6 aylık bir ömrün sahibi ise Allah Teala o kişiyi mutlaka dünya saadetinin yarısına ulaştırır. Buraya kadar Allah'ın garantisindesiniz. Mutlaka dünya saadetinin yarısı sizin olur. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman cehennemden kesinlikle kurtuluşu garanti ettiniz. Allah Teala bu talebi sizde görür. Derhal rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu tecelli size yedi tane Furkan verilmesine sebebiyet verir. Allah Teala gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alır. Görme ağzınızın üzerindeki kıçaveti kaldırır. Yani bir nevi mühür onu kaldırır. Kulaklarınızdaki vakrayı alır, işitme hassınızın üzerindeki mührü kaldırır. Kalbinizdeki ekinneti alır, kalbinizin mührünü açar. Altı oldu. Görme konusunda iki, işitme konusunda iki, idrak etme konusunda iki tane hediye aldınız. Allah Teala'dan ikişer tane Furkan aldınız. Görme konusunda doğruyu yanlıştan ayırt etmek üzere, işitme konusunda görmeyi doğruyu yanlıştan ayırmak üzere, idrak etme konusunda doğruyu yanlıştan ayırmak üzere Allah Teala size 6 tane Furkan verdi. Ve bunu tanıdıktan sonra da nefsinizin kalbindeki ekinneti almıştı. Yerine ihbatı koyar 7. Furkan. Ne olur o zaman? 7 tane Furkan'ın her birinde size dereceler verir Allah Teala. Pozitif dereceler. Hayır, bir şey yapmadınız. Sadece Allah'a ulaşmayı dilediniz. Yaptığınız şey bu kadar. Allah'a ulaşmayı dileyin ki diyor takva sahibi olun. Allah Teala size Furkanlar versin. Ve böylece gideceğiniz yer cennet olur. Ve günahlarınızı örtsün diyor Allah Teala. Eğer takva sahibi olursanız, Allah'a ulaşmayı diler de takva sahibi olursanız, Allah Teala size Furkanlar verir ve günahlarınızı örter. İşte 5., 6. ve 7. basamaklarda 7 tane Furkan alırız Allah Teala'dan. 7 Furkan. Ve 7 Furkan'ın her biriyle günahlarımızın bir kısmı örtülür. 7. Furkan'da günahlarımız tamamen örtülmüştür. Yani
günahhanesinde kırmızı rakamlarla görünen A kadar günahın karşılığında sevaphanesinde yeşil rakamlarla görünen aynı miktarda derecat göreceksiniz. Günahlarınızda sevaplarınız birbirine denk gelecek Allah'ın koyduğu rakamlar itibariyle. Ama onun ötesinde de sevaplarınız var. İşte günahlarınız kadar sevap ilave edildiği için size sevaplarınız, zaten bir miktar sevabınız mutlaka var olduğu için sevabınız günahlarından fazla olan bir insan olursunuz. Bunun neticesi ne olur? Bunun neticesi Allah'ın güzelliklerini yaşamanızdır. Bunun neticesi Allah'ın cennetine ehil olmanız demek. Kim Allah'ın cennetine girer? Sevapları günahlarından fazla olanlar. Kim cehenneme gider? Günahları sevaplarından fazla olanlar. İşte Müminin Suresinin 102. ayet-i kerimesi. Kimin sevapları kıyamet günü mizanlar kurulur, kimin sevapları ağır gelirse, günahlarından fazla olursa, onlar felaha erenlerdir, gidecekleri yer Allah'ın cennetidir diyor Allah Teala. Ve Müminin 103, kimin de günahları sevaplarından fazlaysa, onların gidecekleri yer cehennemdir, ebediyen cehennemde kalacaklardır, onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, bu dizaynda Allah'ın size yardımı burada biter mi? 7 tane Furkan vermekle. Hayır, bitmez. Daha başlangıcındasınız konunun. 5-6 dakika içinde siz Allah'ın sizlere verdiği Furkan'la sevapları günahlarından fazla olan birisi oldunuz bile. Ertesi gün ölseniz gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Cehennemden kesin olarak kendinizi kurtardınız. Ama 5-6 aylık bir ömrünüz varsa cehennemin daha üst, affedersiniz, cennetin daha üst katlarına rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Çünkü eğer sağ kalırsanız Allah Teala size imanı sevdirecek, fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterecek. Sizin Allah'ı, etrafınızdaki insanları sevmenizi mümkün kılacak namazı, orucu, zekatı, haccı, kelime-i şehadeti ve özellikle zikri sevmenizi sağlayacak Allah Teala. Dikkat edin ki Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Ve Allah'ın katında söz değiştirilmez diyor Allah Teala. Allah'ın katında söz değiştirilmez. Allah'ın sözünde hilaf olmaz. Öyleyse Allah Teala söz vermişse bu sözü vermiştir. Ne demiştir? Allahu yeştevi ileyhi men yeşâ'ı. Allah dilediğini kendisine seçer. Sonra ve yehti ileyhi men yunib. Ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. Onları Allah kendisine mutlaka ulaştırır. Yani onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bundan sonra ne yapıyor Allah Teala? Bundan sonra kalbinize ulaşıyor. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince
size verdiği o 7 tane Furkan'ın ötesinde Allah Teala sizin kalbinize ulaşıyor. Tegavün suresinin 11. ayet-i kerimesi gereğince Femen yu'min billahi yehdi kalbehu. Kim Allah'a amin olursa, o kişi, amin olan kişi mümin olmak şerefine ermiştir. Onun kalbine ulaşır Allah Teala. Niçin ulaşır? Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirmek için. İşte burada Allah Teala'nın bir dizaynını görüyoruz sevgili kardeşlerim. Allah o kişinin kalbini Allah'a çeviriyor. Kaf suresinin 31. ayet-i kerimesi gereğince. Affedersin, 33. ayet-i kerimesi gereğince nasıl diyor Allah Teala, kıraç topraklar Allah'ın rahmetine hasretse, o rahmete karşı huşu duyarlarsa, Allah'ın rahmetine karşı huşu duyanları da duyanlarında Allah onların kalplerini Allah'a çevirir diyor. İşte böyle bir dizayndan sonra Allah'ın yaptığı şey göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açmaktır. Artık bunu hak ettiniz. Allah Teala bir nur yolu açıyor göğsünüzden kalbinize. Bunların hiçbiri için siz bir şey yapmıyorsunuz sevgili kardeşlerim. Siz bir tek şey yapacaksınız. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz zaman bunların hepsi size birer birer Allah Teala tarafından teslim edilecek. Dilediğiniz anda cennetin birinci katını elde ettiniz. İlk katı mutlak olarak sahibisiniz. Ondan sonra Allah Teala göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açıyor. Diyor ki فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْتِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendisini ulaştırmayı dilerse onun göğsünü İslam'a teslime açar. Göğsünüzden kalbinize nur yolu açılıyor. Sonra zikir yapıyorsunuz. Allah'tan gelen rahmet, fazla selavat göğsünüze, göğsünüzden kalbinize ulaşıyor. Kalbinizin içine Allah'ın rahmeti ve fazlı girmeye çalışıyor ama bunlardan yalnız rahmet girebiliyor. Fazlın nefsinizin kalbine girmesi için içeride bir manyetik alanın oluşması lazım. O henüz yok. Nefsinizin kalbine Allah'ın rahmeti girmeye başlıyor. 11. basamaktasınız. 12. basamakta bu rahmetin miktarı %2'ye ulaşır. Huşu sahibi olursunuz. 13. basamakta da Allah'a ulaşmayı dileyen bir hüviyetin sahibi olursunuz. Allah Teala burada on üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye bir imkan verir. Allah'tan irşat makamını sorarsa Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. O kişiye Allah Teala namaz sevgisini verir, oruç sevgisini verir, özellikle zikir sevgisini verir, bütün ibadetleri sevdirir. İbadetler o kişi için angarya değildir artık, bir zevktir. O zevki sık sık yaşamak ister, kalbi sürurla dolar kişinin, huzur içinde olur. Ve bu insan
Allah-u Teala'nın hacet namazıyla mürşidini sorduğu zaman onun için basamakta Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. İşte sevgili kardeşlerim, mürşidine ulaştı kişi, tabi oldu. Ne olur tabi olursa başının üzerine devrin imamının ruhu gelir, yerleşir. Bu noktada kişi ikinci kat cennetin sahibi olmuştur. Kalbinin içine Allah imanı yazar. Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince ruhu vücudunu terk edip Allah'a doğru yola çıkar. Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince. Sevgili kardeşlerim, Kur'an kainatın en paha biçilmez hazinesidir. Hiçbir şeyle mutluluğunuzu yaşayamazsınız. Fakat Kur'an bunu size temin edecek olan bütün faktörlerin mutlak sahibidir. Kur'an bir furkandır. Doğruları da gösterir, yanlışları da gösterir. Doğruları emreder, yanlışlardan men eder. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki bu noktadan itibaren siz namazlarınızı kılacaksınız. Bir zevk olarak oruçlarınızı tutacaksınız tabiyetten sonra. Hayır, açlık duymayacaksınız. Her perşembe günü oruç tutacaksınız ama açlık duymayacaksınız. Ramazan ayında da aynı güzelliği yaşayacaksınız. Allah'ın orucu niçin vücuda getirdiğini yaşayarak öğreneceksiniz. O oruç tuttuğunuz günlerdeki büyük zevki, hafifliği yaşayacaksınız. Oruç tutmak bir zevktir sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala açlık hissettirmediği takdirde o bir zevktir. O zevki yaşamalısınız. Başkalarından farklı insanlar olun. Osmanlı'nın torunları olduğunuzu unutmayın. Bu sizlere anlattıklarım var ya, bundan asırlarca evvel, 15. asır, 16. asır, 17. asır, ...14. asır da buna dahil, Osmanlı bir cihan hakimiyeti sahibiydi. Ve bunu bütünüyle Kur'an-ı Kerim'i yaşayan Osmanlı tebaasına borçluydu Osmanlı İmparatorluğu. Bir imparatorluktu. Akdeniz'i bir Türk gölü haline getirmişlerdi. Akdeniz'in etrafı Osmanlı'ydı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bütün güzellikler Allah'ın sizin için hedef tayin ettiği hususlardır. Hepinize cennetini vermeye hazırdır. Dünya saadetine vermeye hazırdır. Sonra ne olacak? Mürşidinize ulaştıktan sonra ne yapacaksınız? Zikir yapacaksınız. Zikir yapınca Allah'ın nurları gelecek. Rahmetle, fazl-ı rahmetle, salavat göğsünüze. Allah'ın göğsünüzden kalbinize açtığı yolu takip edecektir. Kalbinize ulaşan rahmetle, fazl ve rahmetle salavat kalbinizi tamamen dolduracaktır. Kalbinizin dolabilmesi için, bunlarla dolabilmesi için kalbinizin evvelki muhtevasının kapı dışarı edilmesi gerekir. Bu güç kalbinize giren rahmetle, fazl ve rahmetle salavat nurlarında mevcuttur. Bütün karanlıkları sürüp atarlar kalbinizden dışarı. Kalbiniz %100 Allah'ın nurlarıyla dolar. Zikir yaptığınız sürece bu sebeple
yanlışlık yapamazsınız, kimsenin kalbini kıramazsınız, insanlara kötü davranamazsınız sevgili kardeşlerim. Herkesle uyum içinde bir gün geçirirsiniz. Zikir yaptığınız sürece, zikrin devamı süresince daimi zikrin sahibi olan kişi hangi duyguların sahibi ise siz de aynını yaşarsınız. Hiç kimseye karşı kin oluşmaz içinizde, nefret oluşmaz. Bütün güzellikleri yaşarsınız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Unutmayın, mutlu olmak için yaratıldınız. Yaratılışınızın gayesi budur. Öyleyse ne olacak? Zikir yapıp da kalbinize bu nurlar gelirse ne olur? Allah Teala kalbinize iman kelimesini yazmıştır. 12 tane ihsanla mürşidinize ulaştığınız zaman, tabi olduğunuz zaman 7 tane de nimet alırsınız Allah Teala'dan. Devrinin ruhu başınızın üzerine gelir. Kalbinizin içine iman yazılır. Bu iman kelimesi kalbinize ulaşan nurlardan rahmet, faz ve salavatın fazıllarını kendisine çekme yetkisinin sahibidir. Nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla dolmaya başlar. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla ne zaman dolar? Zikirle dolar. Zikir yaptığınız zaman Allah'ın katına gelen bu nurlar kalbinize girer. Fazıllar iman kelimesine yapışmaya başlar. İman kelimesinin manyetik alanıyla fazılların manyetik alanı birbirine terstir. Bu sebeple birbirlerini çekerler ve fazıllar sabit olan iman kelimesinden etrafında ona yapışarak toplanmaya başlar. Bu kalbinizin nurlar tarafından işgalidir. Kapkaranlık olan, sadece %100 afetlerden oluşan nefsinizin kalbinin Allah'ın nurları tarafından işgal edilmeye başlamasıdır. İlk %7 nur nefsinizin kalbinde oluştuğu zaman nefse emaredesiniz. Ruhunuz birinci gök katına ulaşır. Allah'ın garantisi altındasınız hala. İkinci defa %7 fazıl birikimi, başlangıçta %2 rahmet birikimi zaten olmuştu. Nefsi levvamedesiniz, ruhunuz ikinci gök katına ulaşır. Bir daha %7 fazıl birikimi. Üçüncü gök katındasınız, nefsi mülhimedesiniz. Ruhunuz üçüncü gök katına ulaşır. Dördüncü defa %7 nur birikimi. Nefsi mutmainedesiniz. Kalbiniz mutmain olmuştur. Hırsınız kaybolmuştur. Sahip olduğunuz şeyler size yeterli görünmeye başlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte böyle bir hayat yaşarsınız. Sonra daha çok zikredeceksiniz. Beşinci gök katına ulaşacak ruhunuz. Allah'tan razı olacaksınız. Altıncı gök katına ulaşacak ruhunuz. Allah da sizden razı olacak. Yedinci defa %7 fazıl birikimiyle 7 tane gök katını geçen ruhunuz, 7. gök katının soldan sağa doğru 7 tane alemini geçecek ve Sitret-i Münta'ya ulaşacaktır. Sitret-i Münta'dan da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatına ulaştığı zaman ...21. basamaktasınız.
ve ruhunuz Allah'ın zatında yok olur. 22. vasıfa. Allah'ın size verdiği söz buraya kadar sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır diyordu Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Kendisine düşeni yaptı ve ruhunuzu kendisine ulaştırdı. Nefsinizin kalbinde ne oldu? %2 rahmet birikti, rahmet nuru. %49'da 7 tane %7 fazla birikti. Toplam %51. Nasıl bir değişiklik oldu nefsinizin kalbinde? Nefsinizin kalbinde başlangıçta %100 afetler vardı. Afetlere tesir edebilense ruhunuz değildir, nefsinizdir. Afetlere tesir edebilen, nefsinizin kalbindeki afetlere tesir edebilen tağuttur. İnsan ve cin şeytanlar. Onlar bu konuda nefsinizin kalbindeki afetlere tesir etmek için bir gayret sarf etmezler. Bu gerekmez. Neden? Çünkü nefsinizin kalbindeki afetler zaten ona göre programlanmıştır. Bütün afetler, %100 afetlerle olan nefsinizin kalbindeki bütün afetler, öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, düşmanlık, bunların hepsi afetlerdir. Bu afetler zaten Allah'ın bütün emirlerine mutlak karşı çıkan, yasaklarını ise mutlaka yapmak isteyen bir özellikle yaratılmışlardır. Ve siz Allah'ın yoluna girmeden evvel nefsinizin afetlerine tabi olursunuz. Şeytan size sadece onları biraz süslü gösterip sizi o istikamete yönlendirir. Bunun için size emretmesi, size zor kullanması gerekmiyor. Çünkü nefsinizin bütün afetleri zaten şeytanın emrettiği şeylerin tam yapısında. Yani Allah'ın emrettiklerini mutlaka yapmamak ister nefsinizin afetleri. Ona göre programlanmıştır. Yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemek ister. Ona göre programlanmıştır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir ortamda devamlı günah işlersiniz. Her günahtan sonra, yanlış yaptığınız her yanlıştan sonra, her başkasının kalbini kırışınızda bir huzursuzluk sizi mutlaka kaplar. Allah size azap eder. Fizik vücudunuza bir azaptır bu. Ruhunuz da nefsinize huzursuzluk verir, sıkıntı verir. İşte bu yaşadığınız azap sebebiyle her başkasının kalbini kırdığınızda, her yanlış davranışınızda, Allah'ın emirlerini yapmamanızda huzursuzluğu yaşarsınız, sıkıntıyı yaşarsınız, siz mutsuz bir insansınız. Allah neyi emretmişse onu asla yerine getirmeyen, yasak ettiği fiilleri ise hep işleyen bir insan düşünün. İşte o Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkestir. İşte onlar o insanlardır ki onlar Allah'a ulaşmayı dilemezler. Nerede Allah'ın sevmediği insanlar varsa onlar mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Dileseler de ne olacaktı? Dileselerdi çok başka bir şey olacaktı.

ki nurlar sıfırdan %51'e çıkıyor. Yani nefslerinin kalbinin artık yarısından fazlası nur. Nefslerinin kalbini %100 kaplamış olan ve o devre boyunca şeytanın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyen, emrettiklerini ise yapmayan nefsinizin afetleri %100 iken şimdi %49'a düştü. Ne oldu? Şeytanın üzerinizdeki hakimiyeti büyük ölçüde azaldı. İşte böyle bir dizayn sevgili kardeşlerim nereye ulaştırır sizi? Allah'ın güzelliklerinin yarısına. Aslında çok daha öteye ulaşmanız lazımdı. Neden? Çünkü ruhunuz baştan aşağı hasletlerle donanmıştır. %100 Allah'ın emirlerini yapmak isterler, yasak ettiği fiilleri asla yapmamak isterler. Nefsinizin afetleri ise bunun tersiydi. Allah'ın emirlerine mutlaka isyan eden, yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemek isteyen bir özellik taşırlardı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün güzellikler hepsi sizde sevgili kardeşlerim. Yaşamak sizin de hakkınız. Mutlu olmak kim olursanız olun sizin de hakkınız. Ama bunun bedelini ödemek mecburiyetindesiniz. Güzele dönmek mecburiyetindesiniz. Ay çiçeklerini hatırlayın. Ay çiçekleri güneşin doğduğu tarafa bakarak sabaha ulaşırlar. Güneş ışınları ne taraftan gelirse ay çiçekleri o tarafa döndürmüşlerdir yüzlerini. Ve güneşin seyri boyunca doğudan batıya doğru bir dönüşün sahipleridir. Onlar güneşten nur alırlar. Güneşin ışınlarını emerler. Ve böylece gelişirler. Siz de aynı şeyi yapın. Zikirle Allah'tan nur alın. Nefsinizin kalbine yerleştirin onları. Her geçen gün nefsinizin kalbi daha aydınlık, daha aydınlık, daha aydınlık olsun. Nefsinizin kalbinin yarısından fazlası aydınlanıncaya kadar olan devre Allah Teala tarafından size bedava sunulur. Bir hiç karşılığı, bir talebinizin karşılığı ve ruhunuz Allah'a ulaştığı an üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Allah'a ulaşmayı dilediniz, birinci kat cennet sizindir. İrşat makamına ulaştınız, 14. basamakta tabiyetinizi gerçekleştirdiniz. 12 tane ihsanla, 7 tane de nimet alarak ikinci kat cennetin sahibi oldunuz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman üçüncü kat cennetin sahibi oldunuz. Nefsinizin kalbindeki nurlar Allah'ın zatına ulaşan ruhunuzun, Allah'ın veçhine ulaşan ruhunuzun Allah'ın zatında yok olmasıyla %51'den 60'a doğru yükselir. Ne zaman nefsinizin kalbindeki nurlar %60 olursa o zaman Allah Teala size bir taht ihsan eder indi ilahide Allah'ın katında. Yunus ve la mekana kavm olmak diyor. Mekansızlığın ahalisinden olmak, halkından olmak diyor. Taht sahibi olmak. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Bu kadar güzelliği Allah Teala bu en çok sevdiği kuluna insana vermiş. Hiçbir cinin ruhu yoktur ki Allah'ın katına ulaşsın da Allah'ın katında huzur namazına iştirak edebilsin. Allah'ın katında bir tahtı olsun.

Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, o kadar gönülden istiyoruz ki bu kadar güzelliği sizlerin de yaşamasını. Allah kalbimizi biliyor sevgili kardeşlerim. Sizin için yaşıyoruz. O güzellikleri sizleri oraya ulaştırmak istikametinde, o güzellikleri yaşamanız istikametinde size yardım edebilmek ateşiyle, o aşkla, o şevkle yaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Allah'ın bize emri budur. Hepinizin kurtuluşu. İşte o devrin içindeyiz. Bu kurtuluşun adına Allah Teala hidayet diyor. İnnel hüda hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Ruhun o kişi yaşarken Allah'ın zatına ulaşmasıdır. Ve hidayet çağının içindeyiz sevgili kardeşlerim. Hepinizi hidayete davet ediyoruz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmaya unutmayın. Bu sizin hem hakkınızdır hem de vazifenizdir. Vazifenizi yapmak hakkının sahibisiniz. Ama yaparsanız Allah'ın üçüncü kat cennetini mutlaka kazanırsınız. Nefsinizin kalbindeki nurlar %50'yi açtığı için de dünya saadetinin en az yarısına mutlak olarak sahip olursunuz. Sevgili kardeşlerim, İşte böyle. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Sizleri o kadar çok seviyoruz ki. Sadece sevgiye dayalı bir dünyada Allah için gelin, el ele, gönül gönüle Allah'a gidelim. O hepimizin dertlerinin dermanıdır. Problemlerimizin çaresidir. O her şeyimizdir. Ve bizim sahibimizdir. Hamdolsun ki sahibimiz var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinize hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat.

0: brother.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إني إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın bir mutluluk sohbetinde yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Allah ile beraberiz. Sizlerle beraberiz. Allah'ın ülkesinde eksi değerlerin değil, artı değerlerin hakim olduğu bir ortamdayız. Allah ile birlikte bir taraftan ruhun, bir taraftan Allah'ın, bir taraftan da kazanılan derecelerin oluşturduğu bir üçgen içinde, mutluluk üçgeni içinde yaşıyoruz şu anda. Sizlere Allah'tan bahsetmekte olduğum için, mutluluktan bahsetmekte olduğum için bir zikir sohbeti yapmaktayız. Sevgili kardeşlerim, öylesine güzel bir şey ki, dünyanın neresinde olursanız olun size ulaşabilmek, bilgisayar kanalıyla hamdolsun ki her tarafına ulaşabiliyoruz dünyamızın. Uydu kanalıyla da Avrupa'nın bütününe, Türkiye'ye ve çevreye ulaşma Allah-u Teala bunu da hamdolsun ki bizlere nasip kıldı. Öyleyse hadi gelin sizlerle birlikte bir mutluluk gezintisine çıkalım. Etrafınıza alıcı gözüyle bakın. Sevgili kardeşlerim, ağaçların en güzel renkleri bu mevsimde oluşur. Her ne kadar kışa girdiysek de hala birçok ormanlarda ağaçlar sarı ve turuncunun bütün tonlarını taşıyorlar. Bir renk cümbüşü ki deme gitsin. Tren geçiyor. Bizden sizlere selamlar olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Bu tren size sevgilerimizi ulaştırsın. Hasretimizi ulaştırsın. Kalbimizdeki güzele dönük her şeyi hep sizinle el ele gönül gönüleyiz sevgili kardeşlerim. Biz Allah'ın yolcularıyız. Biz Allah için varız. Biz Allah'ın gölgesinde mutluluğu yaşayanlarız. Hamd ederiz ki Rabbimize ona kuluz, ona köleyiz. Beni mi soruyorsunuz? Ben azatsız köleyim. Siz de köle olacaksınız. Bir gün gelecek, Allah-u Teala'ya köle olmanın o sınırsız iç huzurunu, sınırsız güzelliğini yaşayacaksınız sevgili kardeşlerim. Hayatın her zerresinden, her olaydan bir mutluluk payı çıkaracaksınız kendinize. Başkaları için yaşamaya başlayacaksınız. Siz olmayacak. hayatınızın dakikalarında, saatlerinde, sabahta, öğlede, akşamda, onun ötesinde zaman hep sizin hizmetiniz için çalışacak. Ama sevgili kardeşlerim, göreceksiniz ki gene yetmeyecek zaman. Her zamanki gibi zaman galip. Hayatınız onunla bir yarışa girecek. Hep kaybedeceksiniz yarışı. Neden? Çünkü sevgili kardeşlerim, gün sadece 24 saatten ibaret. 24 saat bitince o günün işini tamamlayamadıysanız, isterseniz çok az uyuyun, isterseniz hiç uyumayın, ama tamamlayamadıysanız ertesi güne iş mutlaka sarkacaktır. Sevgili kardeşlerim, sizlerden bir talebimiz olabilir mi acaba? Bazen o kadar lüzumsuz şeylerle bize ulaşıyorsunuz ki, o zaman başkalarının hakkını almış olmuyor musunuz sevgili kardeşlerim? Gerçekten ciddi konularda bize ihtiyaç duyan kardeşlerimizin önüne geçmiyor musunuz? Arkadaşlarınızın arasında olan ufacık anlaşmazlıkları, sayfalar dolusu bize yazmakla sadece sizin zamanınız kaybolmuyor. Ama şunu söylemek istiyorum netice itibariyle, biz zaten bunun için varız. Ama adaletin zedelenmesine de gönlümüz razı olmuyor. Çok önemli sorunları olan kardeşlerimizin bize ulaşmasının yanı sıra gerçekten çok küçücük şeylerle, bize hiç sorulmasına gerek olmayan şeylerle sayfalar dolduran kardeşlerimiz de oluyor. Biliyorum sevgili kardeşlerim, bu bize olan derin sevginizin bir işareti, dışa vurması, taşması, bize ulaşmak istiyorsunuz. Tamam, biz de bunun için varız. Elbette bayramlarda, tebrik gereken her olayda hepiniz ulaşacaksınız. Elbette, tamam. Biz onun dışındaki bize söylenmese de olacak olan basit olaylardan bahsediyoruz. Mutlaka bir suçlu aramak mecburiyetinde değilsiniz. Ayrıca kendinizi temize çıkarmak mecburiyetinde de değilsiniz. Bunu söylemekle elbette bize ulaşmayın demiyoruz. Siz ulaşmasınız, siz vazifenizi yapamazsınız. Bana ulaşmazsanız ben vazifemi yapamam. Ama itidalli bir davranış biçimi içinde, hudutlu bir zaman dilimini paylaşmak mecburiyetindeyiz. Öyleyse böyle yapar mısınız sevgili kardeşlerim? Gene bize ulaşın. Önem derecesine göre ulaşın. Aranızda ciddi anlaşmazlıkların oluştuğu noktada mutlaka ulaşın. Allah Teala nizayı, anlaşmazlığı istemez. Öyle olanları Allah Teala o nizadan mutlaka kurtarmak ister. Ve Allah El Adl esmasının sahibi olarak adaletin en yüksek temsilcisidir. El Hak esmasının sahibi olarak hakkın en yüksek temsilcisidir. İşte böyle bir dizayn. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. her şey öylesine güzel ki bu söylediklerimden alınan kardeşlerimiz varsa onlara deriz ki lütfen alınmayın. Hangi şartların içinde olduğumuzu, bizim için de sadece 24 saatlik bir zaman dilimi olduğunu unutmayın. Ne kadar size zamanımızı versek, onun yetmeyeceği standartlarda sizden bunu istemek mecburiyetindeyiz. Ufacık bir tıkanmada yazılarınızı günlerce geciktirmek mecburiyeti doğuyor. Zaman yetersizliği sebebiyle öyleyse sevgili kardeşlerim şunu unutmamanızı istiyorum. Biz sizlerle sizlerin telefonlarıyla sizlerin e-mailleriyle yaşıyoruz. Hayatımızı sizlere adamışız. Sizler geleceğin meşalelerisiniz. Geleceğe birer ışıksınız. Bütün dünyaya kainatın bir tek dinden ibaret olduğunu, bütün kainatta sadece bir tek din var olduğunu, kıyamete kadar da hep o dinin sadece var olacağını anlatacak olanlar sizlersiniz. Her dinde olan kişi, her ayrı ayrı dinlerde olan kişiler ayrı bir dinin içinde yaşadıklarını zannediyorlar. Dinlerinin adım adım iblis tarafından değiştirildiğinin farkında değiller. Aynı dinin birer uzantısı olduğunu ne Müslümanlar, ne Hristiyanlar, ne Yahudiler çoğu bilmeyerek dikkate almıyorlar. Bilmiyorlar ve tabiatıyla da bunu kabul de etmiyorlar. Ama din Allah'a inanmaksa, Allah da bunu söylüyorsa, diyorsa ki sadece bir tek din vardır. Hazreti Adem'den başlayan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de son nebiyle, son şeriatla kıyamete kadar devam edecek olan ama son şeriat değişmeden devam edecek olan kainatın tek dini, Hazreti İbrahim'in dini, Hanif dini. Dikkat edin ki Hazreti Musa'dan da evvel Hazreti Musa, Hazreti İbrahim'in dinini yaşadı. Hazreti İsa'dan da evvel Hazreti İsa da Hazreti İbrahim'in dinini yaşadı. Hazreti İbrahim de Hazreti Adem'in dinini yaşadı. Hazreti Nuh'un dinini yaşadı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de aynı dini yaşadı. Öyleyse bütün bu değişik tipteki din anlayışları içerisinde semavi kitaplı üç din olduğunu göreceksiniz. Ötekilerin semavi kitapları yok. Ama onlar da aynı dinle emrolundular. Onlarda da her devirde Resul oldu. Biz size ne anlatıyorsak onları anlattılar onlara da. Bugün de din adını verdiğiniz hangi statüyü düşünüyorsanız düşünün, hepsinin içinde bugün de Resuller var ve onlara gene bizim size anlattığımızı anlatıyorlar Resuller. Sadece bir tek dinin olduğunu, dinin dört tane teslimden ibaret olduğunu, ruhun ve için, nefsin ve iradenin teslimi olduğunu, bütün peygamberlerin, bütün Resullerin ve onlara tabi olanların sadece aynı dini yaşadıklarını. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir tek Allah, bir tek din, o dinin mensupları kendilerini ayrı ayrı partilerin içerisinde kabul etmişler. Sadece o kadar olsa iyi. Yetmez. Diğerlerini düşman görmüşler. Ve bu düşmanlık hala dünyanın birçok yerinde öldüresiye bir savaşın acılarını dünyaya çektiriyor. Sevgili kardeşlerim, yok ki dinler yok ki birbirinden insanlar ayrılsın da inananlar birbirlerine düşman olsunlar. Ama ne yazık ki hala düşmanlık devam ediyor. Dikkat edin ki düşmanlık din sahipleri arasında. Öyleyse olay açık sevgili kardeşlerim. Bütün dinlerin aslında bir tek dinden ibaret olduğunu bütün dünyaya anlatacak olanlar sizlersiniz. Gelecekte bir beraberlik mutlaka oluşacaktır. Semavi kitaplı üç dinde aslında tek bir dinden ibaret olduğunu dinlerinin anlayacaklardır. Büyük çoğunluk anlayacaktır. Şimdilik her dinin içerisinde az bir grup insan anlıyor. Ve dinlerini yaşıyorlar. Bu yaşayanlar da her zaman %10'un altında. Öyleyse Allah Teala niçin yaratmış insanoğlunu? Mutlu olsun diye. Nasıl? Allah'a teslim olarak. Teslimiyetin kademeleri arttıkça mutluluğun oranı artıyor. Hem dünya saadetinin derecesi yükseliyor, seviyesi yükseliyor, hem de ahiret saadetinin, cennetin seviyesi yükseliyor. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz, birinci kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetiniz ne yazık ki başkalarından farklı değil, yani mutlu değilsiniz. Ne zaman mürşidinize ulaşırsanız, tabi olduğunuz andan itibaren ikinci kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetiniz daha yeni başlıyor. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıkmış. Nefsiniz tezkiye olmakta. Fizik vücudunuz Allah'a tezkiye oranında. Yani nefsinizin kalbindeki afetler yüzde kaç oran azalmışsa aynı oranda ruhunuz Allah'a doğru yola çıkmış, fizik vücudunuzda aynı oranda şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlamış. İşte böyle bir dizaynda kulvara eşit şartlarda giriyorsunuz. Nefsinizin kalbinde %100 afetler, ruhunuzun kalbinde %100 hasletler. Bir grup %100 Allah'ın güzellikleriyle dolu ruhunuz. Bütün güzellikler orada. Onların tam zıttı olan afetler de nefsinizde. İkisi de %100 dolu. Bir taraf Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyor. Öbür taraf Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkıyor, yasak ettiği fiilleri de hepsini işliyor. Öyleyse nefsiniz ve ruhunuzla negatif ağırlıkla pozitif ağırlığın birbirine eşit olduğu bir denge dünyasında varsınız. Var kılındınız Allah-u Teala tarafından. Evvelce yoktunuz, şimdi varsınız. İşte böyle bir dizayn söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Madem ki varsınız, öyleyse varoluşun sebebini bilin ki mutlu olmak için yaratıldınız ve mutlu olmaya layıksınız. Bu liyakatinizi kendi dizaynınızla mutluluğu elde etmek istikametinde kullanacaksınız. Ne kadarına layık olursanız mutluluğun o kadarını Allah-u Teala'dan mükafat olarak alırsınız. Öyleyse başlangıcındaki denge noktasında nefsiniz %100 afetlerle dolu, ruhunuzda %100 hasletlerle dolu. Ama daha ziyade yaptığınız şeyler yanlışlar. Hakikatleri ve doğruları bilmiyorsunuz. Şeytan size hep kılavuz oluyor ve yanlış şeyler yaptırıyor. Allah'ın yasak ettiği şeyleri yaptırıyor. Bazı şeyleri de yaptırmıyor, Allah'ın emrettiği şeyleri. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri dünyada verilen bu gezegende dünyaya getirmiş. Bu gezegen din açısından kainatın merkezidir. Alemlere rahmet olarak yaratılan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu dünyada yaşadı fizik vücuduyla. Her alemde bilinir. Daha evvel gelmiş geçmiş bütün nebiler bu alemde yaşadılar fizik vücutlarıyla. Onlar da bilinirler. Ve Kabe bütün kainatın Kabe'sidir. Mukaddes yerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın indinde onu bizi yaşatmak için yarattığı mutluluğu yaşayalım. Mutluluk kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. Bütün anlaşmazlıkların bittiği yerde o oluşur. Nefsinizle ruhunuzun arasındaki diyalektik kavganın bittiği yerde, sizinle başka insanların arasındaki fizik kavganın bittiği yerde ve Allah'ın emirleriyle yasaklarının şeytanla olan kavgasının bittiği yerde, orada sizin için mutluluk vardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluk sizin için, unutmayın. Aranızdan her kim diyorsa ki şu dünyada benden daha mutsuz insan mı olurmuş? Şu halime bak. Her tarafımda mutsuzluk akıyor. Birisi çıkmış orada mutlu ol, mutlu ol diye hakem kesiyor. Ben mi mutlu olacağım? Benim kadar mutsuz bir insan mı mutlu olacak? Böyle söyleyen sen sevgili kardeşim. Evet, sen mutlu olacaksın. Ve mutlu olman için sadece bir dilekte bulunacaksın Allah-u Teala'dan. Diyeceksin ki ey ya Rabbim, ey yüce Allah'ım, ben sana ulaşmak istiyorum. Sadece lafız olarak, lafla değil, burası da söyleyecek, kalbiniz söyleyecek. Gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Unutmayın, dilediğiniz anda Allah Teala işitir, bilir ve görür. Ve daha o andan itibaren içinize bir ferahlıktır, yayılır. Ve bir süre sonra biz o kardeşimize sorarız. Hani mutlu olmak diye bir şey yoktu. Dünyadaki en mutsuz insan sendin. Sevgili kardeşlerim, kim olursanız olun, ne kadar mutsuz olursanız olun, gelin. Mutlu olmak isteyerek gelin. Mutsuzluktan bıkmış, huzursuz olmuş olarak gelin. Mutluluğa teşne olarak gelin. mutluluğu yaşamak için o arzuyla girin. Öyleyse her şey sizin için sevgili kardeşlerim. Ne görüyorsunuz etrafınızda? Şöyle bir bakın. Gökler sizin için. Yerler sizin için. Bulutlar, ormanlar, çiçekler. Etrafınıza dikkatle bakın. Kuşların da sizin için yaratıldığını, balıkların da sizin için yaratıldığını düşünün. Her şey sizler varsınız diye sizler için yaratıldı. Her şey sizler için yaratıldı. O 40.000'den fazla ot çeşidinin her bir otun mutlaka size faydalı bir yönü vardır. Sevgili kardeşlerim, aklıma geldi. Ne yani, tahta kurusu da mı bizim için faydalı diyen birisi var mı aranızda? Var muhakkak. Evet. Tahta kurusu 50 metre çapındaki bir daire içinde bir insan hissettiği zaman sisteminde derhal değişiklikler başlıyor. Amerikalılar tahta kurularını Vietnam savaşlarında bu konunun uzmanı olarak kullandılar. İnsanlar saklanabilir eğer tekniğini biliyorlarsa, ormanlarda, dağlarda, bayırlarda saklanmanın, saklanabilirler. Ama tahta kurularından saklanamazlar. Tahta kuruları hissederler. Peki develerin radara yakalanmadıklarını biliyor muydunuz sevgili kardeşlerim? Allah Teala her mahlukunu ayrı bir vasıfla yaratmış. Sevgili kardeşlerim, ya sizler bırakınız nefsinizi, bırakınız ruhunuzu. Sadece şu fizik vücudunuzu yaratan Allah'ın onda ne kadar büyük mucizeler oluşturduğunu biliyor musunuz? Nano alemde her an, yani milimetrenin milyonda birinden daha küçük sistemlerde her an orduların nasıl birbirleriyle çarpıştığını, devamlı savaş olduğunu biliyor muydunuz? Plasentanın, anne karnındaki bebeğin bütün organların oluşmasındaki sinyalleri verdiğini biliyor muydunuz? Milyonlarca genin hayatınızın her zerresini inanılmayacak bir geniş saha içerisinde kontrol altında bulunduğunu biliyor muydunuz? Her gün tıpta yeni aşamalar kaydedilirken artık bakın hep hücreden bahsediliyor. Genetik kodlardan bahsediliyor. Genetik ilmi tıbbın göz bebeği oldu. Sevgili kardeşlerim, onlardaki inceliği gördükçe nasıl sizi yaratan Allah'a hayran olmazsınız? O zaman sevgili kardeşlerim, laf aramızda, çok yavan kalmıyor mu yani bu ateistlerin Allah yoktur, her şey kendi kendine olmuştur demeleri? Belki artık onlar da demiyorlardır. Bir kuvvet var muhakkak ama o kendisine tapılacak olan Allah değildir diyebilirler. Sevgili kardeşlerim, laf aramızda, ateist bir doktora aklım ermiyor. Yani tıbbın bugünkü gen teknolojisinde hastalıkların oluşmasında vücudun immün sistemiyle mikropların savaşmasında, hücre yapısında sınırsız bilgiler gizlenmiş. Nano alem değerini her geçen gün biraz daha arttırıyor. Tıp ilmi biraz daha bilgi sahibi oluyor ve gözlerimiz devamlı daha çok açılıyor Allah'ın harikaları karşısında. Bu harikaları birer birer gördükçe ve tıp ilmi de bunları ellerindeki bütün imkanlarla tespit ettikçe, sevgili kardeşlerim, bir yoklayın kendinizi. Siz de Allah'a hayran olmaz mısınız? Ya onu bizim kadar tanısaydınız? Hoşlanmak, sevmek, aşık olmak, hayran olmak. Biz Allah'a hayranız. Sizin bilmediklerinizi bildiğimiz için değil, sizin bilmediklerinizi o bize öğrettiği için. Öğretmeseydi bilmezdik. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim, onunla birlikte, o sizinleyse, siz dünyadaki en mutlu insansınız. Rabbiniz sizinle beraber. Hepimiz ayrı ayrı yerlerde olalım, hepimiz de beraberdir. Unutmayın, hepinizin tam şu hüviyetinizle, her şeyinizle bir kopyası içinizde. Allah'ın ilmi ve rahmeti sizin içinizde de bir kopyasını oluşturuyor, sizin bir kopyanızı. Ama Allah'a ait bir kopya. Yedinci alem. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz, zahiri alem, fizik vücudumuzun alemi. Şu salonu kainat kabul edin. Televizyonunuzu izlediğiniz, bilgisayarınızı izlediğiniz bu salonu. Evvela sizinle beraberiz. Her hareketimi aynı anda hepiniz görüyorsunuz, beni işitiyorsunuz. Bu bana sınırsız bir haz veriyor. Sizlerle beraber olmak, aranızda olmak, sesimi duymanız, benim sizi hissetmem, hepimizin bir arada oluşumuz sevgili kardeşlerim, ne kadar muhteşem bir şey, öyle değil mi? Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor, ne diyorsunuz? Bu salon zahiri alemin bir parçası, öyle değil mi? Hava adı verilen bir sistemle tamamen çevrili, hiç boşluk yok. Boşluk diye gördüğümüz şey gazlardan oluşuyor. Gazlar da elektronlardan, karşıt elektronlardan, atomlardan, moleküllerden oluşuyor. Öyleyse bu gözlerimizle görebildiğimiz şey, kulaklarımızla duyabildiğimiz şey, hissedebildiklerimiz, renk, ses ve ışık olarak hissiyatımız dalga boylarından 6 milimle 11 milim arasında 5 milimlik bir sahayı ifade ediyor. Geri kalan 100 üzerinden 95'i hissedemiyoruz. Beş milim, bir metrenin %5'idir. İşte Allah'ın bütün ilminden, yeni nasipdar olduğumuz her ilimden alabildiğimiz bu kadar. Şu anda her yeni bilinen şey, bütün olarak karşımıza geldiğinde bir de bakıyoruz ki, o yeni açılan ufkun da sadece %5'ini öğrenebilmişiz. Geri kalan sır perdesinin içinde. Yüce yaratıcımız, bizleri yaratan, kainatı yaratan Allah-u Teala, sırları ne kadarına layıksak o kadar olarak bize veriyor. Zaman, hız, Allah mefhumları yerlerine oturttuğunuz zaman hayranlığınız kat kat artıyor. Şimdi bu zahiri alem aynı zamanda bunun berzah alemini de içeriyor. Yani şu salonun içinde aynı zamanda berzah aleminde bir parçası var. Ama fizik vücudumuz onu hiç hissedemiyor. Aynı zamanda cinlerin gayb aleminin de bir parçası var. Gene hissedemiyor. Aynı zamanda gayb alemine ait olan berzahın da bir parçası var. Gene hissedemiyoruz. Emr aleminin de bir parçası var. Hissedemiyoruz. Zülvani aleminin de bir parçası var. Hissedemiyoruz. Zahir alemle beraber altı alem var. Bir de bizim içimizde bizim tam aynımız olan Allah-u Teala'nın rahmeti ve ilmiyle vücuda getirdiği bir başka alemin bir parçası daha var. Allah'a ait olan bir alem. Öyleyse altı alemle beraber bu yedincisi bir arada. Ve biz onlardan sadece bir tanesini algılayabiliyoruz. Zahiri alem. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey muhteşem. Onu tanıdıkça hayatta buluşunuza sonsuz şükrediyorsunuz, hamd ediyorsunuz. Onu tanıdıkça insan olarak yaratıldığınız için sonsuz şükrediyorsunuz, hamd ediyorsunuz. Hele size Allah-u Teala bir vazife vermişse, o konuda sizi devamlı aydınlatmaktaysa, her geçen gün her şeyi size öğretiyorsa, o zaman mutluluğunuz daha bir başka olmaz mı sevgili kardeşlerim? Onun öğretisi, kainat öğretisi, kalp gözünüzü açar, sizi hadi bakalım şimdi kainata bak diye Adem'den, yokluktan kainata baktırır. Bakarsınız ki kainat bir insan vücudu şeklinde. Düz bir kainat. Ama görüntüsü tam bir insan vücudu. Cinsiyetsiz. Çamurla akan derelerin renginde. Ne sorarsanız cevabını verir. Dilerse vermez. Unutmayın. O Efendimiz. Emir ve kumanda mevkiinde o var. Biz hepimiz birer mahlukuz. Yaratıkız. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala yarattı bizi diye hep içimde tarifsiz bir sevinç var. Varız hamdolsun. Hamdolsun ki onu işitebiliyoruz. Hamdolsun ki görebiliyoruz. Hamdolsun ki her an bizimle beraber. Bunun ne kadar büyük bir mutluluk vesilesi olduğunu biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? O Allah bizi yaratan ve bizi sevgili kılmış kendisine, daha çok bir insanı ne mutlu edebilir ki? Allah'ın sevgilisi olmak. Ondan sonra sevgili kardeşlerim, çok mu yani bizim söylediğimiz şey? Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle görünüyor diye? He? Ne dersiniz? Söyleyin. Çok mu? Sevgili kardeşlerim, bir soru sormak istiyorum size. Mutlu musunuz? Allah'ın yolunda bilin ki yarın bugünkünden daha fazla mutlu olursunuz. Eğer Allah'ın gemisinin kanunlarına riayet ediyorsanız. Allah'ın gemisi bir tek dilekle sizi yolculuğa kabul eder. Tek bir dilek. Dünyadaki en kolay şey dilemek. Ne dileyeceksiniz? Allah'a ulaşmayı. Ruhen Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Geminin yolcuları arasındasınız artık. Bu gemi sizi mutlaka saadete götürür. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz noktaya kadar bu gemi sizi mutlaka ulaştırır. Sevgili öğrenciler, bir dileyin. Ondan sonra mutluluğa yaşayacaksınız. Cehalet hep Allah'ın şifrelerini bilmemekten kaynaklanıyor. Şifreler. Kur'an-ı Kerim şifrelerden oluşuyor. O şifrelerden en basiti ve hayatınızın en önemli şifresi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Şifreyi bilmiyorsanız, ki insanların çok büyük bir kısmı bilmediklerini söylüyor, Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şeyden haberiniz yoksa, size bunun imkansız olduğunu söylemişlerse, İşte o söyleyenlere acıyın, sevgili kardeşlerim. Onlar kitle halinde bir cinayetin sahipleridir. Fitne katilden beterdir diyor Allah Teala. 70 milyon insanın 190'dan fazlasının cehenneme gitmesine sebebiyet veren bir eksik ve yanlış bilgi. Ve insanlar dinlerini, dini öğrenmeleri mümkün olmayan kaynaklardan öğrenmeye çalışıyorlar. Onlara öğretenler de büyük kısmı öğrettiklerinin eksik olduğundan haberdar değil, birçok öğretilerinin de yanlış olduğundan haberdar değil. Sevgili kardeşlerim, insanların çok büyük bir kısmı mutsuz. Allah'ı tanımadıkları için, emirlerini bilmedikleri için, bu güzellikleri yaşamadıkları için sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bilmiyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine her kötülük eden için Allah'a yalvarıyordu. Ya Rabbi sen onları bağışla. Onlar bilmiyorlardı. Bu devirde de gene insanlar bilmiyorlar. Ne kadar hazin bir tecellidir ki bir kısmı bilmediği halde bildiğini zannediyor. Ayrımı yapamıyor sevgili kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'le ilmi öğrendikleri kitapların ayrımını birbirinden farklı şeyler içerdiğini çoğu bilmiyor. Bilmediği için de öğrendiklerinin doğru olduğunu zannediyor. İslam'ın 5 tane şartını yerine getiren herkesin cehenneme gideceğini zannediyor. Sevgili kardeşlerim, bu şeytan öylesine korkunç zeki bir mahluk ki insanları asıllardan koparmayı başarmış ve gene asıl kelimesini kullanarak konuşmak istiyorum. Asılsız bir dizaynla insanları mahvetmiş. Aslı olmayan bir yanlışlıklar dizisinin içine etmiş. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Bugün insanlar diyorlar ki, İslam mı? Allah'a teslim olmak demektir. Son dindir. Ondan evvel geçen dinlerin hepsi artık boştur. O dinlerin bir hükmü kalmamıştır. Son din, en mütekamil din, İslam dinidir. Başladım ya konuşmaya, onların söylediklerini hepsi yanlış. Baştan aşağı yanlış. İslam yeni bir din değildir. Madde bir. İslam son din değildir. Madde iki. Başka bir din hiç olmamıştır. Madde üç. Başka bir din hiç olmamıştır ki İslam'la mukayese edebilirsiniz. İslam, Arapça adıyla İslam, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin adıdır. Ve son din değildir, mütekamil din de değildir. Diğer dinlerden bir farkı hiç olmamıştır. Allah'ın öğretisinde asırlar, bin yıllar, 10.000 yıllar boyunca tekamül olmaz. Allah Teala indirdiği an tekamülün son noktasında indirir. Öğretirken biz tekamül edeceğimiz için bize adım adım öğretir her şeyi. Başlangıç safhasından bugüne kadar gelişimizi hatırlayın sevgili kardeşlerim. Söylediğimiz her şeyde din anlatımına ters düştük. Çünkü her şey yanlış öğretilmiş insanlara. Kur'an tamamen unutulmuş. İnsanlar asırlar boyunca kitaplardan öğrenmişler. Allah Teala'nın bize yazdırdığı Risalet Nurları kitabının içinden 29 tane alıntı yapan Diyanet İşleri Yüksek Kurulu hüküm veriyor hakkımızda. Diyor ki bu 29 tane alıntıyı yazan kişi iki tane alternatiften biridir. Bu kişi delidir. Birinci alternatif. İkinci alternatif, bu kişi din adına hiçbir şey bilmemektedir. Çünkü söyledikleri bugüne kadarki İslam kültürünün tamamen dışındadır ve Kur'an'a da İslam'a da aykırıdır. Oldu mu? Ondan sonra Allah Teala bize cevabını yazdırdı. Cevabı da hem onlara gönderdik hem dört kitapla tamamladık. Allah Teala tamamlattı demek çok daha doğru bir ifade olur. Sonra mı ne oldu? Sonra Diyanet İşleri'nin Din İşleri Yüksek Kurulu bir de baktı ki 29 tane alındığının her biri Kur'an'ın bir ayeti kerimesiyle eşleşiyor. Ondan sonra mı ne oldu? Ondan sonra bizimle artık aşık atmadılar. Buna cesaretleri yok. Sevgili kardeşlerim, Diyanet İşleri Başkanlığı deyince bir başkan hatırlıyoruz. İsmi lazım değil. Ama onu bilirsiniz. Kardeşi uzun süre valilik yaptı. Çok güzel bir teorinin sahibiydi. Özel idarelerin de yetkililerini o bölgenin seçmesi talebi vardı. Çok da akılcı bir talepti. Çok da cesur bir kardeşimizdi. Şimdi merkez valisi olduğunu öğrendik. Uzun süredir kıza çekilmiş orada. Ama tebrik yaşayan cesur bir kardeşimiz. İşte onun kardeşi bir ilahiyat fakültesi profesörü. O Diyanet İşleri Başkanlığı yaptı bir ara. Her şey harikaydı. Bir bayram mesajında diyordu ki, şu tasavvufu yaşayanların yaşantılarına hep özlem duyuyorum. Ne kadar isterdim Diyanet İşleri Teşkilatı'nda da onlar gibi yaşayabilenler olmasını. Bir savcı kardeşimizle beraber onu ziyarete gittik bayramdan sonra. Ona 3 saat tasavvuf anlattık.

eğitim verecektik. Kur'an'ı anlatacaktık onlara. Allah'ın bize anlattığı ayetleri anlatacaktık. Ve tasavvufun onların zannettiği gibi bir ütopya olmadığını, bir lüks, bir fantezi, bir kökten dincilik olmadığını, Kur'an'ın ta kendisi olduğunu, bütün sahabenin o güzelliğin yedi safhasını da yaşadığını anlatacaktık. Anlatamadık. Daha vakti gelmemişti. Diyanet Teşkilatı o semineri vermememiz için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Sevgili kardeşlerim, o gün de her şey çok güzeldi, bugün de her şey çok güzel. Allah Teala bize Kur'an'ı öğretti. Kur'an'ı yaşattı, sizlere Kur'an'ı öğretmeyi nasip kıldı. Ha biz mi Arapçayı hiç de onlar seviyesinde, şu hani Arapçayı biz biliriz, onun için Kur'an-ı Kerim'i biz biliriz ancak bizim kadar Arapça bilmeyenler Kur'an-ı Kerim'i anlayamazlar diyenler var ya, onlar kadar Arapça bilmeyiz. Ne sarf biliriz, ne nahiv biliriz, ne Arapça gramerinin herhangi bir özelliğini biliriz, ne de Kur'an-ı Kerim'i onlar gibi doğru dürüst okuyabiliriz. Hiçbirisi yok. Ama Kur'an-ı Kerim'i biz öğrenmiyoruz. O bize öğretiyor. Sevgili kardeşlerim, işte güzellik burada. Onun öğretisi, Allah'ın öğretisi. Biz öğrenmedik, öğretildik. Öyleyse bugün din adına ahkam kesip sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tekrar edeyim kelimeyi, ahkam kesip televizyonları parselleyenler, geçen gün yine birisi çıkmış da ismini vermemiş hamdolsun ki kardeşimiz, biz de bilmiyoruz kim olduğunu, birisi diyor, bir profesör diyor, diyormuş ki Arapçayı biz biliriz. Kur'an-ı Kerim'i de sadece Arapçayı bilenler bilirler. Bu sebep ne diyor? Kur'an-ı Kerim'i de biz biliriz. Sevgili kardeşlerim, ne Allah'a ulaşmayı dilemekten haberi var, ne mürşidi kabul ediyor, ne ruhunu Allah'a ulaştırmış, ne fizik vücudunu, ne nefsini, ne iradesini Allah'a teslim etmiş, ne irşada ulaşmış. Bu kavramlara hayatında hiç duymadığı için garip bir şekilde bakıyor. İnsan ruhunun diyor ölmeden evvel ulaşması hiçbir şekilde mümkün olamaz. Çünkü diyor insana hayatı ruh verir. Gördünüz mü sevgili kardeşlerim? Meğer insana hayat veren Allah değilmiş. Allah Teala Hicr suresinin 43. ayet-i kerimesinde diyor ki hayatı sadece biz veririz diyor. Biz. Biz hayatı sudan başlattık diyor Allah Teala başka bir ayet-i kerimesinde. Biz yaratırız, yaşatırız, biz öldürürüz diyor. Hayatımız kimsenin elinde değil, Allah'ın elinde. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.

0: Her şey bir başka güzel. Öylesine güzel bir dizayn ki, bu muhtevada nasıl hayran olmasınız Allah-u Teala'ya? O, bizi yaratan yüce yaratıcı, hepimizin sahibi. Her şey en güzel şekilde onunla vücut buluyor. Her geçen gün biraz daha güzel, biraz daha güzel, biraz daha güzel. Mutlu musunuz sevgili kardeşlerim? Mutlu olmak için o kadar çok sebebiniz var ki, Mihir camiasının içindeyseniz, başkalarının bilmediği hakikatleri bilenlersiniz. Siz, Kur'an öğretisinden nasipleniyorsunuz. Allah'ın bize öğrettiklerini öğreniyorsunuz. Hiç düşünemiyorlar sevgili kardeşlerimiz. Dünyanın hiçbir yerinde bunlar öğretilmiyorsa, Kur'an'da bunları yazıyorsa, biz de Arapça bilmiyorsak doğru dürüst, hiçbir yerden de öğrenmemiz mümkün değilse, acaba sahabenin yaşadığı bu hayatı biz nasıl yaşamışız? Acaba sizlere nasıl yaşatıyoruz? 7 tane safasıyla, 7 makam evliyalığıyla, kim buna cevap verebilir acaba? Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Mihir camiasının içinde bulunmaktan mutlu musunuz sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala'nın hepinizi bu mutlulukla hep beraber kılmasını, her an saadeti yaşamanızı, Allah'a olan aşkınızla şu dünyada bütün boyutlarıyla mutluluğu her aşamada yaşamanızı, Allah'ın bütün cennetlerinin sizin olmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostumuz, gönül dostumuz, kardeşlerimiz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat. Allahümme salana Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. A'udhu ve iyyâke nestaîn ehdinâ sırâtel müstakîm. Enâmte aleyhim gâilul maktûbi aleyhim ve leddâllin. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Rabbil alemin er-Rahmanirrahim. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah-u Teala, sevgili kardeşlerim, hepinizin mutlu olmasını istiyor. Allah'ın bütün insanlardan bir tek talebi var. İnsan olarak yarattığı bu mahluklarının mutlu olmasını istiyor. İnsanlardan Allah-u Teala başka hiçbir şey istemiyor. Verdiği bütün emirler, insanları mutluluk adı verilen bu hedefe ulaştırmak için.
1: Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

Allah Teala'yla olan ilişkilerinizde Allah'ın sizlerin sadece mutlu olmanızı istediğini hiç unutmamalısınız. Bir insan ne zaman başkalarını mutlu etmeye yönelirse, gayesi başka insanları mutlu kılmaksa, işte en çok o zaman saadeti yaşar. Saadet, yani mutluluk. Sizin başkalarını huzurlu kılmak için, mutlu kılmak için gösterdiğiniz gayretle paralel bir seyir takip eder. İnsana da verilen mahluk bir denge halinde yaratılmıştır. Önce nefsiniz, ruhunuz ve fizik vücudunuz olmak üzere üç tane vücuttan oluştuğunuzu hiç unutmayacaksınız. Ruh, veç, nefs. Bu üç tane vücudun iki tanesi nefs ve fizik vücuttur. Zahiri alem içinde yaşamakta olduğumuz bu alemdir. Dünyamız zahiri alemin bir parçasıdır. İkinci alem berzah alemi, nefslerimizin alemidir. Bütün insanlar bir gün ölürler. Ölüm bütün insanlar için mutlaka gerçekleşecek olan bir vakadır. Ve insanoğlu öldüğü zaman nefsleri vücutlarından ayrılır, ruhlar ayrılır ve ölen fizik vücut toprağa verilir. Ölen kişinin nefsi berzah alemine gidecektir. O aileden kendisinden evvel ölmüş olanlar kimlerse onlarla birlikte bir hayatı orada kıyamete kadar devam ettirecektir. Bu belki de ayrı bir mutluluk konusudur. Çünkü kendisinden evvel ölmüş olan ailesindeki büyükler, onların hepsi orada onu bekliyorlar. Ve de zaten ölmek üzere olan birisinin yanında bulunduysanız, görürsünüz ki son anlarında konuşmaya başlar onlarla. Ve sorar etrafındaki insanları, görmüyor musunuz falanca falanca falanca burada diye. Ötekiler hiçbir şey görmemişlerdir. Ama ölüm gerçekleştiği noktaya 5-10 dakika kaladan itibaren onlar o kişinin etrafında toplanırlar. Onların kendisinden evvel ölen yakınları. İşte sevgili kardeşlerim, onların yaşadığı alem, nefslerin yaşadığı alem, berzah alemidir. Allah-u Teala insanı ruh, nefs ve veç, yani fizik vücut olmak üzere bir üçlüyle yaratmıştır. İradi yapıyı da buna katlarsak dört olur. Ama şimdi konumuz ruh, fizik vücut ve nefs ilişkisi. Bunun mutlulukla alakası ne? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın insanı dengeyle, dengede bir mahluk olarak yarattığını söyledik. Kişinin nefsi var, nefsinin kalbi %100 afetlerle dolu. Kişinin ruhu var, ruhunun kalbi %100 hasletlerle dolu. Yani insanı iyiliğe götüren, başka insanların mutluluğu için çalıştıran bir güzel dizayn sevgili kardeşlerim. İşte nefsin afetleri Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek isteyen bir özellikle yaratılmıştır. Yani şeytanın bütün emirlerine açık, onları yapmak isteyen.
Allah'ın emirlerine tamamen zıt, Allah'ın emirlerini asla yapmak istemeyen, yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemek isteyen bir özellik taşır. Bütün insanların nefsleri o standartlar içindedir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir ortamda bir varlık daha var devrede, ruh. Ruh da kalbi %100 hasletlerle dolu olan bir yaratıktır. Aslında yaratık değildir, Allah'ın ruhudur. Allah yaratık değildir, yaratandır. Ruhu da yaratık değildir. Allah'ın ruhu, Allah'a ait olan bir parçadır. Öyleyse ruha baktığımız zaman bütün güzelliklerin orada olduğunu görüyoruz. Nefsinizde öfke var. Ruhunuzda sükunet. Nefsinizde düşmanlık var. Ruhunuzda dostluk. Nefsinizdeki cimrilik afetinin karşılığı cömertlik ruhunuzdadır. Nefsiniz her çeşit afetle lebalep doludur. Ruhunuzda her çeşit hasletle. Nefretin karşılığı sevgi, ruhunuzun temel özelliğidir. Düşmanlığın karşılığı dostluk, ruhunuzun temel faktörüdür. Öyleyse bütün güzellikleri Allah-u Teala ruhta toplamış. Ki onları takip ettiğiniz zaman saadeti yaşamamanız mümkün değildir. Mutlaka mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, ne kadar kötülüğe meyil varsa nefsinizin kalbinde, ruhunuzun kalbinde de o kadar iyiliğe meyil vardır. Meyletme. Ve ikisi de sizi bir hedefe ulaştırmak üzere yaratılmışlardır. Nefsinizi dinlerseniz şeytanın kulu olursunuz. Ruhunuzu dinlerseniz Allah'ın kulu olursunuz. Ve bütün bunlarda bir Allah'a kul olması kişinin asla problem değildir. Bir kişinin Allah-u Teala'ya, Ya Rabbi, ben şu dünya hayatını yaşarken, hayattayken ruhumu sana ulaştırmak istiyorum demesi Allah için yeterlidir. O kişi kalbinden böyle bir talebi Allah-u Teala'ya ulaştırmışsa, yani gerçekten bu talebin sahibi ise, gerçek talep sahipleri kalpten talep edenlerdir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, ya kalbinde gerçekten böyle bir talep varsa, o kişi için söz konusu olan şey

Neticede mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırmasıdır. Sevgili kardeşlerim, ruhumuzun Allah'a ulaşabilmesi için nefsimizin kalbindeki afetlerin azalması gerekir. Zaten insanın ruhu o kişi Allah'a ulaşmayı dileyince mürşide ulaşmak gereğini duyacaktır. Mürşidine ulaşıp Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, mürşidine vasıl olup onun önünde el öpüp tabiyetini gerçekleştirdiği zaman ruh vücudu terk eder. Allah'a doğru Seyr-i Sülük isimli bir yolculuğu yapmak üzere Devrin İmamı'nın dergahına otomatik olarak ulaşır. Bir, evvela hangi mürşide tabi olmuşsa kişi, o mürşidin dergahına ulaşır. Orada oyalanmadan Devrin İmamı'nın dergahına ulaşır. Oradan Seyr-i Sülük isimli bir yolculuğun fertlerinden birisi olur. Devamlı Devrin İmamı'nın dergahından her seher vaktinde Allah'a doğru bir yolculuk yapılır. Ruhlar birinci kata kadar çıkabilenler birinci katta kalırlar. İkinci kata kadar çıkabilenler ikinci katta kalırlar. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı katlara kadar çıkabilenler bu katlarda hep kalırlar. Yedinci kata çıkabilenler de yedinci kata çıkarlar. Sonra yedinci kattaki işlemleri bitirmiş olan kişi zikir hücrelerinde zikir müessesesini tamamladıktan sonra Sitetin Müntaha'ya ulaşır. Oradan da Allah'ın dikey bir yükselişle zatına ulaşır. İşte Allah ile olan ilişkiler böyle bir dizaynı içerir. Bu yolculuk şartlı bir yolculuktur. Bir kişinin nefsinin kalbindeki afetler, ki %100 afetle doludur insanın nefsi, %7 azalmadıkça, yani o afetlerin yerine Allah Teala %7 fazıl yerleştirmedikçe o kişinin ruhu nefsinde bu nefs tezkiyesinin ilk bölümü %7'lik nur artışı, fazıl artışı gerçekleşmezse o kişinin ruhu hiçbir zaman zemin kattan birinci kata ulaşamaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin ruhu zaten Allah'a doğru bir yolculuğu yapamaz. Yapabilmesi için kişinin mutlaka mürşidine ulaşması lazım ki tabiyet anında Allah Teala biz onların kalbinin içine diyor imanı yazarız. Kalplerin içine imanı yazarız ve başların üzerine Devrin imamının ruhunu göndeririz diyor. Başların üzerine Allah'ın katından ruh göndeririz diyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ı sevecek bir davranış biçimleri dizisi sergilemek hepinizin hedefi olmalıdır. Unutmayın, hepiniz mutlu olmak için doğdunuz. Allah Teala'nın sizi dünyaya göndermekten muradı hepinizin mutlu olması. Ama bedavadan mutluluğu vermiyor. Mutlu olmayı dileyen insanın mutlaka ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemesi gerekiyor. Bu dilek yok. Yoksa Allah Teala sizi o noktaya ulaştırmıyor. Kendi zatına ruhunuzu ulaştırmıyor. Öyleyse ruhumuz Allah'a doğru yola çıktığı zaman geriye nefsimiz kalıyor. %100 afetlerle dolu olan bir nefs. İşte bu noktadan sonra nefs tezkiyesi başlar. Allah'a ulaşmayı
Dileyen kişi taviyetten sonra Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikir yapmaya başlar. Evvela sol göğsünün altında, sonra sağ göğsünün altında, sonra sol göğsünün üstünde, sonra sağ göğsünün üstünde, sonra köprücük kemiklerinin birleştiği yerde, sonra kaşlarının birleştiği yerde, sonra saçlarıyla alnının birleştiği yerde, 7 ayrı yerde zikir yapacaktır. Yükselme buna paralel olarak devam edecektir. Vücuttan ayrılan, tabiyet anında vücuttan ayrılan ruh, devrin imamının dergahına ulaşır. Oradaki onarlık insan ruhları sıralarından, kendisine ait olan sıralardan birinde bir yeri hazırdır. Orada görev alacaktır. Orada kalacaktır. Etrafındakilerle beraber seyri sülüka çıkacaktır. Evvela birinci gök katına kadar çıkabilecektir. Sonra ikinci gök katına kadar çıkabilecektir. Sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ve yedinci gök katının 7 tane alemine adım adım ulaşacaktır. Neticede ruh Allah'a doğru yaptığı bu yolculukta Allah'ın zatına ulaşacaktır. İşte bir insanın ruhunun birinci kata ulaşabilmesi için nefsinin kalbinde başlangıçtaki %2 rahmet birikiminden sonra %7 fazl birikim olması lazımdır. Sonra ikinci bir %7 fazl birikimiyle ruh ikinci gök katına ulaşır. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci defa nur birikimiyle kişinin ruhu yedinci gök katına ulaştıktan sonra 7 tane alemi aşar ve zikir hücrelerindeki zikir süresini tamamladığı zaman sitetin müntahaya ulaşıp oradan Allah'ın zatına doğru yükselir. Vuslata nail olur. Bu vuslattır. Yani vasıl olmaktır. Allah'ın zatına vasıl olan ruh Allah'ın zatında yok olur ve ona indi ilahide bir taht ihsan edilir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bunları size anlatabilmek için buradayız. Hamdolsun ki Allah Teala yüzlerce defa, belki binlerce defa demek daha doğru. Allah Teala bize ana dergahı, onun bütün bölümlerini, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarını birer birer hamdolsun ki binlerce defa gösterdi. Evimizin içindeki her odayı nasıl görüyorsak orada da 7 katı o kadar net bir şekilde hafızamıza kaydettirdi Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, ne olur bir insan ruhunu Allah'laştırdığı zaman? Başlangıçta %2 fazla birikimi olmuştu. Affedersiniz, %2 rahmet birikimi olmuştu. Sonra ne yaptı kişi? Devam etti zikrine, fazıllar birikmeye başladı. Ruhu zemin kattan birinci kata yükseldiği zaman nefsinin kalbinde %7 fazla birikimi gerçekleşir ki bunu kişi tahakkuk ettirebilsin. %7 fazla birikimi gerçekleşmeden nefsinin kalbinde hiç kimsenin ruhu zemin kattan birinci gök katına ulaşamaz. İkinci defa %7 nur birikimi oluşmadan ikinci gök katına ulaşamaz. Birincisi nefs açısından nefsi emaredir. Yani nefsin şerri emrettiği noktadır.
Ve mâ uberru nefsi diyor Hazreti Yusuf Allah'a, ve mâ uberru nefsi, ben nefsimi ibra edemem. İnnen nefse de emaretun bis su'i. Muhakkak ki nefs su'i olanla, kötü olanla emreder. Yani insanı hep kötülüğe, Allah'ın yasak ettiği fiillere çağırır. Öyleyse herkes başlangıçta nefsi emaredir. Olmayan insan yoktur. Doğuşundan itibaren herkes nefsi emaredir. Herkes dalalettedir. Herkes küfürdedir. Hepsi bir şarta bağlı. Bir kişinin küfürden kurtulması, dalaletten kurtulması, cehennemden kurtulması, hepsi o kişinin Allah'a ulaşmayı dinlemesine bağlıdır. Bütün mutluluklar ard arda gelecektir. Bir insan Allah'a münaki olmayı dinlemedikçe hak mümin olamaz. Allah'a iman eden mümindir. İman inanç demektir. Mümin de inancın sahibi olan demek, inanan demek. Allah'a inanan herkes, inanan yani Kur'an tabiriyle mümindir. Ama mümin olanların hepsinin cennete gireceğini zannetmeyin. Allah'a inanmak bir insanın ruhunun hayattayken Allah'ın zatına ulaşmasını hiçbir zaman sağlayamaz. Ne yapması lazım kişinin? Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemesi lazım. Kim böyle bir dileğin sahibi olursa sadece onlar cehennemden kurtulurlar. Bu dileğin sahibi Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi, Allah'a hangi ölçüde inanırsa inansın, onun cehennemden kurtulması mümkün değildir. Bütün insanlar başlangıçta cehenneme girecektir. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve onun ötesi, yani Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan 7 tane kademe var. Allah'a ulaşmayı dilemek, birinci kademe. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kademesi. 2, mürşidine ulaşıp tabi olanların kademesi. 3, ruhunu Allah'a ulaştıranların kademesi. 4, fizik vücudunu Allah'a teslim edenlerin kademesi. 5, daimi zikre ulaşarak nefsini Allah'a teslim edenlerin kademesi. 6, daimi zikre ulaşarak muhlis olanların, Allah'a ulaşmayı dileyerek daimi zikre ulaşanların kademesi, ulul elbab olanlar. Sonra 6. kademe muhlis olanların kademesi. 7. kademede Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşatla vazifeli kılınanlar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyle bir dünyada yaşayacaksınız ki o dünyada siz gerçek anlamda mutlu olacaksınız. Nefsinizin kalbinde her gök katı boyunca %7 nur birikimi eklenecektir. Nefsinin kalbinde %2 başlangıçtaki rahmet birikiminden sonra
İlk %7 fazla birikimi gerçekleşmedikçe hiç kimsenin ruhu zemin kattan birinci kata çıkamaz. Diğerleri de aynı sıra dahilinde. Öyleyse bu muhtevada insanın mutluluğuyla ulaştığı yerler, kademeler birbirine paralel bir seyir takip eder. İşte her seferinde %7 nur birikimiyle bir gayretin içinde olan kişi, nefsinin kalbinde nur birikimleri devam ettiği sürece bir takım hedeflere yürüyecektir. Ruhunu %7 nur birikimleriyle Allah'a ulaştıran kişi, 7 katta bunu gerçekleştireceği için, %49 fazla birikimi, %2 de rahmet birikimiyle ruhu Allah'a ulaşmış olacaktır. Nefsin kalbi başlangıçta %100 afetlere doluydu. Bu afetlerin %49'u fazıllarla örtülmüştür, %2'si de rahmetle örtülmüştür. Ve o kişinin nefsinin kalbindeki Allah'ın emirlerini yerine getirecek olan, yasak ettiği fiilleri işlemeyecek olan güç, sıfırdan %50'yi aşarak %51'e ulaşmıştır. Kişinin nefsinin kalbi başlangıçta tamamen şeytanın ülkesiyken, %100 şeytan durumu hakimken nefsin kalbinde, bu noktada şeytanın hakimiyeti %51 azalmıştır. Artık o kalp şeytana ait bir kalp değildir. Allah'a ait olan bir kalptir. Çünkü yarıyı aşmıştır Allah'ın nurları. Burada vücuda gelen olaya nefs tezkiyesi deniyor. Yarıdan daha fazla nur birikimi ve kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi olması, sonra mürşidine ulaştığı zaman ikinci kat cennetin sahibi olması, ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi olması, fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman dördüncü kat cennetin sahibi olması ve cennetlerin böylece 7 kata ulaşması. Kişi demin saydığımız kademelerde bir cennet daha üst boyuta geliyor. Yani Allah'a ulaşmayı diledi bir kişi birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaşıp tabi oldu ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhunu Allah'a ulaştırdı üçüncü kat cennetin sahibidir. Fizik vücudun tesliminde 4, nefsin tesliminde 5, irşad olduğunda 6, iradesini Allah'a teslim ettiğinde 7. kat cennetin sahibi olur. Nefsinin kalbinde daha 5. kademede daimi zikrin sahibi olduğu anda afetler sıfırlanmıştır. Sevgili kardeşlerim, olay ne? Olay, nefsinizin kalbindeki afetlerin başlangıçta %100 nefsinizin kalbini doldururken, işgal ederken, neticede bunların hepsinin %100 nurlarla yer değiştirmesi. %98 fazıl, %2 rahmet nuruyla daimi zikirde ulul elbab ve ihlas ve salah makamlarında nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolmuştur. Bu mutluluğunuzun en üst noktasıdır. O noktada olan bir insan Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir. O kadar mı? Hayır. Onları yerine getirdiği için mutluluğu yaşar. O kişi dünya hayatında
mutluluğun doruklarında yaşar. Hayatını başkalarına tahsis eder. Başkaları için yaşamaya başlar. Onun için artık kendisi yoktur. O kendisini Allah-u Teala tarafından başka insanlara tahsis edilmiş olarak görür. Başka insanlara hasredilmiş olarak görür. Başka insanların mutluluğuna zemin hazırlamak için görevlendirilmiştir Allah-u Teala tarafından. Ve hayatı bunları gerçekleştirmekle mutluluktan mutluluğa uçan bir güzellikler demetini yaşamakla devam eder. Sevgili kardeşlerim, bu söylediğim hedeflere ulaşmayan bir insan düşünün ama hayatını başkalarına adamış. O insan da mutludur. Kim başkaları için yaşamayı başarırsa o kendisiyle uğraşacak zamanı bulamaz. Kendisiyle meşgul olacak olan zamanı bulamadığı için ömür boyunca mutluluğu yaşar. Kendini başkalarının mutluluğuna adayan herkesten bahsediyorum. Ve bu kişi mutlaka Allah'ın yolunu öğrenip hayatına tatbik eder. Neticede de ruhunu da ve içinde nefsini de iradesini de Allah'a teslim edecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nefsinizin kalbindeki nurların artışıyla paralel bir seyir takip eden sizin mutluluğunuzdur. Nefsinizin kalbindeki nurlar ne kadar artarsa sizler için o kadar mutluluk söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala hepinizi seviyor. Çünkü siz bir insansınız. Bu sevgisinin bedelini ödemek istiyorsanız, mutlaka nefsinizi tezkiye etmek mecburiyetindesiniz. Bu herkesin üzerine düşen mutlak vazifedir. Ve de Allah Teala bunu bütün insanlara bedava verir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Dileyen herkesi mutlak olarak kendisine ulaştırır. Ve gene mutlak olarak o kişiyi %50'den daha fazla her gün mutluluğu yaşattırır. Yeter mi? Yetmez. Ve cennetlerden bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennete, üçüncü basamak, ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman, affedersiniz, mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman ikinci kat cennete ehil olur. Ve ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennete ehil olur. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi üçüncü kat cennete mutlaka ehil kılar. Yani kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa bu hedeflere mutlaka ulaşır. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir, bir hafta sonra ölmüştür. Gideceği yer cennettir. Allah'a ulaşmayı dilemiştir, ertesi gün ölmüştür. Gideceği yer cennettir. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, bir saat sonra ölmüştür. Allah'a ulaşmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyen herkes, dedikten sonra ölmüşse, mutlaka Allah'ın cennetine girer. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz? Allah-u Teala'nın sizleri ne kadar çok sevdiğini görüyor musunuz? O sadece mutlu olmanızı istiyor. Mutluluk hepinizin hakkı. İnsan olarak doğdunuz. Öyleyse niçin mutluluğunuza sahip çıkmıyorsunuz? Allah-u Teala sizi mutlu kılmak için siz hiçbir şey yapmayacaksınız, o sizi mutlu edecek şeklinde bir inancın sahibi olmamalısınız. Şunu çok iyi bilmenizi istiyoruz ki, sizin bir tek talebiniz,
ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileminiz, bu konudaki talebiniz Allah Teala tarafından anında işitilir. Ve o mutlaka sizin üzerinizdeki tesirini icra edecektir ve sizi mürşidinize ulaştıracaktır. Vücudunuzdan ayrılan ruhunuzu kontrol altında tutacak, onu mutlaka Allah'ın zatına ulaştıracaktır. Allah Teala bu hususu bütün insanlara garanti etmiştir. Hiç kimse bu garantinin dışında değildir. Kim dilerse ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı, o kişinin ruhu mutlaka Allah'ın zatına ulaşır. Allah tarafından ulaştırılır. Sevgili kardeşlerim, bir tek dilek. Nasıl bir insan falanca yere gitmeyi diler, arabasını atlar, oraya gider, uçağa atlar, oraya gider. Ne yapmıştır o kişi? Oraya gitmeyi istemiştir ve gitmiştir. İşte Allah'a ulaşmayı dilemek de öyle. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu Allah ulaştırıyor kendisine. Hem de kişiyi teçhiz ederek Allah'ın istediği şeyleri yerine getirebilecek hüviyete Allah sokarak o kişiyi değiştiriyor, vasıflarını değiştiriyor, ehil kılıyor ona. Allah ehil kılıyor. Kişi özel bir gayretin sahibi değil. Sadece dileğin sahibi. O Allah'a ulaşmayı diliyor. Geri kalanı Allah'ın işi. Ve de o kişinin ruhu mutlaka vücudunu terk edip Allah'ın zatına ulaşıyor. Sevgili kardeşlerim, bu mutluluğun yarısıdır. Ama inanılmayacak kadar kolay bir mutluluk müessesesi. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Allahu yeştevi ileyhi men yeşahü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır diyor. Allah'ın sözü haktır, sözünü mutlaka tutar. Rad 27'de de şunu söylüyor. Allah dalalette olanları bırakır, onlarla meşgul olmaz. Ama o dalalette olanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, ki dilemeyenlerin dalalette olduğunu görüyoruz, dilemeyen herkes dalalettedir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırıyor. Ve ona üçüncü kat cenneti mutlaka sağlıyor. Sevgili kardeşlerim, bundan ötesi fizik vücudunuzu, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmektir. O zaman mutlulukların şahikasına yükselirsiniz. Gece gündüz Allah-u Teala'ya mutluyum diye bağırmak, haykırmak gelir içinizden. Allah-u Teala'ya hep hamd edersiniz, şükredersiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. İşte bir mutluluk sohbeti. İşte sizler, işte biz ve işte Allah. Hepimiz birlikteyiz. Mutluluk mu? Bu Allah'ın temel hedefi. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinde ve ma halaktel insi vel cinni illa leyabudun diyor. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Öyleyse ne demek istiyor Allah Teala? Allah'a ulaşmayı dilemek kulluğun başlangıcı. Dilediğiniz andan itibaren birinci kat cennetin sahibisiniz. Ya dilemezsiniz, ömrünüz boyunca tağutun kulu olarak kalırsınız. Yani insan ve cin şeytanların kulu. Ya da dilersiniz, Allah'ın kulu olursunuz. Ama olduğunuz andan itibaren Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren cenneti hak ettiniz. Sevgili kardeşlerim, bu statü 7 kademelik bir statü, 7 kat cenneti de içerir. Öyleyse birinci muhtevaya bakıyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Dilemeyenler, dilemeyenlerin gidecekleri yer cehennem. Cehennem mutsuzluğun en açık şekilde temsil edildiği yerdir. Orada hep insanlar huzursuzdur, işkence içindedirler ve onlara açık bir şekilde eziyet edilmektedir. Bunun sebebi bütün onlardan kurtulmaları için Allah'ın kendilerine verdiği o en basit, en kolay çözüme yaklaşmaktan imtina etmeleridir. Ona burun kıvırmalarıdır. Sen ne emredersen emret, ben senin emrine itaat etmem manasına gelmektedir bu. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizleri o kadar çok seviyor ki bir tek dileğinizle, Allah'a ulaşmayı dilemekle sizi derhal cennetine almaya hazır. Cehennemi bilmiyorsunuz tabii. Ama bir gün Allah Teala size gösterirse onun cehennemin her katının ne kadar korkunç bir karanlığı, hüznü, acıyı getirdiğini, aksettirdiğini göreceksiniz. İlk defa Allah Teala size cehennemi gösterdiği zaman yoksa gideceğim yer burası mı diye büyük bir korkuyla Allah Teala'ya soracaksınız. O da bunları ibret olsun diye gösterdiğini söyleyecek. Bilgi edinmeniz için. Allah'ın yolunda ilerledikçe bu teminat büyür. Sevgili kardeşlerim, cennetle cehennemi birbirinden ayıran şey bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ya dilersiniz, Allah'ın cennetinin sahibi olursunuz. Bu birinci kat cennettir. Ya da dilemezsiniz. O zaman cehennemi tercih ettiniz. Allah sizi cehennemine atmaz. Siz kendi kendinizi cehenneme atarsınız. Allah'ın o emrini dinlemediğiniz için Allah'ın sizi götüreceği yer, sizi ulaştıracağı yer cehennemdir. Allah Teala'nın vazifelerini size ulaştıracağı yer cehennemdir. Ama Allah sizi oraya atmak istediği için değil, siz orasını tercih ettiğiniz için. Cehennem bekçileri insanların çoğu için bunu söyleyecekler. Çünkü insanların %90'dan fazlasının ne yazık ki gireceği yer cehennemdir.
Allah'ın bu kadar açık ve kesin ikaz etmesine rağmen, Allah'ın bu kadar kolay bir sebeple bütün kullarını cennete davet etmesine rağmen, insanların çoğu ne yazık ki Allah'ın davetini hiçe sayacaklar, Allah'a ulaşmayı dilemeyecekler ve cehenneme girecekler. Bunda da din öğreticilerinin büyük sorumluluğu olacaktır sevgili kardeşlerim. Bu cehenneme girecek insanların hepsi cehenneme ulaştıkları zaman bölük bölük onlar cehennemin kapısına ulaşacaklardır. Ve cehennem bekçileri kapıyı aralayıp onlara diyeceklerdir ki sizlere sizin aranızdan nezir gelmedi mi? Size Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir demedi mi? Ve buraya cehenneme geleceğinizi söylemedi mi size? Sizin aranızdan nezirler, Mülk Suresinin 8. ayet-i kerimesi, sizin aranızdan Resuller, Zümer Suresinin 71. ayet-i kerimesi. Her ikisinde cevap aynı. Evet, geldiler. Mülk 8'e göre cevap, Mülk 8, 9, 10'a göre cevap, geldiler. Ama biz onlara inanmadık. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Biz seni dalalette görüyoruz dedik. Bir, inanmadık. İki, Allah hiçbir şey indirmedik dedik, indirmemiştir dedik. Üç, biz seni dalalette görüyoruz dedik. Sonra mı? Eğer biz işitmiş ve idrak etmiş olsaydık, burada cehennemde mi olurduk? İşte sevgili kardeşlerim, günahları sevaplarından fazla olanların hepsinin, ki bunlar ne yazık ki insanların toplamının %90'ından fazlasını oluşturacaklardır kıyamet günü, bunların hepsi oraya, cehenneme bu kapıdan geçerek gireceklerdir. Kapı biraz yükseltilecektir. Herkes bu cehenneme gireceklerin, cehennemde kalacakların hepsi mutlaka burunları yere sürtünerek cehenneme girmek mecburiyetindedirler. Yüzüstü sürünerek gireceklerdir ve mutlaka burunları yere sürtülecektir. Ve sonsuza kadar cehennemde kalacaklardır. Hiçbir zaman cehennemden çıkıp da cennete girmeleri mümkün olmayacaktır sevgili kardeşlerim. Masallarla avunmayın diye söylüyorum. Yalan söylüyorlar. Cehenneme girdikten sonra orada hafif tertip leblebi gibi kavrulduktan sonra Allah Teala sizi alacak. Hop cennetine, orada cennette yan gelip yatacaksınız. Hayır, böyle bir şey yok Kur'an-ı Kerim'de. Tam aksine 29 tane ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de cehenneme girenin orada ebediyen kalacağını söylüyor. Ve biz de sizi uyarıyoruz, bu görevle görevliyiz. İnanılmaz derecede kolay bir sebeple Allah'ın cennetine girmeniz varken, sevgili kardeşlerim, nasıl oluyor da bu kadar çok insan karşımızda oluyor? Nasıl oluyor da bu kadar çok insan kendilerini kurtaracak olan şeyleri onlara ulaştırdığımız halde asla söylediklerimizi yapmak konusunda bir gayrete de gerek yok, bir dileğin sahipleri değil. Ne karşılığı, neyi satın alıyoruz sevgili kardeşlerim, bir düşünün. Birinde terazinin bir kefesinde Allah'a ulaşmayı dileme var. Bunun karşılığında milyarlarca sene yaşanacak olan
enerji bedenlerle, yani yaşlanmayan bedenlerle aynı yaşta hep kalacak olan, dünyadaki bütün zevkleri yaşayacak olan cennet ehli var. Sonsuza kadar orada kalacaklar ve hiçbir şeye üzülmeyecekler. Onlar için üzüntüler bu dünyada kalmış olacak. Sonsuz bir mutluluk içerisinde milyarlarca senelik bir hayat. Ne karşılığı düşünebiliyor musunuz? Bütün dünyadaki insanlar mutluluk için yaşıyorlar. Herkes mutlu olmanın peşinde. Herkes mutlu olmak istiyor. İnsanlar sadece Allah'ın kanunlarını bilmedikleri için mutlu değiller. Bütün hayatınızı daha rahat, daha güzel, daha mutlu bir hayat yaşamak için dizayn ediyorsunuz.

Dilersen mutlaka Allah'ın cennetine ulaşacaksın ifadesi ulaşacaktır. Ulaşmayan hiç kimse olmayacaktır. Ama bunların %90'dan fazlası reddedeceklerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyeceklerdir. Şimdiye kadar dilememişlerdir. Bundan sonra da kıyamet gününe kadar. Gene insanların büyük kısmı Allah'a ulaşmayı dilemeyeceklerdir. Bir devrede sadece insanların büyük kısmı böyle bir mutluluğu yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, ne karşılığı, neyi satın almak? Bir dilek karşılığı, Allah'a ulaşmayı dilemek. Satın aldığınız şey, milyarlarca senelik bir mutluluk. Bir de bu dünyadaki hayatınızda dünya mutluluğunun mutlaka yarısı. İki. Üç, devam edebilirseniz size düşenleri yapmaya dünya mutluluğunun tamamına kadar ulaşabilirsiniz. Bu dünyayı da muhteşem bir mutluluk içinde geçirebilirsiniz. Ahirette de mutlaka sonsuza kadar Allah'ın cennetinde kalırsınız. Neyin karşılığı? Her şey bir dilekle başlıyor. Ve Allah Teala bu dileğin karşılığında bir garanti veriyor size. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse, ben onu mutlaka bana ulaşmayı diledi ve öldü. Cennetimi alırım, birinci kat cennet. Ölmedi. Bu kişi yaşıyor. İrşat makamına ulaştı. İkinci kat cennetin sahibi. Allah'a ulaşamadan öldü. İkinci kat cennetin sahibi. Ama yaşarsa ben onu kendime ulaştıracağım diyor Allah Teala. Nasıl mürşidine ben ulaştırdıysam, ona mutluluğu ben yaşattıysam, mürşidine ulaştıktan sonra vücudundan ayrılan ruhunu kendime gene ben ulaştıracağım diyor. 14. basamakta kişi mürşidine ulaşıyor. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşıyor. Allah ulaştırıyor ruhu. O kişinin ruhunu kendisine Allah ulaştırıyor. Neyin karşılığı? Bir dileğin karşılığı. Ve Allah'ın zatında ruh yok oluyor. Eğer o kişi mürşidine ulaşıp da Allah'a vasıl olamadan evvel ölmüşse, ikinci kat cennetin sahibi, Allah'a ulaştıktan sonra rahmetli olmuşsa, üçüncü kat cennetin sahibi. Bu noktada kişi dünya saadetinin de yarısını garanti eder. Allah Teala mutlaka ona dünya saadetinin en az yarısını verir, onu nasiplendirir. Neyle yapar bunu? Kişiye nefs tezkiyesi yaptırır. Bu tezkiyenin neticesinde o kişinin nefsinin kalbinde %51 nurlardan oluşur. Allah'ın sözü buraya kadardır. Ama bu demektir ki o kişinin davranışlarındaki mutluluk oranı %50'den fazladır. Uyum hali, nefsle ruh arasındaki uyuşma standartları. Öyleyse ne karşılığı sevgili kardeşlerim? Bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek, mutlak olarak cennet, birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat cennet kişinin Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 6 aylık bir ömrü olsa bu kişi mutlaka dünya saadetinin yarısını elde eder. Üçüncü kat cenneti de mutlaka elde eder. O elde etmez. Allah ona bunları o talebinin karşılığı olarak mutlaka sağlar. Allah için bu kadar önemli sizin dilemeniz mi? Sizin mutluluğunuz sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala hepinizin mutlaka cennete girmesini istiyor. Talebi bu. Ve tabii böyle bir talebin tahakkuku için ne olması lazım? Böyle bir dileğin tahakkuku için çok zor şeyler olması lazım diye düşünüyorsunuz. Hayır. Hiç zor bir şey yok. Sadece
bir Allah'a

ulaşmayı dilemek, geri kalanı Allah'a ait. Allah sizi kendisine ulaştıracak, üçüncü kat cenneti kılacak. Buraya kadar Allah'ın garantisi altındasınız. Ne yapmışsınız? Bir dilekte bulunmuşsunuz. Ben Allah'a ulaşmayı diliyorum demişsiniz Allah-u Teala'ya. Ama bu dilinizde bir talep değil, kalbinizde bir talep. Dilinizde, kalbinizde iştirak ediyor. Allah hep kalbinize bakar. Talep kalbinizdeyse olay bitmiştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dileyenlerin bir dilek karşılığı satın aldıkları şey sonsuza kadar milyarlarca senelik bir cennet saadeti. Şu dünyadaki en güzel hayatı düşünün, ondan da daha mutlu olacağınız bir hayat cennet hayatıdır. Hiç kimsenin kimseye düşman olmadığı, herkesin birbirine sevdiği, bütün zevklerin var olduğu bir muhteşem yaşantı, cennet yaşantısı ve bu sizin bir tek dileğinize bakar. Ne karşılığı o cenneti milyarlarca yıl yaşayacaksınız? Sadece Allah'a ulaşmayı dileme karşılığı, bir dilek karşılığı, o kadar. Nispet var mı aralarında, bir benzerlik var mı, bir orantı? Sevgili kardeşlerim, bir karıncayla kainatın mukayesesi gibi. Bütün bir kainat 2,5 milyar galaksi, her galakside 2,5 milyar bizim dünyamız gibi yıldız. Büyüklüğü zihninizde düşünmeye çalışın. İşte kainat böyle hesap ediliyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neyin karşılığı, neyi satın alıyorsunuz? Bir dileğin karşılığında milyarlarca yıllık bir muhteşem cennet saadeti. Yetmez. Gene bir dilek karşılığında, aynı dileğin, bir tek dileğin karşılığında dünya mutluluğunun da yarısını satın alıyorsunuz. Allah Teala, kainatın yaratıcısı, bu kadar cömert. Bu kadar az şeyin karşılığında, bir tek dileğin karşılığında size verdiği ikramlara bir bakın. Bu sizi ne kadar çok sevdiğinizin ifadesi değil mi sevgili kardeşlerim? Hala birçok insanlar Allah'ı cehenneme atan, cezalandıran bir Allah olarak düşünürler. Hayır. O sizi cehenneme atmaz. Siz onun elçilerinin, resullerinin söylediği şeyleri dikkate almadığınız için, bu mukayeseyi yapamadığınız için, bir hiç sebebiyle, bir tek dileğiniz sebebiyle Allah'ın size verdiği milyarlarca yıllık cennet saadetini ve dünya saadetinde yarısını garanti etmesine karşılık, siz Allah'a onun dileğini yerine getirmemekle ihanet ediyorsunuz. O bunu kendisi için mi yapıyor? Ne yapabilirsiniz Allah-u Teala'ya? Ne faydanız dokunabilir? Siz sadece bir yaratıksınız. Biz de öyleyiz. Sadece bir yaratıkız, bir mahluk. İnsanlar robotlar falan yapıyorlar. Onlar yaratık değil, insanlar tarafından yapılan nesneler. Neden? Çünkü canlı değiller. Allah Teala'nın yaratıkları, biz insanlar canlı yaratıklarız. Yarattıktan sonra Allah Teala can vermiş bize. Serbest irade vermiş, dilediğimizi yapmak yetkisinin sahibiyiz. İşte Allah Teala o serbest iradeye o kadar çok değer veriyor ki diyor ki, kulum o serbest iradesiyle benden mutlaka bana ulaşmayı dilemek mecburiyetindedir. Bu dileği onda göremezsem kurtuluşu yoktur diyor. Ben diyor Allah olarak, onu yaratan olarak şu kadarcık bir talebine milyarlarca senelik bir mutluluğu veriyorum mükafat olarak.
dünyada ne kadar ömür verdiysem o ömrü de yaşantısının yarısını mutlaka saadet içinde, mutluluk içinde geçirmesini ben garanti ediyorum. Ve benim bu büyük nimetlerime kişi sırtını çevirerek hayır ben sana ulaşmayı dilemiyorum diyorsa diyor Allah Teala, ben ona duyurduysam ki eğer bunu yapmazsan, Allah'a ulaşmayı dilemezsen, bana ulaşmayı dilemezsen gideceğin yer cehennemdir. Dünyada da mutluluk yüzü göremezsin dediysem diyor Allah Teala, indirdiğim kitaplarla bunu duyurduysam, nebilerime, peygamberlerime verdiğim kitaplarla bunu duyurduysam ve her devirde bütün kavimlerdeki resullerimde de bunu hep insanlara tekrar tekrar söylettiysem ve bütün bunlara rağmen benim emrime değil de şeytanın emrine tabi oldularsa, bir tek dileği bile kendilerini yaratan Allah'a çok gördülerse, onları bu sonsuz saadetlere ulaştıracak olan sadece o tek dileği de çok gördülerse, o zaman onların hakkı cehennem değil midir? Sevgili kardeşlerim, mantık ölçülerine göre bir düşünün bakalım. Allah sizden ne istiyor? Allah'a ulaşmayı dilemenizi istiyor, bu kadar. Geri kalanını siz yapmayacaksınız. Allah yapacak. Size namazı sevdirecek olan o, orucu sevdirecek olan o, açlık duyurmayacak olan o, oruçta, namazda fiziğin ötesine geçmenizi sağlayacak olan o, önünüzde yeni alemlerin açıldığını göreceksiniz namaz kılarken. Gözlerini kapattığın zaman açıkken de görebilirsin. Öyleyse sevgili kardeşlerim, eğer Allah Teala sizi bu kadar çok seviyorsa ve bu kadar küçücük bir şeyle, bir küçücük dilekle sizi sonsuz mutluluklara, sonsuz bir cennet hayatına ulaştıracaksa, yani şu dünyadaki 50-60 senelik, 100 senelik hayatı uzun bir devre olarak mütalayanlar için, milyarlarca sene orada Allah'ın cennetine kalmak sonsuz bir hayattır. Bu sonsuz mutluluğa karşılık benim istediğim şey diyor Allah Teala, bir tek bana ulaşmayı dilemekse, bir tek dilekse ve benim yarattığım insanlar buna nankörlük edip de benim emrimi yerine getirmiyorlarsa bu beni hiçe saymaktır diyor Allah Teala. Onları o kadar sevmeme rağmen bu sevgime ihanet etmektir diyor Allah Teala. Küfranı nimettir diyor. Nimetin küfranıdır diyor bu. Ve diyor onları cezalandırırım. Hem de bu cezalandıracağımı baştan söylerim. Ben sizi cezalandırmak istemiyorum. Sizi ne kadar çok sevdiğimi ispat etmek istiyorum size. Ölçü meydanda, bir tarafta, terazinin bir tarafında bir tek dilek var. Allah'a ulaşmayı dilemek, sadece dilemek. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın cennetine gitmeyi dilemiyor musunuz? Hepiniz cennete gitmek istersiniz. Öyleyse ne olur yani deseniz ki ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Biliyorsunuz ki bu talebiniz sizi mutlaka Allah'ın cennetine götürecek. Dileğinizin bu olduğunu hepiniz kabul ediyorsunuz. Hepiniz cennete girmeyi düşünmüşsünüz, talep etmişsiniz, istiyorsunuz. Ona ulaşmak için, Allah'ın cennetine ulaşmak için bu dileğinizin hüviyetini değiştireceksiniz sadece, bu kadar. Ya Rabbi, ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum diyeceksiniz. Serbest iradeniz bunu kalbinizle söyleyecek. İrade devreye girmişse mutlaka onu söyleyecek olan kalptir. Ve Allah-u Teala hep kalbinize bakar. Dilerseniz kendinizi kurtardınız. Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Hayır, Allah seçmedi. Allah sizi cehennemine göndermedi. Siz cehenneme kendinizi gönderdiniz. Sevgisini
Allah-u Teala daha nasıl ifade etsin sevgili kardeşlerim? Bir hiç sebebiyle, sadece bir dilekle milyarlarca senelik bir mutluluk, dünya mutluluğunda yarısı. Nefs tezkiyesini garanti ediyor Allah-u Teala. Yani nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'ini yok etmeyi garanti ediyor bir dileğinize karşılık. Mutlaka dünya hayatını yaşarken de yarı yarıya bir mutluluğu garanti ediyor Allah-u Teala. Ya devam ederseniz, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra devam ederseniz, oho, o zaman asıl dünya mutluluğunun ne olduğunu yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın garanti standartlarına bakalım. Allah'a ulaşmayı dilediniz, üçüncü basamaktasınız. Allah Teala derhal Rahim Esma'sı tecelli etti. Size Furkan verdi 7 tane. Takva sahibi oldunuz çünkü Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an. 7 Furkan'la bütün günahlarınızı örttü. Ve 12 tane ihsan aldınız Allah Teala'dan. Mürşidinize ulaştınız. Siz yapmadınız. Hep bunları yaptıran Allah. Sizin yaptığınız şey şu cüz'i iradeniz var ya, kişisel iradeniz, külli iradenin bir cüz'ü, bir parçası olan, size ait olan irade. O iradeyle dilediğinizi yapmakta tamamen serbest bırakıldınız. İşte o serbest bırakılan insanların seçimi Allah için son derece önemli. Çünkü bu aklı başında bir kulun, bir mahlukun onu yaratıcısına olan saygısını, sevgisini ifade eder. Kişi kendi iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilemişse o kişinin dizaynı son derece basit bir olaydır. Mutlaka o kişi Allah-u Teala tarafından ruhu kendisine ulaştırılacak olan bir kişi olacaktır. O kişinin ruhu mutlaka Allah tarafından Allah'a ulaştırılacaktır. Kesin. Hiçbir negatif faktörün oluşması mümkün değildir. Allah'a ulaşıncaya kadar ne şeytan ne o kişinin kendisi buna karşı çıkamazlar. Çünkü iradeleri Allah'ın ilahi iradesi tarafından kontrol altına alınmış, bloke edilmiştir. Yani sevgili kardeşlerim, mutluluğu adeta Allah Teala size zorla yaşatıyor. Çünkü onu hak ettiniz. İradeniz başka bir şeyler de söylese Allah Teala kabul etmiyor onu. Allah'a ulaşmayı dilemişseniz mutlaka ruhunuzu kendisine ulaştırır. Ve mutlaka nefsinizin kalbindeki %51'lik tezkiyeyi de gerçekleştirir Allah Teala. Kalp temizliği, kalbinizin afetlerinin %51'ini mutlaka yok eder. %2 rahmet nuru yerleştirir nefsinizin kalbine. %49 da fazıl yerleştirir. O yerleştirir. Ne oldu? İrşat makamına ulaştınız. Ruhunuz vücudunuzdan ayrıldı. Nefs tezkiyesine başladınız. Hepsini yaptıran Allah-u Teala, bunlardan hiç sıkıntı duymadığınız gibi büyük mutluluk duyuyorsunuz. Zikrinizi yaparken, namaz kılarken, oruç tutarken, zekat verirken, Allah'ın bütün güzelliklerini işlerken, özellikle zikrederken büyük zevk duyuyorsunuz. Bunu size veren, yaşatan, bu zevki tattıran Allah'tır. Yaptığınızsa bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Üçüncü basamak, 14. basamakta Allah'ın size gösterdiği ve kalbinize de sevdirdiği mürşidinize ulaşmak ve tabiiyeti sağlamak. 21. basamakta ruhunuzu kendisine ulaştırmak. Hepsi Allah'ın işi. Allah yaptırıyor hepsini. Bundan sonra siz aklınız başınızdaysa Allah Teala, ben Allah'a ulaşmayı dilediğim için verdiği sözü yerine getirdi. Ruhumu kendisine ulaştırdı. Bana bu büyük mutlulukları yaşattı. Öyleyse ben, madem ki Allah Teala diyor ki kim bana tevekkül ederse, yani beni vekil ederse hedefine, neydi hedefi? Allah'a ulaşmak. Kim
Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği andan itibaren Allah'ı vekil etmiştir. Allah'a vekil ettiği anda ilahi irade, Allah'ın iradesi, o kişinin cüz'i iradesini bloke eder, kontrol altına alır. Vekil olarak o kişinin hayatına girer Allah-u Teala. Ve mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır, nefsinin kalbindeki bu güzellikleri gerçekleştirir. Kişi bunu görüp de Allah-u Teala bana ne söz vermişti? Ruhumu kendisine ulaştıracaktı. Ne yaparsam, Allah'a ulaşmayı dilersem, diledim, Allah-u Teala hamdolsun ki bunu gerçekleştirdi. Öyleyse ben fizik vücudumu da Allah-u Teala'ya teslim etmeyi dilersem, Allah-u Teala mutlaka gene beni kontrol altına alacaktır irademi ve beni kendi zatına ulaştırmaksa dediğinde, ruhumu kendisine nasıl ulaştırdıysa, fizik vücudumu da Allah'a tam itaat eden bir hüviyete getirerek, yasaklarına riayet eden, emirleri mutlaka yerine getiren bir hüviyete getirerek, fizik vücudumuzu da teslim alacaktır. Alacağına dair söz vermiş. Kim diyor tevekkül ederse, ben bunu yaparım diyor. İş tevekkülde. Yani kişinin Allah'ı vekil etmesinde. Vekil kelimesi, vekalet kelimesi, müvekkil kelimesi ve konuların bu noktadaki esasını teşkil eden tevekkül kelimesi aynı kökten geliyor. Allah'a fizik vücudunu da teslim edeceğine iman eden kişi Allah'a ikinci defa tevekkül etmiştir. Ve Allah mutlaka onun fizik vücudunu teslim alır. Bu noktada o kişinin mutluluğu, dünya mutluluğu %80'i mutlaka aşar, %100'e doğru yükselir. Geriye kalan birazcık sıkıntı henüz nefsin afetlerinin tamamlanmamasından kaynaklanır. Yoksa fizik vücut Allah'ın bütün emirlerine riayet eder, yasakları asla işlemez. İradi yapı Allah'ın ilahi iradesidir ve kişiyi mutlaka o noktaya ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu noktada Allah'a fizik vücudunu kişi nasıl teslim etmiş olur? Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği fiilleri işlemiyor. Burası o kişiye üçüncü kat cenneti sağlar. Birinci kat cennet Allah'a ulaşmayı dilediği zaman, ikinci kat cennet mürşidine ulaşıp tabiyet sırasında, üçüncü kat cennet ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman, dördüncü kat cennet de fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman tahakkuk eder. Dünya saadeti ruhunu Allah'a teslim ettiğinde %50'yi aşmışken, fizik vücudunu teslim ettiğinde bu rakam dünya saadetinin toplam saatlere oranı %80'i aşar. Burası 25. basamak. 26. basamakta kişi daimi zikrin sahibi olur. 27. basamakta da nefsini Allah'a teslim eder. Her ikisi de hikmet basamaklarıdır. Burada o kişinin dünya saadeti %100'dür. Kişi daimi zikrin sahibidir. Bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. %100, %98 fazıllar, %2 de rahmet nurları o kişinin nefsinin kalbini %100 doldurur. Ve bu noktada dünya saadetinin temelini teşkil eden uyum hali mutlak olarak tahakkuk eder. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Başlangıçta neden mutsuzsunuz? Çünkü nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu, ruhunuzun kalbi de %100 hasletlerle dolu. Yani nefsinizin kalbi Allah'ın bütün emirlerini asla işlemek istemez. Hiçbir emrini asla işlemek istemez.
bütün yasaklarını da mutlaka yapmak ister. Halbuki ruhunuz fazıllar iç muhtevasında olan hasletler sebebiyle asla böyle değildir. O hasletler onu Allah'ın bütün emirlerini yapmaya götürecek bir hüviyettedir. Yasaklarında asla işlemeyecek bir özellik gösterir. Yani ruhunuzun hasletleri topyekun Allah'ın bütün emirlerine itaat ederler. Yasaklarına asla iltifat etmezler. Yasaklara asla işlemezler. Yapıları böyledir. Öyleyse nefsiniz Allah'ın bütün emirlerini yapmamak istiyor. Ruhunuz yapmak istiyor. Nefsiniz Allah'ın bütün yasaklarını işlemek istiyor. Ruhunuz da asla işlemek istemiyor. Birisi yanlışı şeytanın emrinde, ikincisi doğruyu Allah'ın emrinde gerçekleştirmek istiyor. Ama karar merceği aklınızdır. Eğer Allah'ın bütün emirlerinin çiğnendiği, serbest olduğu, Allah'ın bütün yasaklarının işlendiği bir ortam söz konusuysa, aklınızın şuurlanma ortamı buysa, aklınız hep nefsinizin afetlerine yeşil ışık yakacaktır. Şeytan da onu talep ettirecektir size. Hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyeceksiniz. Arkasından Allah size azap edecek. Ruhunuza, nefsinize huzursuzluk verecektir. Ve mutsuz olacaksınız. Hem olayları yaşarken mutsuz olacaksınız, hem de sonraki bu cezalandırma sebebiyle mutsuz olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, ya huzur içinde bir dünya hayatı yaşamak veya huzursuz olmak. Öyleyse her şey bize bağlı. Bizim kararımıza, bizlerin Allah'a ulaşmayı dilememize veya dilemememize. Allah Teala'nın indinde söz konusu olan şey Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dileyen kişi sonsuz mutlulukların içine girecektir. Ve katlarda ilerledikçe her şey daha güzel olacaktır. Ruhundan sonra fizik vücudunu, sonra da nefsini Allah'a teslim edecektir. Nefs tesliminde o kişinin durumuna baktığımız zaman o kişinin nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Birinci özellik. Bu sebeple daimi zikrin neticesinde bu noktaya ulaşmıştır. Ve bu hedefe ulaştığı cihetle kalp gözü ve kalp kulağı mutlaka açıktır. Allah ile her an konuşabilir bir hale ulaşmıştır, bir noktaya ulaşmıştır. Ehli tezekkür olmuştur. Daimi zikrin sahibi olduğu için ehli hayırdır. Devamlı derecat kazanmakta olduğu cihetle. Ve diğer taraftan bu kişi için söz konusu olan şey mutluluğu yaşamak üzere hikmet sahibi olmaktır. Hüküm sahibi olmaktır. Burası mutluluğun, cennet mutluluğunun 5. katı, dünya mutluluğunsa %100 olarak devam ettiği bir ortam. Sonra bu kişi bu ihlas noktasından sonra irşada ulaşacaktır. Dünya saadeti gene %100'dür. Cennetin 6. katına ulaşacaktır. En sonra ise iradesini de Allah'a teslim edecektir. Dünya saadeti gene %100 olacaktır. Cennetin en son katına, 7. katına ulaşacaktır kişi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili dostlarım, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki
Bu hedeflere ulaşmak kişiye bağımlı bir olgudur. Kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. Bu bir iman müessesidir. Kişi iman ediyor ki Allah Teala mutlaka ruhunu kendisine, Allah'a hayattayken ulaştıracaktır. Böyle bir dizaynla kişi yola çıkıyor. Allah'a ruhunun ölmeden evvel ulaştırmasını temin sadedinde yola çıkıyor. Bu kişinin iman derecesine baktığımız zaman Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala huşu sahip huşuğunun o noktasında o kişinin ellezine diyor yezunnune ennehum milaki rabbihim ve ennehum ileyhi raciun. O kişi, huşu sahibi olan o kişi mutlak olarak inanır ki ruhunu ölmeden evvel Allah'a milaki kılacaktır. Ve ölümden sonra ruhu Allah'a tekrar rücu edecektir, geri dönecektir. Böyle bir standardın sahibi olan kişinin ruhunu, bu imanın mutlak olarak ruhunun oraya ulaşacağına inanan kişinin imanı gereğince Allah-u Teala onun ruhunu mutlaka oraya ulaştıracaktır. Böyle bir iman o kişinin Furkan sahibi olduğu noktada gerçekleşir. Artık işiten, bilen, gören bir insan mutlak olarak Allah-u Teala'nın kendisine bunları sağladığının farkına varan kişidir. Ve Allah'ın o istikamette kendisine mutlaka en güzeli temin edeceği kanısındadır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bu güzellikleri yaşamanız için bizi bilgilendirdi, ilim sahibi kıldı. Öyleyse bakıyoruz ki İnsanlar irşada ulaştıkları zaman onlar için daha büyük bir mutluluk söz konusudur. İradelerini Allah'a teslim ettikleri zaman en büyük mutluluk söz konusudur. Hazır azim. Hazırın azimi. Burası Fevzül Azim'in, Hazül Azim'in ve Eclül Azim'in müştereken oluştuğu bir noktadır. Hem dünya mutluluğunun bütünü, hem cennet mutluluğunun adın cenneti, en üst kat, yedinci kat cennet. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala arzı göklerle yer kadar olan cennetlerden bahsediyor. Bir cennet ama bütün gökleri kaplıyor, bütün yer katlarını da kaplıyor. Buradan çıkan netice Allah-u Teala 7 tane gök katından bahsettiği cihetle 7 katın her birinde ayrı bir cennetin söz konusu olması. Öyleyse bu alemin bir maddi tarafı var. Bir de göklerde 7 kat cennet söz konusu. Allah Teala biz diyor yıldızları zemin katın tavanı kıldık diyor. Gök katları ondan sonra başlıyor. Sevgili kardeşlerim, işte Allah Teala'nın hepinizden istediği şey hepinizin mutlu olmanızdır. Allah Teala mutluluk içinde bir dünya hayatı yaşamanızı, mutluluk içinde Allah'ın cennetine girmenizi, mutlak saadeti cennette devam ettirmenizi ister.
İnsanlar Allah'ın ne söylediğinden, kendilerini yaratanın, kainatı yaratanın kendileri için cenneti, cennetleri ve cehennemi hazırlayanın Allah'ın emirlerini dikkate almadıkları zaman mutsuz insanlar oluyorlar, huzursuz insanlar oluyorlar. Dikkate aldıkları zaman da mutluluğu yaşıyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse insanların dizaynına dikkatle bakın. Mutluluk müessesesi bütün insanlar için bir hedef olmalıdır. Ve Allah-u Teala da böyle olmasını istiyor. Hepiniz mutluluğun şahikasına yükselebilirsiniz. Her şey bir dilekle başlar, Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, bu kadar basit, bu kadar sade ve bu kadar kolay bir sebeple hepiniz hem cennet saadetini hem dünya saadetini yaşamak için Allah-u Teala tarafından mükafatlanmak yetkisinin, imkanının, hakkının sahibisiniz. Yeter ki Allah'a ulaşmayı dileyin. Sevgili kardeşlerim, mutluluk elinizle uzanıp uzattığınız zaman tutabileceğiniz kadar yakın bir yerde. Bir tek dileğinizle her şeye sahip olmak, vazgeçmezseniz sonuna kadar bütün mutlulukları yaşayabilecek bir noktaya kadar yürümek. Ama en az zahmetle en büyük hazzı yakalamak, etap etap farklı neticeler gösteriyor. Bir kısmı Allah-u Teala tarafından garanti edilmiş. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde Allah-u Teala size üçüncü kat cenneti garanti ediyor, üçüncü kata kadar. Ve dünya saadetinde yarısını. Dünya saadetinin yarısı, cennet saadetinin üçüncü katı. Bir dilek karşılığı, başka hiçbir şey yok devrede. Sadece bir dilek karşılığı bu. Bu kadar sizi seven, bir tek dileğiniz için size hak ettiğinizin sonsuz kat fazlasını veren o Allah'tır. Mükafatı bol Allah. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya mutlaka ulaşmayı dileyin. Sadece bir dilek sizi beklemediğiniz kadar mutlu edecektir. Garanti Allah tarafından veriliyor. Biz sadece bir vekiliz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah bu büyük mükafatları bir hiç karşılığı, bir dilek karşılığı sizlerin ayaklarınızın dibine seriyor. Biz de sizleri uyarıyoruz. Allah-u Teala diyor ki Resullerimize, insanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri, amin olanları müjdelesinler diye ve Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri uyarsınlar diye göndeririz diyor. Sizleri uyarıyoruz. Bununla vazifeliyiz. Mutluluk sizin de hakkınız. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha, me'as, salavat. Allah'a emanet olun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah bizleri beraber kıldı. Bir zikir sohbeti bahis konusu olan Allah bahis konusu olan Allah'ın sizin için hedef seçtiği mutluluk. Bir maksat için yaratıldınız. Mutlu olmak. Bu yol mutlaka Allah'tan geçer. Hiç kimse Allah devreye girmezse mutlu olamaz. Böyle bir şey fizik standartlarda hiçbir zaman mümkün değildir. Cennet içinde, diğer alem içinde mümkün değildir. Öyleyse dünya mutluluğunu mu istiyorsunuz? Allah'a yakın olacaksınız. Cennet mutluluğunu mu istiyorsunuz? Allah'a yakın olacaksınız. Sadece bir tek yolu var, o yol Allah'a ulaştıran yoldur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bir defa daha birlikteyiz. Bir defa daha size Allah'tan bahsediyoruz. Bir defa daha size sizin mutluluğunuzdan bahsediyoruz. Evvela bir sualimiz var. Mutlu olmak istiyor musunuz? Yoksa istemiyor musunuz? Ben şu mutsuz dünyamda mutsuz olmakta devam etmek istiyorum diyorsanız, bu sizin iradeniz, sizin arzunuz. Susarız. Ama kim ben mutlu olmak istiyorum, mutluluğa mutlaka ulaşmak istiyorum diyorsa içinizde, ki böyle demeyen pek az insanın olabileceğini düşünüyorum. Herkes mutlu olmak için yaşar. Öyleyse beni dinleyin sevgili kardeşlerim. Allah sizin şu kainatlar statüsü içinde en büyük dostunuz. Sizi en çok seven. Sizi sevenlerin arasında en çok seven sadece Allah'tır. Ne anneniz, ne babanız, ne evlatlarınız, ne etrafınızdaki insanlar, ne biz sizi Allah kadar sevemeyiz. Sizi, hepinizi en çok seven Allah'tır. Mutlaka sever. O sevdiği için varsınız. Yaratmayı diledi ve siz dünyaya geldiniz. Varsınız. İşte var olan sizlere sesleniyorum sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Mutlu musunuz? İşte dizayn bunun arkasında. Ya mutlusunuz ya da mutsuzsunuz.
hükmü peşin olarak ortaya koyalım. Eğer Allah'ın yolunda değilseniz mutlu olmanız mümkün değildir. Mutlu olmak bedava bir olay değildir. Bir bedeli vardır. O bedeli ödemeden mutluluğa adım atamazsınız. Nedir mutluluğun bedeli? Sevgili kardeşlerim, mutluluğun bedeli bir dilek. Mutluluğu dilemek. Size birisi çıksa karşınıza ve dese ki, dile benden ne dilersin? Trilyonlarca lira param olsun mu dersiniz acaba? Zannediyor musunuz ki o paralar sizi mutlu edecek? Ondan mutluluk dileyecekseniz, işte o zaman muhatabınız Allah'tır. Sizi mutlu etmek için her zaman hazırdır. Ve yolculuk başlasın derseniz eğer, mutluluk yolculuğu, böyle bir yolculuğun başlaması, mutluluğa giden bir trene binmeniz, bir uçağa binmeniz, mutluluğa ulaşmanız, sizin bir dileğinize bağlı sevgili kardeşlerim. O dilek Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutluluğa imzasını atmıştır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka cennet saadetinin sahibidir. Ne dedim? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka cennet saadetinin sahibidir. Kesin mi? Evet sevgili kardeşlerim. Kesin. Öyleyse mutluluğun ne olduğunu düşünüyorsunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Çok parası olmak o mu mutluluk? Böyle zannedenlere hep dua ederim Allah-u Teala'dan. Ya Rabbi derim, şunlara çok çok para ver. Ver ki o paraların sahibi oldukları zaman da mutsuz olduklarını görsünler. Paranın mutluluk oluşturacağını zanneden insanlar. Sevgili kardeşlerim. Mutluluğu oluşturan şey Allah'ın mutluluk konusundaki yardımını alabilmektir. Yardım yoksa Allah size mutluluğunuz konusunda yardım etmiyorsa mutlu olamazsınız. Unutmayın ki yardım sadece o yardımı isteyenlere gelir. Allah'tan mutluluk yardımını isteyenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Öyleyse bir dilek sizi mutlaka, sizin hiçbir gayretiniz olmasa dahi mutlaka sizi üçüncü kat cennete ulaştırır. Mutlaka sizi dünya saadetinin yarısından öteye ulaştırır. İradeniz dışında bir şeyler yaparsınız. Allah'a ulaşmayı dilemişseniz Allah iradenize el koymuştur. Size ibadetleri Allah sevdirecektir. Siz sevmeyeceksiniz. Ve ruhunuzu kendisine Allah ulaştıracaktır. Siz ulaştırmayacaksınız. Eğer diyorsanız ki herkesin ruhu Allah'a ulaşır,
doğrudur deriz. Herkesin ruhu Allah'a ulaşır. Ama küçücük bir farkla, bir kısmınızın ruhu Allah'a siz hayattayken ulaşır. İşte onlar Allah'ın evliyalarıdır. Bir kısmınızın ruhu siz öldükten sonra Allah'a ulaşır. Onlar da Allah'ın evliyası olamayan zavallılardır. Sevgili kardeşlerim, aranızda o gururlu olanlara, kibirli olanlara sesleniyorum. Kendinizi bir şey zannetmeyin. Hepiniz bizim gibi sadece bir yaratıksınız. O kadar. Yüce Yaratıcı Allah-u Teala sizi de yaratmış, bizi de yaratmış. Hepimiz, ama hepimiz ne görüyorsanız çevrenizde, göremediğiniz ve hakkında bilgi edindiğiniz ne varsa, gayb alemi, emr alemi, berzah alemi, zülmane alem, sevgili kardeşlerim, hepsi birer yaratıktır. Sadece yaratık, mahluk, Allah-u Teala tarafından yaratılmış, halk edilmiş mahluklarız. O yaratıcı, Allah-u Teala yaratıcı. İşte o yaratıcı, insan adı verilen bir mahluk yaratmaya karar vermiş. Ve tıyinden veya başka bir adıyla salsalinden insan olmaya elverişli bir kilden insanı şekillendirmiş. Sonra da bu organik hüviyetli toprağa hayat vermiş. Ve biz insanlar oluşmuşuz. Allah'ın hayat verdiği bütün sistem, bitkiler, hayvanlar, insanlar, kuşlar, balıklar, hepsi, hepimiz sadece birer yaratıkız. O zaman kibirli olmak için fazla bir sebep kalmıyor. Sevgili kardeşlerim, bir insanı en çok mutsuz eden şu kibir denilen, gurur denilen afettir. Öyleyse şunu düşünmenizi istiyorum. Mutluluk her şeyden evvel bir insan olarak yaratıldığınız için sizin de hakkınız. İnsan olarak yaratıldınız. Öyleyse bilin ki seviliyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, bir kedi olarak, bir ot olarak yaratılmış olabilirdiniz. Siz de canlı olurdunuz. Ama insan olmanın haysiyetine, insan olmanın şerefine sahip olmazdınız. İnsan, kainatın efendisi olarak yaratıldı. Ne diyor Allah Teala? Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde, 13. ayet-i kerimesinde, وَسَّخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. Bütün göklerde, bütün arzlarda yarattığı her şeyi Allah sizlerin emrine musahhar kıldı. Sizlerin emrine amade kıldı diyor Allah Teala. Hasretti diyor, sihretti diyor. Her şey, bütün kainatlar hepsi sizin için yaratılmış. Allah'ın vücuda getirdiği her şey için sadece bir hizmet söz konusu, size hizmet, insana hizmet. Hayvanlar mı insan için yaratıldı? Bitkiler mi insan için yaratıldı? Denizler, karalar, gökler, yerler, her şey insan için yaratıldı. Ve kainatı yaratan Allah Teala sonunda insanı da yarattı. Adem Aleyhisselam'dan başlayan bir insan hayatı.
Yaratılış maksadınız, Allah'ın sizden istediği şey, mutluluk. Allah Teala sizlerden, hepinizden mutlu olmanızdan başka bir şey istemez. Ne var ki Allah'ın akıl verdiği, irade verdiği, görme, işitme, idrak etme kavramlarıyla donattığı, akıl edebilen bir varlık çıktı ortaya, insanoğlu. İlk peygamber ve ilk insan olan Adem Aleyhisselam'dan başlayan bir soy dizisi. Son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar gelen peygamberler dizisi. Kıyamete kadar devam edecek olan peygamber olmayan Resuller dizisi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her zaman dünyadaki bütün kavimlerin içinde mutlaka şu anda Allah'ın bir Resulü görev yapmaktadır. Hangi dili konuşurlarsa konuşsunlar insanlar, orada Allah'ın bir Resulü mutlaka vardır. Hangi dinden olurlarsa olsunlar veya dinsiz olsunlar veya puta tapsınlar, her neyse durumları, ateşe tapsınlar, şeytana tapsınlar, ne olursa olsun, hangi kavim varsa o kavmin içinde mutlaka Allah'ın bir Resulü var. O kavmin içinde şeytana tapanlar da olabilir. O kavmin içinde putlara tapanlar da olabilir. O kavmin içinde Allah'a inanmayanlar da olabilir. Ama o kavmin içinde hangi kavimse, hangi dili konuşuyorsa o kavim, o kavmin içinde şu anda mutlaka Allah'ın bir Resulü yaşıyor. Niçin yaşıyor biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? O kavimde yaşayan insanlara mutluluğu ulaştırmak için. Mutluluk mu? Mutluluk eşittir hidayet. Hidayetin her safhası sizi daha üst bir mutluluğa taşıyan merdivenin basamaklarıdır. Birinci ve ikinci basamağa geçersiniz, olayları yaşar, olayları değerlendirirsiniz ve Allah'a ulaşmayı dilerseniz mutluluğa namzetsiniz. Dilemezseniz ebediyen mutluluğu yaşayamazsınız. Zengin olursunuz, para kazanırsınız, meslek sahibi olursunuz ve bir marifet zannedersiniz para kazanmayı. Para kazanırsınız ama mutlu olamazsınız. Mutlu olanlar Allah'ı sevenler ve Allah'ın sevdikleridir. Biliniz ki sizin Allah'ı sevmenizle Allah'ın sizi sevmesi arasında bir muhteşem denge vardır. Siz ne kadar Allah'ı severseniz, Allah da sizi o kadar çok sever. Yalnız bir küçücük farklılık var. Allah'ın sizdeki sevgisi, sizin Allah'a karşı olan sevginizin binlerce katıdır. Siz Allah'ı bir ünite seviyorsanız, Allah-u Teala sizi binlerce ünite sever. Bin ünite sevdiğini düşünelim. Ne zaman siz Allah'ı iki ünite severseniz, Allah-u Teala sizi 2000 ünite sever. Siz Allah'ı üç ünite sevdiğiniz zaman, Allah sizi 3000 ünite sever. Böylece katlanan bir sevgi sizi kuşatır, sarar. Zaten Allah-u Teala sizi ilmiyle ve rahmetiyle saçınızın
ucundan ayak tırnaklarınıza kadar bütün vücudunuzu işgal etmiştir ilmiyle ve rahmetiyle.

İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böylece Allah'ı tanıyorsunuz. Üçüncü basamak, mutlu insanların iskelesidir ya da havaalanıdır ya da otobüs terminalidir. Buradan başlar her şey. Sırat-ı müstakimlerin birincisi buradan başlar. Yedi safhada sonsuz mutluluğa ulaşmak. Hayat bundan ibarettir. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen birisi 10 tane ihsan alır. Allah-u Teala'dan. Kim? Bu insan. Bu insan başkalarından farklı. Bu insan başka insanların sayısal değerinin çok altındaki nadir insanlardan biridir. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin sayısı her zaman çok aşağıdadır. İblis diyor ki Allah-u Teala'ya, Adem Aleyhisselam'a secde etmeyip de huzurdan kovulduğu zaman Ya Rabbi diyor, bana kıyamete kadar ömür ver. Eğer bana bu ömrü verirsen, bu Adem Aleyhisselam'ın zürriyetini ben senin yolundan saptıracağım. Senin yoluna ulaşmalarına mani olacağım. Pek azı hariç onların hepsini kendime bağlayacağım diyor. Pek azı hariç onların hepsini kendime bağlayacağım diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Ne yazık ki kıyamet günü şeytan insanlara verdiği vaadi yerine getirmiş olacak. Pek az hariç insanların hepsini kendisine bağlayacak. Öyleyse sözlerim o nadir insanlar içindir. Peki nereden biliyoruz? Şeytanın insanların pek az hariç hepsini kendisine bağlayacağını. Çünkü Allah Teala bu muhtevayı açıklığa kavuşturmuş. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki şeytan kıyamet günü insanlara verdiği insanlar için olan vaadini gerçekleştirdi, yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldu. Yani şeytana bağlandı. İnsanların pek azı hariç geri kalanlar bütün devirlerde şeytanla farkına bile varmadan ilişkiyi kurmuş, hayatlarını şeytanla geçirmiş insanlardır. Bu kurnaz mahluk düşüncelerini, insanların düşüncelerini taklit etmekle onları Allah'ın yolundan bu standartlarda alıkoymaya onların düşüncelerinin sesini taklit ederek devreye girmek suretiyle insanların her biriyle ayrı ayrı meşgul olur. Bunu insanların sesini

ve iç sesini taklit etmekle gerçekleştirir. Sevgili kardeşlerim, ne zaman içinizden bir ses Allah'ın bir emrini yerine getirme diyorsa, namaz kılma diyorsa, oruç tutma diyorsa, zekat verme diyorsa, zikir yapma diyorsa, o ses sizin düşüncenizin sesi değildir. Biliniz ki düşünceleriniz seslidir. Sessiz sesle sesli. Dilinizi kımıldatmadan, sesle çıkarmadan içinizden Allah kelimesini tekrar edin. Hadi beraberce edelim. Ne yaptık? Dilimizi kımıldatmadık. İçimizden Allah kelimesini tekrar ettik. Ne olur? O bizim sesimizdir. Sessiz sesimizi tanıdınız. İşte ne zaman size içinizden bir ses zikir yapma diyorsa, o sesle bu sesi birbirinden ayırt etmeyi öğrenmek mecburiyetindesiniz. O ses sizin sesiniz değildir. Allah diyen ses, bu Allah-u Teala'nın ismini dilinizde kımıldatmadan içinizden Allah kelimesini sessiz sesinizde tekrar etmenizin sesi var ya, işte o ses sizin sesinizdir. Ne zaman onu yapmamanızı bir ses emrediyorsa, o şeytandır. Bir tek gayesi vardır, sizi mutsuz etmek. Şeytan aslında dünyadaki en sağlam kılavuzdur. İnsanı hidayete ulaştıracak olan en sağlam kılavuz. Hangi şartla? Ne söylerse onun tersini yapmanız şartıyla. Sadece sizi dalalette bırakmak için vardır. Sadece sizi kendisiyle beraber cehenneme götürmek için vardır. Bunun için bütün yollarınızı tıkamaya çalışır. Açıkça size emirler verir. Siz de kendi içinizdeki ses zannedersiniz, kendi düşüncelerinizin sesi zannedersiniz, o sessiz sesi. Hep içinizden iki ses duyarsınız. Birisi namaz kılmanızı emrederken, ikincisi kılmamanızı emreder. Birincisi sizin sesinizdir, ikincisi iblisin sesi. Birisi insanlara kötülük yapmanızı emrederken, diğeri buna mani olmaya çalışır. Birincisi şeytanın sesidir, ikincisi sizin sesiniz. Öyleyse aynı zamanda iş dünyanızda gene iki sesin çarpıştığını duyarsınız. Birisi ruhunuzun sesidir, öteki nefsinizin sesi. Ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini yapmanızı ister, nefsiniz de yapmamanızı. Tıpkı sizin sesiniz de şeytanın sesi gibi. Nefsiniz Allah'ın yasak ettiklerini işlemek ister, ruhunuz da işlememek ister, işlemek istemez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, gelin mutluluğun ne olduğuna bakalım ki şu dünya mutluluğu ne mene bir şeymiş, ona nasıl ulaşılır, ondan sonra dizayn edelim olayı. Nedir mutluluk? Dünya mutluluğu her şeyden evvel üç aleminizde birden yaşamanız gereken bir mutluluktur. İç aleminizde mutlu olacaksınız, bir. Dış aleminizde, yani başka insanlarla olan ilişkilerinizde mutlu olacaksınız. Dünya mutluluğunun ikinci şıkkı bu. Üçüncüsü de Allah'ın bütün emirlerinin ve bütün yasaklarının tatbikatında mutlu olacaksınız. İç aleminizde, dış aleminizde ve Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk.
Yani sadece bunlardan bir tanesine mutlu olmak sizin mutlu olduğunuzu ifade etmez. Hem iç aleminizde mutlu olacaksınız, hem dış aleminizde, hem de Allah ile olan ilişkilerinizde. Yeter mi? Gene yetmez. Bu mutluluk bir sulh ve sükun hali olacak. Yani kavganın bittiği bir ortam. İç aleminizdeki kavga bitmiş olacak. Dış aleminizdeki kavga bitmiş olacak. Allah ile olan ilişkilerdeki kavga bitmiş olacak. Üç alemde mutluluk, bir sulh ve sükun hali olarak mutluluk. Mutluluğun birinci ve ikinci şartı, bir üçüncü şartı daha var. Mutluluk kesintisiz bir vetiredir, fenomendir. Mutluluğunuz kesintisiz olacak. Onun için insan bir olaya sevinir, o an mutludur. Ama 5 dakika sonra bir olay onu mutsuz kılar ve huzursuzdur kişi. Mutlu olan kişi öyle değildir. O bütün olaylarda mutludur. İç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerinde de bütün kavgalarını bitirmiştir. Kesintisiz bir sulh ve sükun halindedir. İç dünyasında da, dış dünyasında da, Allah ile olan ilişkilerinde de. Öyleyse herkesle kavgalı olan, kibiri yüzünden başka insanlar tarafından sevilmeyen, başkalarını kıran, İş dünyasında devamlı nefsiyle ruh arasında kavga cereyan eden bir insan, bir olay olur, ondan sevinir. O sırada sorun, mutlu musun diye mutlu olduğunu söyler. Arkadan onu üzen başka bir olay cereyan eder. O zaman sorun, o zaman da mutsuz olduğunu söyleyecektir. Mutluluk böyle değildir. Mutluluk, dünya mutluluğu kesintisiz bir mutluluktur. Dünya mutluluğu o noktaya ulaşıncaya kadar mutlaka çok dik bir yokuşu aşmanız gereken bir yolculuğu gerektirir. Bu çok dik olan yokuş daimi zikir yokuşudur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ben mutluyum diyen insanlara sorun. Her zaman mı diye. Çünkü böyle insanlar genel çerçeve içinde bakarlar. Falanca olayı yaşamışlardır, mutlu olmuşlardır. Arkasından onları dehşetli yüzen başka bir olayda da günlerce huzursuz olmuşlardır. Hastalanırlar. Korkunç bir huzursuzluk her taraflarını kaplar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Şimdi şu mutluluk denilen müesseseye bakalım. 7 safhalı bir İslam yolculuğunda nerede ne kadar mutluluk var? Mutluluk nasıl bir dizayndır? 3. basamakta Allah'a ulaşmayı dilerseniz mutlu değilsiniz henüz. Allah size 10 tane ihsan vererek sizi 14. basamağa ulaştırır. Burası Allah'a yönelme safhasıdır. 14 basamak sürer. 14. basamaktan sonra Allah'a ulaşma safhası başlar. 1. safha 3. basamaktan 7. basamağa kadar giden Allah'a ulaşmayı dilemedir. 8. basamaktan 14. basamağa kadar ulaşan şey Allah'a ulaşmayı dilemenin ikinci safhasıdır.
mürşide ulaşma safhası. Evet.

Üçüncü safhada ruhunuzu Allah'a teslim edersiniz. 21. 22. basamak. Dördüncü safhada fizik vücudunuzu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hale getirirsiniz. 25. basamak. 27. basamakta daimi zikre ulaşırsınız. Nefsiniz Allah'a teslim olur. 5. safhadasınız. 'Salah makamının 4. kademesinde irşada ulaşırsınız. 6. safhadasınız. 5. kademesinde iradenizi de Allah'a teslim edersiniz ve 7. safhaya, son safhaya ulaşırsınız. Normal statüdeki bütün insanların ulaşabilecekleri son nokta burasıdır. Allah Teala sizi irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşada muhatap kılar. İrşadın sahibi kılar. İrşad makamına tayin eder. Bu 7 safha boyunca 7 kat cennet vardır. Her safhada bir kat cennet elde edersiniz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi 7. basamağa kadar gelecek olan kişidir. Bu kişi 1. kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaşan kişi 2. kat cennetin sahibi olur. Bu noktaya kadar ne 1. kat cennette ne 2. kat cennette bu kişinin dünya saadetinde başkalarından hiçbir farkı yoktur. O da zikir yapmıyor, başkaları da zikir yapmıyor. Ve nefslerinin kalbi her ikisinin de %100 afetlerle dolu. Öyleyse mutsuzluğunuzun kökeninde olan şeye dikkatle bakın, nefsinizin afetleri. Allah'ın emirlerini yerine getirmeyen, yasak ettiği fiilleri işleyen nefsinizin afetleri. Unutmayın, her yaptığınız yanlışın arkasından Allah Teala size mutlaka azap eder. Her azap bir huzursuzluk, bir sıkıntı, bir mutsuzluktur. On dördüncü basamağa kadar hep öylesiniz. Yanlış şeyler yaparsınız. Ama Allah'a ulaşmayı dilediğiniz 1. kattan 1. kat cenneti elde ettiğiniz noktadan 14. basamağa kadar hangi noktada ölürseniz ölün, mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz, 1. kat cennete. Mürşidinize ulaşıp tabi olduktan sonra, ruhunuz Allah-u Teala'ya doğru yola çıktıktan sonra gireceğiniz cennet 2. kat cennettir. 14. basamakta da dünya saadetiniz başkalarından farklı değildir. Mutsuz bir insansınız. Ama 14. basamaktan itibaren dünya saadetine adım adım yaklaşmak üzere kapısından içeri girdiniz, dünya saadetinin eşiğinden içeri girdiniz. Ne olur? Zikir yapmaya başlarsınız. Nefsinizin kalbinde Allah'ın nurları oluştukça her %7 fazilet birikiminde iman kelimesinin etrafında toplanan nurların faziletinin birikiminde, fazılların birikiminde 1., 2., 3., 4., 5., 6. ve 7. gök katlarını ruhunuz aşar. Ruhunuzun bu katları aşması nefsinizin kalbindeki %7 fazıl birikimlerine bağlıdır. Bu 7 tane gök katını aşarak ruhunuzun Allah'a ulaşması nefsinizin afetlerinin %7 azalmasına bağlıdır.
Ruhunuz Allah'a ulaşır. 21. basamak. Allah'ın zatında yok olur. Kur'an ifadesiyle Allah'a sarılır. 22. basamak. Burada 3. kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetiniz de burada %50'yi aşar. ...25. basamakta... ...4. kat cennetin sahibi olursunuz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmişsinizdir. Dünya saadetiniz de... %80'i aşar. Allah'ın bütün emirlerine itaat edersiniz. Yasak ettiği fiilleri hiç işlemezsiniz. Ama mutluluğunuz %100 olmaz. Nefsinizin afetleri sebebiyle huzursuzluğu kısmi olarak yaşarsınız. ...27. basamakta nefsinizin kalbindeki bütün afetleri daimi zikir sebebiyle yok edersiniz. ...5. kat cennetin sahibi olursunuz. Dünya mutluluğunuz %100'ü bulur. İç aleminizde de, dış aleminizde de, Allah ile olan ilişkilerinizde de kesintisiz bir mutluluk yaşarsınız. Dünya mutluluğu. Dünya mutluluğunun sahibisiniz. Cennetlerden 5. kat cennetin sahibisiniz. Daha sonra irşada ulaşacaksınız. 28. basamağın 4. kademesinde. 6. kat cennet sizin olur. Ve iradenizi Allah'a teslim edeceksiniz. Salah makamının 5. kademesinde. Ve adın cennetlerinin 7. kat cennetlerin birisine ulaşmış olacaksınız. Dünya saadetiniz burada da 6. kat cennette de, 5. kat cennette de dünya saadetiniz %100'dür. O zaman saadetten murad ettiğimiz şey nedir? Saadet iç dünyanızda kesintisiz bir mutluluk halidir. Ne zaman olur? Nefsinizin bütün afetlerini yok ettiğiniz zaman. Afetler varken neden mutsuzsunuz? Çünkü nefsinizin afetleri Allah'ın bütün emirlerini dinlemez. Yasak ettiği her fiili de işlemek ister. Ruhunuzun hasletleri ise tamamen onların tersidir. Allah'ın bütün emirlerini işlemek ister. Yasak ettiği fiili asla işlemek istemez. Bu sebeple nefsinizle ruhunuzun arasında devamlı bir diyalektik kavga vardır. Nerede kavga varsa, kaos varsa orada mutsuzluk vardır, huzursuzluk vardır. Öyleyse iç dünyanızda devamlı bir kavga var. Nefsinizle ruhunuz arasında. Bu sebeple devamlı huzursuzsunuz. Her an yanlışlıklar yapıyorsunuz. Nefsinizin afetleri %100 duruyor içinizde, size hakim. Devamlı huzursuzsunuz. Başka insanların kalplerini kırıyorsunuz. Onlara kötü davranıyorsunuz. İç dünyanızda ise kesintisiz bir kavga. Her an bir kavga sizi hep huzursuz ediyor. İçinizdeki iki unsur devamlı çarpışma halinde. Mutsuzsunuz. İç dünyanızda devamlı bir kaos, kavga sizi mutsuz kılıyor. Peki daimi zikre ulaştığınız zaman ne olur? Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbinde artık afetler tamamen yok olmuştur. Kalbiniz tamamen nurlarla dolmuştur. %98 fazıllar, yani fazilet, %2 de rahmet. Böylece nefsinizin kalbi %100 Allah'ın nurlarıyla dolar. İşte böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, iç dünyanızdaki kavga bitmiştir. Neden? Çünkü nefsinizin afetleri de yer değiştirmiş faziletlerle,
ve öyle bir hüviyet almıştır ki nefsinizin afetleri artık yoktur. Faziletler vardır nefsinizde. Onlar da tıpkı ruhunuz gibi Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isterler. Hepsi %100'ü yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemezler. O zaman nefsinizin iç dünyasında faziletler duruma hakimdir. %100. Ruhunuzda tam bir uyum içindedirler. İç dünyanızda kavga, kaos bitmiştir. Bir sulh ve sükun hali oluşmuştur. İç dünyanızda %100 kesintisiz bir sulh ve sükun yaşıyorsunuz. İç dünyanızda kesintisiz bir mutluluğun sahibi oldunuz. Daimi zikre ulaştığınız zaman. Peki dış dünyanızda neden mutsuzdunuz? Çünkü nefsinizdeki afetler sebebiyle başkalarına kötü davranıyordunuz. Başkalarına kötü davranmak. Nefsinizin afetleri sebebiyle başkalarının rahatsız olmasına sebebiyet vermek. İşte böyle bir dizaynda siz mutsuzdunuz. Başkalarına kötü davrandığınız için Allah Teala size azap ediyordu. Ama sadece bunun için mutsuz değildiniz. Çünkü kötü davrandığınız kişiler de sizden intikam almak isteyeceklerdi. Ve intikam almak için fırsat buldukları zaman mutlaka intikamlarını alıyorlardı. O zaman başkalarının size karşı yaptığı bu davranışı haksız bir davranış telakki ettiğiniz için size karşı yapılan bir kötü davranış sebebiyle gene üzülüyordunuz. Yeter mi? Yetmez. Nefsinizdeki kin, intikam afetleri sebebiyle siz de ondan intikam almak sevdasına düşüyordunuz. İntikamınızı aldığınızı düşünelim. İntikam alıyorsanız başkasına bir haksız fiil işlediniz demektir. Mutlaka Allah-u Teala size azap eder. Öyleyse intikamınızı alırsanız azap edileceksiniz. Hep aldınız ve azap edildiniz. İntikamınızı alamadığınızı düşünelim. O zaman da stres başlayacak. Alınamamış intikam, yani kin oluşacak sizde. Ve intikamınızı alabilirseniz almanız hasebiyle üzüleceksiniz Allah-u Teala size azap edeceği için. Ruhunuzdan nefsinize huzursuzluk vereceği için. Eğer intikamınızı alamazsanız bu sefer de şuur altı birikimi stres oluştuğu için huzursuz olacaksınız. Olacaktınız. Hep oldunuz. Öyleyse bunların sahibi olan bir insan her zaman huzursuzdur. İntikamını alsa da huzursuzdur, intikamını alamasa da huzursuzdur. Peki ya daimi zikre ulaşmışsanız, o zaman kimseye bir kötü davranışta bulunmayacağınız için hiç kimsenin kalbini kırmayacaksınız. O zaman hiç kimseye hakaret etmeyeceksiniz, onlara kötü davranmayacaksınız. O zaman kimsenin kalbini kırmadığınız için, kimseyi üzmediğiniz için siz de huzursuz olmayacaksınız. Ve hiç kimse sizden intikam almak istemeyecek. Çünkü intikam almaları için hiçbir sebep oluşturmayacaksınız. Ve tabii nefsinizin kalbinde afetler olmadığı için hiç kimseye karşı kin beslemeniz, bu sebeple stres oluşturmanız mümkün değil. İntikam almanızsa hiç mümkün değil. Çünkü kimse sizden intikam almıyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, demek ki dış dünyanızda da kavganın bittiği bir yer var. Sulh ve sükûne ulaştığınız bir nokta. İşte o nokta sizin için önemli. Daimi zikir sizi mutlaka oraya ulaştıracaktır. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmadığı, dışınızdaki insanlarla daimi bir sulh ve sükun hali yaşadığınız
bir dünya oluşturacaksınız kendinize. Ve güzellikleri yaşayacaksınız sevgili kardeşlerim. O zaman dış dünyanızda da kesintisiz bir sulh ve sükun hali yaşayacaksınız. Herkesle dost olacaksınız. Peki Allah ile olan ilişkilerde neden huzursuzdunuz? Allah'ın emirlerini yerine getirmiyordunuz. Namaz kılmıyordunuz, oruç tutmuyordunuz, özellikle zikir yapmıyordunuz, zekat vermiyordunuz. Ama şimdi bunların hepsini yapıyorsunuz ve zamanında yapıyorsunuz. Yetmez, bunları yaparken büyük bir zevk alıyorsunuz daimi zikirde olduğunuz zaman. Bütün ibadetleri zevkle yerine getiriyorsunuz. Yasak ettiği fiilleri ise işlemeniz söz konusu değil. Neden değil? Çünkü ne nefsinizin talebi, ne ruhunuzun talebi sizi Allah'ın yasak ettiği bir fiile davet etmez. Etmesi söz konusu değil. Hiçbir zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemeyeceksiniz. Öyleyse böyle yapmış olsaydınız duyacağınız azabı hiçbir zaman duymayacaksınız. Yani emirler cephesinde de nehiler cephesinde de kesintisiz bir mutluluk yaşayacaksınız. Sulh ve sükun hali. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dünyanızı cennet haline getirecek olan bir reçete size daimi zikir. Öyleyse kim daimi zikre ulaşmışsa o kişi iç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki kavga sona erdiği için kesintisiz bir mutluluğu yaşar. Sulh ve sükun hali yaşar. Dış dünyasında başka insanlarla onun kavgası bittiği için sulh ve sükun hali yaşar kesintisiz bir şekilde. Başka insanlar mı? Onlar ona düşman olabilir. Hatta onu öldürmek isteyenler de bulunabilir. Bu çok tabii bir olay olabilir. Ama kim olursa olsun onun kendisine kötülüğü dokunacağını da bilse, onu öldüreceğini de bilse, o kişiye karşı daimi zikre ulaşan bir insan düşman olmaz. Olması mümkün değildir. Öyleyse kavga dış alemde bitmiştir. O kişinin kavgası bitmiştir. Başka insanların kavgası olabilir. Onunla kavgası olabilir. Onlar ellerinden geleni artlarına koymasınlar. Ama o onlara düşman olamaz. İnsanlardan nefret etmez. İnsanlara kin duymaz. Bu sebeple dış aleminde hiçbir şekilde bir mutsuzluk oluşması söz konusu değildir. Peki daha bir adım öteye geçelim. Allah ile olan ilişkiler Allah'ın bütün emirlerini mutlak olarak yerine getiriyor zamanında. Yasak ettiği fiilleri de asla işlemiyor. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinde de kesintisiz bir mutluluk, sulh ve sükun hali. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Kur'an sizi buraya ulaştırır. Eğer yolunuza yılmadan devam ederseniz, ki bu Allah'a olan düşünce standartlarınıza bağlıdır. Yani eğer Allah'a karşı tevekkül sahibiyseniz, Allah'a tevekkül ediyorsanız, Allah'a güven duyuyorsanız, o zaman o güvenin karşılığını Allah Teala size mutlaka ödeyecektir. Kesintisiz bir
iç dünya, dış dünya ve Allah ile ilişkiler mutluluğuna mutlak olarak ulaşacaksınız. Daimi zikir zaten sizi 7. kat cennete kadar çıkartabilir. Öyleyse insanlar arasında mümtaz bir yerin sahibi olmak ister misiniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Öyleyse sizi sadece daha mutlu, daha mutlu, en mutlu etmek isteyen Allah'ın emirlerini yerine getirin. Allah'a ulaşmayı dileyin. 7 tane İslam'ın safhasını yaşayın ve sonsuz bir mutluluğun sahibi olun. Allah hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırsın dualarımızla, dileklerimizle. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah Teala bizi birlikte kıldı. Her şeyden evvel hepinizi çok ama çok sevdiğimizi belirtmek istiyoruz. Bizim dünyamız sevgili kardeşlerim, sevgi dünyası. Allah Teala seviniz diyor, sevdiriniz diyor, nefret etmeyiniz diyor, nefret ettirmeyiniz diyor. Öyleyse sevmek Allah Teala'nın temel emri. Ama öbür taraftan da biliyoruz ki seven sevilir. Öyleyse sevmek sadece bir emir olarak değil, onun ötesinde bizim mutluluğumuzun bir vesilesi olarak düşünülmesi lazım gelen bir vetiredir. Sevgili kardeşlerim, seversek çok şey kazanırız. Sevilmeyi kazanırız. Kendisinden nefret edilen bir insan olmak hiç kimse için özenilecek olan bir davranış biçimi, bir sonuç olamaz. Ama sevilen bir insan olmak Allah'ın temel emridir. Sevilen bir insan olmaksa sevmekten geçen bir sonuçtur. Sevmedikçe sevilemezsiniz sevgili kardeşlerim. Seviniz ve sevdiğinizi belli etmekten kaçınmayınız. Nefret eden insanları bakın, onlarla konuştuğunuz zaman gözlerinde, yüzlerinde kendilerine yapılan kötü davranışların bir işaretini bulursunuz hep. Huzursuzdurlar, sıkıntılıdırlar ama asli unsurları dikkate almadıkları için başkaları tarafından rahatsız edilmektedirler. Arkasında ne var? O davranışlarıyla başkalarını rahatsız ediyor. Başkaları da bunun tabii neticesi olarak onu rahatsız ediyorlar. İnsanlar genellikle hatalarını pek kabul etmek istemezler. Ama isteseler de istemeseler de başkalarından size gelecek olan her kötü davranışın arkasında siz mutlaka varsınız. Sevgili kardeşim, diyeceksiniz farklı düşünenlere, sen onlara en güzel davranışlarla davransaydın, onlar sana kötü davranışlarla davranırlar mıydı? Herkes için yol aynı yoldur. Dünyada verilen bir gezegende yaşıyoruz. Bu yaşantı başkalarına mutluluk verdiğimiz sürece bize mutluluk getirir. Hepimiz bir gün öleceğiz sevgili kardeşlerim. Ve dünya hayatımız sona erecek. İşte marifet bu dünya hayatını yaşarken başkalarını mutlu ederek mutlu olmaktır. Unutmayın ki hepinizin mutlu olmasını sağlayacak olan en önemli faktör etrafınızı mutlu etmenizdir. Şeytan hep insanların aklına neden öyle yapacaksın? Onlar seni mutlu etsinler, sen de o zaman onları mutlu edersin. Sen enayi misin? Tarzında ifadeler kullanır hep. Ona karşı çıkmalısınız. Ve enayilik başkalarına iyi davranmak değildir. Enayilik başkalarına kötü davranmaktır. Çünkü siz onlara kötü davrandığınız zaman onlardan da size kötü davranışlar geri dönecektir. Başkalarından size gelen şeyin iyi davranışlar olması sizin onlara güzel davranmanıza bağlıdır. Kötü davranışlar olması da sizin onlara kötü davranmanızı sebep teşkil ettirir. Siz onlara kötü davranırsanız onlardan da size geri dönen davranışlar hep kötü olacaktır. Arkasında başkalarını aramayın. Arkasında siz varsınız. Şimdi size kötü davranan 2-3 kişi var diyelim. Ama siz onlara iyi davranıyorsunuz. Onları mutsuz edecek, huzursuz edecek, onları rahatsız edecek bir davranış biçimine hiç girmediniz. Ama onlar gene yanlış davranışlarını devam ettiriyorlar. Sevgili kardeşlerim, böyle bir atmosfer içinde sizler, size kötü davranan herkes, her kişi sebebiyle derecat kazanırsınız. Önemli mi? Biliyorsunuz ki Allah'ın bir kanunu var. Kıyamet günü kazandığınız derecelerle kaybettiğiniz dereceler karşılaştırılacak. Kazandığınız dereceler fazlaysa Allah'ın cennetine gireceksiniz. Ama kaybettiğiniz dereceler fazlaysa o zaman gideceğiniz yer cehennem. Sevgili kardeşlerim, kim cehenneme gitmek ister ki? Sonsuz işkencelerin içine kim dalmak ister ki? Sonsuza kadar çekilecek olan ızdırap, işkenceler. Neden öyle olalım sevgili kardeşlerim? İki ayrı cepheden de olay açık bir şekilde görünüyor. Birinci cephe bizim başkalarıyla olan ilişkilerimiz. Biz onlara iyi davrandıkça onlardan da bize güzel davranışlar geri dönecektir. Genel olarak böyledir. İstisnalar olmaz mı? Olur. Bazı insanlara iyi de davransanız o size kötü davranabilir. Ama bunların hep azınlıkta kaldığını hepiniz biliyorsunuz. Genel çerçeve içerisinde biz etrafımızdaki insanlara en güzel davranışlarla hitap ettiğimiz zaman onlarla olan konuşmalarımızda onların söylediklerine onları incitmeyecek olan, onları huzur verecek olan sözlerle, cümlelerle hitap etmemiz onları mutlu kılar. Hepiniz için en güzel şey sevgili kardeşlerim, onları mutlu etmektir. Ne olur mutlu ederseniz, her mutlu ettiğiniz kişinin mutluluğunu siz de yaşayacak olduğunuz için, aynı hüviyette, aynı yüzde de yaşayacağınız için, bir başka ifade kullanalım, A kadar mutluluk verdiğiniz bir kişiyi mutlu ettiğiniz zaman Allah-u Teala sizi de A kadar mutlu eder. A artı B kadar birisini mutlu ederseniz Allah-u Teala sizi de A artı B kadar mutlu eder. Çünkü arkasında siz varsınız. Siz onu mutlu etmek gereğini duyan, Allah'ın emrettiği istikamette hareket eden birisiniz. Allah yardımını esirgemez. Mutlaka sizi mutlu kılar. Kim? Başkalarına ne kadar mutluluk veriyorsa kendisi de o kadar mutlu olur. Kim başkasına ne kadar mutsuzluk ulaştırıyorsa, onu huzursuz edecek davranışların sahibi ise aynı miktarda kendisi de mutsuz olacaktır. Öyleyse etrafımızdaki insanların birine, ikisine, üçüne, onuna, yirmisine en güzel davranışlarla davrandığınız zaman siz daimi olarak mutluluğu yaşayan bir insan olursunuz. Sevgili kardeşlerim, neden başka insanları mutsuz ederek kendinizi de mutsuz edeceksiniz? Allah'ın kanunu açık ve kesin. Kime ne kadar mutsuzluk verirseniz Allah Teala sizi de o kadar mutsuz kılar. Neden buna muhatap olalım ki? İnsanları sevmek, onları mutlu etmek ve onların her birine verdiğiniz mutluluk kadar sizin de mutlu olmanız söz konusuysa, sonucu en güzel standartlarda yaşamak, sizin onlara mutluluk vermenizle paralel bir seyir takip eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görevimiz tehlike. Görevimiz bütün insanları, etrafımızda kim varsa hepsini ayrılık gözetmeden mutlu etmektir. Peki ama bize kötü davranıyor. A, ben de ona kötü davranmak hakkının sahibi değil miyim? Sahibisin. Allah Teala kısas adı verilen bir Kur'an-ı Kerim muhtevası içinde buna müsaade ediyor. Kim kime kötülük etmişse karşısındaki de ona aynı miktarda kötülük etmek hakkının, kötü davranmak hakkının sahibidir. Ama bu neye sebep olur? Haklı da olsa derecat kaybına sebep olabilir. Ama Allah Teala her halükarda insanlara güzel davranmamızı emrediyor. Eğer bir insan kendisine A kadar kötülük yapan bir kişiye o da A kadar kötülük etmişse netice sıfıra sıfır, elde var sıfırdır. A kadar kötülük gördüğünde diyelim 100 derece kazandı. Ama o da karşısındakine A kadar kötülük ettiğinde o 100 derecenin kaybı söz konusudur. Ne olmuştur? Kişi başka birisi tarafından rahatsız edilmiştir. Derecat kazanmıştır. Ama ondan intikam aldığı için böyle bir hakkın varlığını kullanmaya gerek gördüğü için aynı şeyi tatbik etmiştir karşısındakine ve aynı miktarda derecatı bu sefer kaybetmiştir. Netice sıfıra sıfır, elde var sıfır. A kadar kazanç, A kadar kayıp. Ama cennetle cehennemi ayıran şey kazanılan derecelerin kaybedilen derecelerden fazla olmasıdır. Cehenneme gidişte aynı standardın içinde kaybedilen derecelerin kazanılan derecelerden fazla olmasıdır. Öyleyse hepimize düşen bir görev var sevgili kardeşlerim. Biz başka insanları sevdiğimiz sürece onlara güzel davranmayı usul ihtiyaz ederiz. Ve her güzel davranışımız karşımızdakilerden bize güzel davranışlarla geri dönmelerini temin edecek bir vasat oluşturur. Sevgili kardeşlerim, o zaman eğer biz herkese en güzel davranışlarla davranıyorsak, hedefimiz sadece onları mutlu etmekse, her davranışımızdan bu sonuç elde edilebiliyorsa onlar tarafından, yani her davranışımızın neticesinde onlar mutlu oluyorlarsa, o zaman biz Allah Teala'nın bize verdiği görevi yerine getiren birisiyiz. Görevimiz başkalarını mutlu etmek. Sonuç, mutlu ettiğimiz kadar mutlu olmak. Burada çok büyük bir avantaj var mı? Evet sevgili kardeşlerim, biz bir kişiyiz. Ama etrafımızdaki insanlar 10 kişi ise, 10 kişiye A kadar mutluluk vermişsek, 10 kişinin her birine A kadar mutluluk vermişsek, biz 10 A kadar mutlu oluruz. Öyleyse bizim mutluluğumuz sevgili kardeşlerim kendi davranışlarımıza vabestedir, bağımlıdır. Biz ne kadar insanı mutlu edebilirsek, ne kadar çok insana mutluluk verebilirsek, onların toplamı kadar mutluluğu Allah-u Teala bize yaşatacağı için hedefimiz hep bu olmalıdır. Mümkün olduğu kadar çok ama çok ama çok insana mutluluk vermek. Şimdi insanlar için mutluluğu karşı tarafa ulaştırdığı zaman duyacağı o mutluluk, huzur hissi o kişiyi başka insanların da kendisine kötü davranması halinde de, iyi davranması halinde de onlara hep güzel standartlarda onları üzmeyecek, hatta onore edecek davranışlarla cevap vermesi o kişiye çok şey kazandırır, hiçbir şey kaybettirmez. Kim bilerek, isteyerek karşısındaki kişiye kötü davranıyorsa, onu üzecek olan bir davranış biçimi sergiliyorsa, bu bir haksız fiildir Allah-u Teala'nın huzurunda ve cevabı derecat kaybetmektir. Kim başka insanları mutlu ediyorsa bu Allah'ın emridir. Görevimiz başka insanları mutlu etmektir ve bir emri yerine getirdiğimiz için derecat kazanırız. Ve eğer herkesi mutlu ediyorsak az veya çok her birine verdiğimiz mutluluk kadar mutluluğu biz toplam olarak yaşayacağımıza göre onların her birinden çok daha fazla mutlu oluruz. Kısaca ipler herkesin elindedir. Bunun arkasındaki anahtar sevgi anahtarıdır sevgili kardeşlerim. Seviyorsak, sevdiğimizi belirtmekten çekinmiyorsak, bu güzel davranışlarımız onlar üzerinde pozitif tesirleri mutlaka oluşturacaktır. O zaman sevildiğimizi göreceğiz. Bu sevildiğin görülmesi bizi daha çok insana daha çok mutluluk vermek istikametinde teşvik edecektir. Ve gayretlerimiz başkalarını mutlu edecek istikamette arttıkça mutluluğumuz da artacaktır. Çünkü daha çok, daha çok, daha çok insana daha çok ölçüde, daha büyük ölçüde mutluluk vermekte olan birisiyiz. Ne kağı küfte, o kağı ekmek. Ne kadar çok mutluluk verirsek, o kadar çok mutluluk bize geri döner. O bana kötü davranıyor da ben ona onun için iyi davranmıyorum. Ben de ona kötü davranıyorum. Bunu bir bahane olarak düşünen bir insan, karşısındakine kötü davrandığı takdirde ondan da kendisine kötü bir davranışın gelmesi kaçınılmazdır. O zaman bu nefsimizin afeti sebebiyle yaptığımız bir yanlışlık değil midir? Bize dönecek olan şey negatif bir davranışsa, biz onu negatif istikamette, rahatsız edici bir istikamette sözlerimizle üzmüşsek, o zaman onun da bize aynı şekilde davranmak hakkı zaten Allah-u Teala'nın huzurunda da doğuyor. O kişi dilerse o da bize kötü davranır ve biz o zaman üzülürüz. Ama aslında arkasında biz varız. Ama diyenler olabilir ki ben falancaya hiç kötülük yapmadığım halde o bana kötülük etti. Tabii mümkün. Yapabilir, kötülük yapabilir. İşte burada iki tane alternatif var. Onun kötülüğüne karşılık biz de kötü mü davranalım? Birinci alternatif. İkinci alternatif. O kötü davranmıştır bize ama biz onu affetmiş ve ona karşı güzel bir davranışla mukabele etmişiz. İşte Allah'ın katında güzel olan, hedef gösterilen bu ikincisidir. Kötülüğe karşı iyilik etmek. O bizi mutsuz eden bir davranışı oluşturmuştur. Bize kötü davranmıştır, canımız sıkılmıştır. Buna rağmen biz onu kırmadan ona güzel bir davranışla cevap verebilirsek, Allah-u Teala'nın bize verdiği ferahlığı yaşarız. Böyle bir olayda, yani kötülüğe karşı iyilik ettiğimiz bir olayda Allah-u Teala mutlaka devreye girer, bize huzur verir, mutluluk verir, sülh ve sükun verir. Kavga, başkalarını kırmayı sağlayan en sağlam vasıtadır. Kiminle ister yumruk yumruğa kavga edin, ister söz düellosu yapın, sözlerinizle birbirinizi yaralayın, neticede karşı tarafı üzmüş olursunuz. Ayrıca ona sizi üzme hakkını da böylece vermiş olursunuz. Neden sevgili kardeşlerim? Neden öyle olsun? Niçin biz başka insanları üzelim de?

aramızda bize hiç akılcı gelmiyor. İnsanların davranış biçimleri Allah'ın emirleriyle ters düştüğü zaman o kişiye azap verir Allah-u Teala. Bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Bunun zıttı olarak da kim kendisine kötülük edene bile iyilikle cevap veriyorsa, onu memnun edecek bir şekilde cevap veriyorsa, o kişi Allah'ın nazarında devamlı kazanan birisidir. Hep davranışları böyle olduğu için. Ve neticede o kişi mutlu bir insandır. Başka insanları kırarak, başka insanların kalplerini kırarak, onlara huzursuzluk veren kişi, aynı miktardaki huzursuzluğu yaşayacak olan biridir. Allah Teala cenneti ve cehennemi ölümden sonraki bir hayat olarak ortaya koymuştur. Ama dünya hayatında herkes yaptıklarının bedelini yaşar. Bu dünyada sıkıntı çekerek veya bu dünyada mutlu olarak. Cennet veya cehennem hayatı ikinci bir devreyi ifade eder ki güzel davranışlar hem bu dünyada sizi mutlu kılar hem de sizi Allah'ın cennetini alarak sonsuz bir mutluluğa ulaştırır. Artık o noktadan sonra kesintisiz ve sonsuz bir mutluluk hep sizinle beraberdir. İşte insanlar her an bizler cemaat halinde yaşayan mahluklar olarak bir takım insanlarla beraber yaşamak mecburiyetindeyiz. Onlarla birlikte olmak kaçınılmaz bir zarurettir. Herkes bir şeylere ihtiyaç duyar. Herkes yemek yemek mecburiyetindedir. Çözüm yok. Mutlaka yemek yiyeceksiniz. Herkes elbise giymek mecburiyetindedir. Mutlaka giyilecek. Herkes birçok şeyi yapmak mecburiyetinde. İşte o birçok şeyin üreticileri var. Onlar da o üretimleriyle onları satarak kendi ihtiyaçlarını karşılayacaklardır. Böyle bir statüde hepinizin bir takım görevleri var. Bu görevler karşısında para kazanıyorsunuz ve onunla geçiniyorsunuz. İhtiyaçlarınızı temin ediyorsunuz. Bu muhteva içerisinde eğer etrafınızdaki insanlarla güzel ilişkiler içindeyseniz, onları seviyorsanız, sevdiğinizi onlara hissettiriyorsanız, onların da sizi sevdiklerini mutlaka yaşayacaksınız, göreceksiniz. O zaman sizden onlara karşı akan sevgi seline karşılık, onlardan da size akan bir sevgi seli sizi mutlu edecektir. İşte böyle bir yaşantı imkanı varken güzel davranmak, başkalarını mutlu edecek şekilde davranmak ve karşılığında onlardan da aynı istikamette davranış biçimiyle muhatap olmak, öyle bir davranış biçiminin size geri dönmesi hepiniz için bir mutluluk vesilesidir. Arkasında başka birisi yok, siz varsınız. Siz başka insanlara kötü davranırsanız, onlardan size geri dönecek olan davranışın kötü olmasının sebebi olursunuz. Siz başkalarına güzel davranışlarla davranırsanız, onların size karşı güzel davranmasının sebebini teşkil eder bu. O zaman sevgili kardeşlerim, demek ki davranış biçimlerimiz

0: Başkalarını mutlu edecek davranış biçimleri ise bizi de mutlu eder. Ve o kadar da kalmaz. O kişinin size geri dönecek olan davranış biçimi sizin o güzel davranışınız sebebiyle çok büyük bir ihtimalle sizi mutlu edecek istikamette tahakkuk eder. Aksi olabilir mi? Elbette olabilir. Ama bir yüzdeyle meseleye bakarsak, güzel davranışlarının karşılığı genel olarak %100 olmasa bile %70-80 güzel davranışlarla sonuçlanır. Kaldı ki herkese göre bu nokta değişeceği için belki değerleme %100'lük bir kötülüğe karşılık aynı miktarda bir kötülüğe muhatap olmak söz konusu olabilir. Sevgili kardeşlerim, bütün bunların neticesinde ortaya ne çıkıyor? Başkalarına güzel davrandığımız takdirde onlardan da güzel karşılıklar göreceğimiz, başkalarına kötü davrandığımız takdirde onlardan da kötü davranışların bize dönebileceği vakasıyla karşı karşıyayız. O zaman sevgili kardeşlerim, neden başkalarına kötü davranalım da onların da bize kötü davranmasına sebebiyet verelim, sebep olalım? Bu yanlış bir şey değil mi sevgili kardeşlerim? Yapmamız lazım gelen başka insanları mutlu etmek değil mi? Terazinin bir tarafına başkalarını mutlu eden bir insan koyun, bir tarafına da başkalarını mutsuz eden bir insan koyun. Mutlu eden karşısındakinden güzel cevaplar alacaktır. Kendisini mutlu edecek cevaplar alacaktır. Davranış biçimleri alacaktır. Aynı istikamette. Ama kim kötü davranıyorsa karşısındakini kızdıracağı, öfkelendireceği ve intikam alma hedefine doğru yönelteceği için ondan netice itibariyle kötü davranış biçimleri geri dönecektir. Sevgili kardeşlerim, bu çerçeve içerisinde olaylar dizisine baktığımız zaman demek ki bize ulaşan davranış biçimlerinin arkasında başkası yok. Gene biz varız. Bizim davranışımızın bir aynası olarak insanlar bize karşı güzel veya çirkin davranıyorlar. Eğer her seferinde biz suçu kendimizde ararsak, ben bu kardeşimize ne yaptım da acaba bana böyle davrandı diye bakarsak, bizim yaptığımız bir şeylerle karşılaşırız. O zaman aslında başkalarını mutlu etmek ve başkalarına verdiğimiz mutluluk sebebiyle mutlu olmak bizim elimizdeyse neden bunu yapmayalım sevgili kardeşlerim? Eğer biz kendimize başkalarını mutlu etmeyi hedef alırsak, gayretimiz bu istikamette olursa %100 başaramayız tabii. O anda onların her birinin haleti ruhiyesine bağlı. Yani iş dünyasındaki duyduğu hissiyata bağlı. Başka birine kızmış olabilir, sizinle karşılaşmış olabilir. Ona duyduğu öfkeyle size kötü davranabilir. Siz de ona kötü davranmış olabilirsiniz. İşte kötü davrandığınız birisi. Sevgili kardeşlerim, eğer biz kendimize hakim olabilirsek, onun kötü davranışından negatif olarak tesir almadan, tesir almak yerine, bu sebeple ona kötü davranmak yerine, ona kendisini öfkeli gördüğümüzü, acaba böyle bir öfkeye düşmesi sebebiyle bizim kendisine bir faydamız dokunabilir mi beraberce belki başka biriyle anlaşmazlık sebebiyle o noktadadır kardeşimiz. Acaba beraberce böyle bu problemi çözüp de iki tarafı birbirine bağdaştırabilir miyiz? Küslükleri yok edebilir miyiz? Hep bu istikamette davranışlarımız olmalı sevgili kardeşlerim. Hüzünlü bir kardeşimizi gördüğümüz zaman hemen yaklaşmalıyız yanına. Ben seni huzursuz görüyorum. Ben seni sıkıntılı görüyorum. Sıkıntının sebebi ne? Sana nasıl yardım edebilirim? Böyle bir yaklaşım ona hayat verecektir. O etrafında dostları olduğunu kesin olarak görecektir. İşte sevgili kardeşlerim, dostluk, asıl dostluk kara gün dostluğudur. Yani bir insanın mutlu olduğu anlarda onunla dost olmak güzel bir dostluktur. Ama onun şartları negatif olduğu zaman, onu hüzün içinde gördüğünüz zaman, ona yaklaşıp da onun hüznünü yok edebilecek olan bir davranış biçimi gerçekleştirdiğiniz zaman, o kişi size karşı medyunu şükran olacaktır. Yani şükran borçlu olacaktır. Siz etrafınızdaki insanları seviyorsanız, hepsi için en güzelin oluşması istikametinde hedef tayini her zaman yapabilirsiniz. Ve bunu gerçekleştirdiğiniz zaman o duyacağınız mutluluğu hep duymak istersiniz. Sevgili kardeşlerim, madem ki başkalarına kötü davrandığımız zaman Allah Teala bize sıkıntı veriyor, huzursuzluk veriyor. Madem ki başkalarını mutlu ettiğimiz zaman Allah Teala bize de mutluluk veriyor. O zaman anahtar elimizde değil mi? İyi ama o bana kötü davrandı, ben de onun için ona kötü davrandım diyenler çıkabilir. Haksızlar mı? Haklılar. Ama mutlular mı? Hayır, mutsuzlar. Öyleyse haklı olup da bir başkasına kötü davranmak, ona verdiğiniz sıkıntı kadar size de huzursuzluk vereceği için hiçbir zaman derdinize ilaç olamaz. O zaman sevgili kardeşlerim, yapabileceğimiz bir tek şey var. Kötülüğe karşı iyilik. Bize kötü davranan bir kardeşimize, öfkeli davranan bir kardeşimize hemen sormalıyız. Anladım ki senin bir derdin var sevgili kardeşim. Bir sıkıntın var. Acaba ben sana nasıl yardım edebilirim? Bir problemin varsa bana anlatır mısın? Başka kardeşlerimizin de yardımını alabiliriz. Sen huzursuz görünüyorsun, bunu yok etmek üzere ben her zaman sana yardımcı olmaya hazırım. Böyle bir davranış biçimi karşımızdaki kişiye çok güzel bir görüntü olmaz mı sevgili kardeşlerim? Hepimiz için aynı şey söz konusu değil mi? Seversek seviniriz. Öyleyse hepimiz için Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin. O istiyor ki herkes mutlu olsun. Bunun için Allah-u Teala kanunlar koymuş. Başkalarına iyi davranmamızı Allah-u Teala bu sebeple emrediyor. Çünkü kime bir güzel davranışta bulunarak onu mutlu edersek, onun ne kadar mutlu ettiysek, aynı mutluluğu biz de yaşarız. Allah yaşatır. Kanunu böyle. Peki, ya bir kişi değil de birkaç kişi ise, onları mutlu ettiysek, önce A'yı mutlu ettik, sonra gittik, B'yle de konuştuk, onu da mutlu ettik, sonra C ile konuştuk, onu da mutlu ettik. O zaman biz, 3 kişilik mutluluğun karşılığını yaşarız. Ama öyle yapmayıp da 3 kişiyi de mutsuz etmiş olsaydık, onların sıkıntısının toplamı kadar sıkıntıyı gene biz yaşayacaktık. O zaman sevgili kardeşlerim, neden? Neden şeytanı uyalım da başkalarına kötü davranalım, onları üzelim ve her birine verdiğimiz kadar üzüntüyü biz kendimiz yaşayalım? Bu akılcı bir şey mi? Allah'ın kanunu buysa, bu kanunlar değişmezse, Allah kanunu değiştirmezse, kanun her zaman geçerliyse, o zaman hepimize düşen bir görev var. Başka insanları sevmek, onları mutlu etmek, onların huzur içinde yaşamasını temin etmeye çalışmak. Sevgili kardeşlerim, sizlere doyum olmaz. Ama her şeyin bir sonu var. Sizlerle birlikte olmanın, o büyük hazının sonuna ulaşıyoruz. Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha söyleyerek sevgili kardeşlerim, huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Allah-u Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar ulaştırmasını diliyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz.
1: El-Fatiha me as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir fikir sohbetinde birlikteyiz. Allah ile birlikteyiz, sizlerle birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, Allah ile birlikte olmak. Osmanlı devrinde buna Allah ile bile olmak denirdi. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi seviyor. Herkesi sever. Aslında sevgi ölçüsü zikirle paralel bir seyir takip eder. İslam'ın 5 şartını herkes yerine getirir. Ve de yeterli olduğunu zanneder. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Ama Allah'a ulaşmayı dilemek ve zikir daimi zikre kadar ulaşan bir zikir. 6. ve 7. faktörlerdir. Evvela şunu kesin olarak ifade etmemiz gerekir ki zikirsiz bir mutluluk hiçbir şekilde mümkün olamaz. Mutluluk bir anlaşma halini ifade eder. Ruhunuzla nefsiniz arasında bir sulh ve sükunun kurulması anlamına gelir. Nefsiniz afetlerden kurtulmadıkça ruhunuzun hüviyetine giremez. Ruhunuzla paralel bir seyir takip edemez. Öyleyse nefsinizin ruhunuzun hüviyetine girebilmesi muhtevasındaki 19 grup afetin yok edilmesiyle mümkündür. Bu afetlerden yüzde ne kadarı yok edilmişse sizler de o kadar mutluluğu yaşayabilirsiniz sevgili kardeşlerim. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. İç dünyamızda sulh ve sükun, dış dünyamızda yani başka insanlarla ilişkilerimizde sulh ve sükun, Allah ile olan ilişkilerimizde sulh ve sükun. İç dünyamızda

mecburiyet nedir? Devre dışı kalacaklardır. Vücudunuzu terk edip gideceklerdir. Daimi zikre ulaştığınızda ise daimi olarak onlarla beslendiğiniz için, nurlar kalbinize kesintisiz bir şekilde girdiği için, karanlıklar, afetler kalbinizi tekrar işgal edemeyecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, herkes gibi siz de Allah'ın ismini tekrar ettiğiniz zaman bu hedefe adım adım yürüyeceksiniz. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesindir. Herkesin mutlu olmasını ister. Allah'ın tek isteği budur. İster ki herkes cennetime girsin. Eğer Allah-u Teala cennetimi insanlar için yarattım, cinler için yarattım, İsterim ki herkes cennetime girsin. Diğer taraftan insanlar da cinler de serbest iradeli mahluklar olarak halk edilmişlerdir. Yani yaratılmışlardır. Mahluk, halk edilen, yaratılan demek. Biz insanlar da hepimiz birer mahlukuz. Allah-u Teala tarafından halk edilmiş olan, yaratılmış olanlarız. Daha ötede hiçbir şeyimiz yok sevgili kardeşlerim. Realite bu. Hepimiz birer yaratıkız. Allah'ın yarattığı, halk ettiği birer halk edilmiş yani mahluk. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah bizleri halk etmiş, ruhundan da üfürmüş. Bu ne demek? Dengenin hayatta bulunduğu sürece devamı demek. Eğer bir kişi kendisine ruhu üfürüldüğü cihetle nefsini tezkiye etmese bile nefsin ruhunun kalbi hasetlerle dolu olduğu için bir denge unsuru vardır. Ama Allah-u Teala'nın istediği şey farklı bir denge. Afetlerin tamamen devre dışı kaldığı, hasetlerin %100 nefsin kalbini kapladığı bir ortam Allah-u Teala hedeflemiş. Bu hedefe bir insan ancak daimi zikirle ulaşabilir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için daimi zikir Allah'ın temel emridir. Cinler için de öyledir. Ve zikrinizi arttırdıkça mutluluğunuzun arttığını göreceksiniz. 24 saatlik bir zaman parçası içinde yüzde ne kadar zikrediyorsunuz? İşte zikir seviyeniz yüzde o kadardır. Allah'ın istediğine %100. Zikirle uyanmak ve zikirle uyumak, ertesi sabah gene zikirle uyanmak, uyandığı zaman hala zikretmekte olduğunun farkında olmak. İşte sevgili kardeşlerim, hepinizi dünyada mutlu kalacak olan temel faktör bu. Zikir. İyi ama bizim namazımız var, orucumuz var. Diğer başka ibadetleri yapmayacak mıyız? Elbette yapacağız. Onun için Allah-u Teala zikrin kesintisiz bir şekilde devam etmesini ister. Bunun iç dünyanızda yerleşmesi halinde başka ibadetlerin yapılmasına hiçbir engel yoktur. O ibadetler yapılırken de iç dünyanız devamlı olarak Allah kelimesini diye tekrar edecektir. Allah kelimesi tekrar edilecektir. Sonuç neyi ifade eder? Diliniz kımıldasa da, kımıldamasa da, iç dünyanızda Allah kelimesi yankılanıyorsa, o zaman siz zikirdesiniz.
İşte daimi zikir

0: Odur ki uykudayken de zikri Allah devam ettirir. Kim uyandığı zaman zikirle uyanıyorsa o bütün geceyi zikirle geçirmiştir. İşte Allah Teala için bir muhteşem sonuç insanlara hedef gösterdiği. Allah'ı zikredin diyor. Allah'ı çok zikredin diyor. Ve ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor. Bir insan üç halde bulunabilir. Ayaktadır, oturuyordur veya yatıyordur. Ama Allah Teala niçin yan üstü yatmaktan bahsediyor? Çünkü yan üstü yattığınız zaman kulağınızın üzerine yatacaksınız. Ve kulağınızda Allah kelimesi dalgalandıkça, Allah kelimesi tekrar ettikçe iç dünyanız devamlı Allah kelimesini tekrar edecektir. Öyleyse Allah Teala kalbinizin her çift atışında Allah kelimesini iç dünyanızın tekrar etmesini ister ve bekler. Bunun %100 gerçekleşmesi halinde kişi daimi zikrin sahibidir. Böyle bir durumda o kişinin kalbinde hiçbir rahmet kalmaz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bunu neden farz kılmış acaba? Çünkü istediği şey bütün insanların mutlu olması. Bu mutluluğu yaşayabilmekse ancak ve ancak Allah'ı zikretmekle mümkün. Böyle bir noktaya ulaşmaksa daimi zikirle mümkün. Kesintisiz bir zikir, yani akşam uyurken zikirle uyumak, sabah uyandığı zaman da zikrin devam etmesi, yani zikirle kalkmak. Bütün gün ne zaman kendisini yoklasa içindeki sesin Allah, Allah, Allah, Allah diye devam ettiğini o kişi her zaman duyacaktır. Bundan da Allah-u Teala insana büyük bir haz verir, zevk verir, mutluluk verir. İşte bu hazın ve zevkin bütünleşmesi kişinin kesintisiz mutluluğunu ifade eder. Sevgili kardeşlerim, mutluluğun ikinci bir yolu yoktur. Kesintisiz mutluluğun ikinci bir yolu yoktur. Başkalarına iyilik etmek de bir mutluluk vesilesidir ve Allah-u Teala'nın o da temel emridir. Başkalarına iyi davranacaksınız. Etrafınızdaki insanları mutlu etmeye çalışmak temel amacınız olacaktır. Bundan da ayrı zevk alırsınız. Ama bu zevk geçicidir. Kişiye mutluluğu yaşattığınız zaman duyarsınız. O mutluluğu oluşturmak için gayret ederken de duyarsınız. Ama zikir, doğarken, güneş doğarken veya kişi uyandığı an zikirle uyanıyorsa, uyuduğu noktaya kadar bu zikir devam ediyorsa ve de zikirle uyuyorsa kişi, uykusunda da devamlı içindeki ses Allah kelimesini tekrar ediyorsa, işte o kesintisiz bir daimi zikrin sahibidir. Bu Allah-u Teala'nın çok büyük bir zevkidir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala hepinizden sadece mutlu olmanızı istiyor. Ama unutmayın ki insanlar cemaat halinde yaşarlar. Öyleyse bu beraberlikten siz de kâm almalısınız. Nasıl? Başka insanları mutlu ederek. Eğer siz etrafınızdaki insanlara mutluluk vermeye kendinizi adamışsanız, o zaman onlardan da size mutluluğun geri döndüğünü göreceksiniz sevgili kardeşlerim. Ve başkalarının size verdiği mutlulukla da mutlu olacaksınız. Bir taraftan zikriniz size kesintisiz bir mutluluk verecek, daimi zikre ulaşmışsanız. Öbür taraftan da devamlı iyilik yaptığınız için mutlu olacaksınız. Başkalarına huzur verdiğiniz için huzurlu ve mutlu olacaksınız. İki, bir de o huzur verdiğiniz, mutluluk verdiğiniz insanlar da sizinle muhatap oldukları zaman onlar da size huzur ve mutluluk vereceklerdir. O zaman üç boyutlu bir muhteva taşır insanın mutluluğu. Bir, iç dünyasındaki mutluluk. İki, başkasına verdiği mutluluk. Üç, başkasına verdiği mutluluk karşısında başkalarının kendisine taşıdığı mutluluk. Kendisine ulaştırdığı mutluluk. Bu mutlulukların asıl önemlisi dördüncüdür. Allah ile ilişkilerin kişiye verdiği mutluluk. Ne zaman Allah ile konuşmaya başlarsanız hayatınızın bir dönüm noktasıdır bu. Allah Teala'nın size söylediklerinin hepsini kelime kelime duyarsınız. Allah Teala sizi hiç yalnız bırakmaz. Dünyanın neresine giderseniz gidin, o hep sizinledir. Günün veya gecenin neresinde olursanız olun, o hep sizinledir. O herkestedir. Aynı anda milyarlarca insanla birlikte konuşabilir. O Allah'tır, yaratandır. Bu sebeple o yapar. Ama biz insanlar yapamayız. Peki insanlar buna karşılık çözüm aramışlar mı? Evet, işte şu anda o çözüm çalışıyor. Bilgisayardan veya televizyondan bizi izlediğiniz zaman kaç bin kişi izlerse izlesin hepsi aynı anda bizim sözümüzü işitiyor. Bu ise onların zikir yapmalarına sebebiyet veriyorsa Allah-u Teala'nın bir nimetidir. Sevgili kardeşlerim, bütün bir dünya söz konusu. Ama dünyaya baktığımız zaman sonsuzluğun içinde bir nokta görürüz. Dünya sonsuzluğun sonsuzda biridir. Sonsuz sayıda Allah Teala dünya gibi gezegenler yaratmış. Bir merkez etrafında eliptik bir yörüngede dönen birçok yörüngelerde dönen dünyalar. Ama hepsinde insan var mı? Hayır, hepsinde insan yok. Allah-u Teala'ya ne kadar şükretsek azdır ki biz üzerinde insanlar olan bir dünyada Allah Teala tarafından yaratılmışız. Adem Aleyhisselam'dan başlayan bir insanlar seri bütün dünyayı muhtevasına almış. Bugün dünyanın her tarafında insanlar yaşıyor. Ve bizim gibi daha birçok dünyaların var olduğundan da eminiz. Uçan daireler bunun kesin ispatıdır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala buyuruyor. İnsan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Neden? Çünkü insan ya dünya için çalışır ya ahiret için çalışır. Dünya için çalışması onun maişetini temin etmek istikametindeki mecburi bir gayretidir. Para kazanacak ki kendisini ve ailesini bakabilsin. İşte marifet bu para kazanılan devreyi de iç dünyadaki bir zikirle devam ettirmek ve tamamlamak. Eğer zikri iç dünyanızda yaşamayı başarırsanız, yani dışınızdan siz böyle konuşurken içinizdeki ses de Allah Allah Allah Allah diye sessiz bir sesle devam ediyorsa, işte o zaman turnayı gözünden vurdunuz. Çünkü o zaman siz hem dünya işini gerçekleştiriyorsunuz ki bunu yapmaya mecbursunuz. Yaşamak için çalışmak mecburiyetindesiniz. Başka bir alternatif yok. Benim Rabbim var, ben ona kendimi hasrederim, başka hiçbir şey yapmam diyemezsiniz. Bunu demek İslam'a yakışmaz. İslam için çalışmak temel hedeftir. Çalışanı Allah Teala sever. Boş duranı Allah sevmez. Öyleyse çalışmak Allah Teala'nın temel emri. Nasıl çalışmak? Zikirle çalışmak. Sevgili kardeşlerim, işte öylesine güzel bir dünya ki bunu usul haline getirirseniz, yani her an Allah'ı zikretmeyi usul haline getirirseniz, içinizdeki ses bu konuşmayı yaparken diye Allah kelimesini tekrar ediyorsa, ama siz konuşmanızı devam ettirebiliyorsanız, hedefe ulaştınız demektir. Elbette bir günde böyle yapamazsınız. Ama temrinleri çoğalttıkça günden güne bu hedefe yaklaşacaksınız. Bir de bakacaksınız ki bir taraftan siz içinizdeki ses derken siz başkalarıyla konuşuyorsunuz. Ama ne zaman içinizdeki sesi başınızı çevirseniz, kalbinizi çevirseniz, içinizdeki sesi duymaya çalışsanız, hemen o sesi duyacaksınız. Aynı anda o ses devam ettiğini size ispat edecek. İşte gecenin bir vakti kalktığınız anda Allah kelimesini tekrar ediyorsanız daimi zikirdesiniz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse vazgeçmeyin. Şeytan sizi daimi zikirden engellemek için her şeyi yapar. Hedefi ne? Hedefi bir mutlu insanın oluşmaması. Kendisi nasıl mutsuzsa, huzursuzsa, bu sebeple başkalarının mutsuzluğuna kendisini adamışsa, başkalarına zarar vermek için, onları mutsuz etmek için çalışıyorsa, ister ki insanlar da kendisi gibi mutsuz olsun. Hedefine ulaşmış olur o zaman. Sevgili kardeşlerim, biliniz ki en büyük düşmanınız iblistir. O sizin karşınızda her zaman bir düşman olacaktır. Düşman olarak kalacaktır. Kıyamete kadar bu böyle devam edecektir. Öyleyse bizim ona düşman olmamız gerekiyor mu? Hayır. Ama onu dikkate almazsak, söylediklerinin palavra olduğunu, bize hiçbir zarar veremeyeceğini bilenlerden olursak, ki bunu ancak zikirle sağlayabiliriz, o zaman bir korkumuz oluşmaz. Sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki herkese zikretmesini söyleyin. Mutluluk arayan herkese Allah kelimesini kullanarak zikretmesini söyleyin. Nurların gelmesinde kolaylık sağlanması ise bir kişinin mürşidine tabiyetiyle gerçekleşir. Bir kişinin tabiyeti en önemli faktörü ifade eder. Çünkü tabiyetsiz Allah'ın nurlarının nefsinin kalbine girip de orada yerleşmesi mümkün değildir. Zikir, Allah kelimesi Allah'tan nurları davet eder ama tabiyet bunun garantisidir. Kim tabi olmuşsa tabiyetinden sonra Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah kelimesini söylemeyi usul haline getirmişse, sevgili kardeşlerim, böyle bir insan ne kadar çok zikrederse o kadar çok mutluluğu yaşayacaktır. Sizler için de aynı şey söz konusudur. Şeytan mütemadiyen sizin zikrinizi engellemek için olaylar vücuda getirecektir. Devamlı zikretmenize mani olacak bir şeyler yapmaya çalışacaktır. Onun her engelinin, o engeli bertaraf ettikten sonra, devre dışı bıraktıktan sonra siz devre dışı bırakacaksınız. Hemen arkasından zikre yeniden başlamanız en uygunudur. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak istemiyor musunuz? Böyle bir suale kimse hayır, ben mutlu olmak istemiyorum diyemez. Mutlu olmak istiyor musunuz dediğimiz zaman da hayır, ben mutlu olmak istemiyorum diyemez. İş dünyasındaki gerçek ses, ben mutlu olmak istiyorum şeklinde olacaktır. Herkes mutlu olmak ister. Herkes endişesiz, sıkıntısız, huzursuz, endişesiz, sıkıntısız bir hayatı yaşamak istemez. Huzurlu, mutlu bir hayatı yaşamak ister. Bunun için de huzursuzluk verecek, sıkıntı verecek olan her şeyi devre dışı bırakmak mecburiyetindedir. Bunun en basit ve en geçerli anahtarı Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye zikretmektir. İster sessiz zikir yapın, ister sessiz. İsterseniz dilinizi bile kımıldatmadan içinizdeki sesle diye zikir yapın. Hepsi Allah tarafından mutlaka kabul görür. O ister ki bütün insanlar Allah'ı zikretsinler de Allah onların kalplerine devamlı rahmet nurlarıyla fazılları göndersin. Önce %2 salavat nurunu göndersin, sonra da %98'e ulaşan nurları göndersin. Rahmet nurlarını. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynı insana da verilen ruhundan üfürdüğü tek mahlukunu mutlu kılmaktır. Ne yani, Allah-u Teala cinlerin mutlu olmasını istemiyor mu? İstemez olur mu sevgili kardeşlerim? Onların da mutlu olmasını istiyor. Yarattığı bütün mahlukatının, hayvanlar da dahil, cinler de dahil, bütün mahlukatının mutlu olmasını istiyor Allah-u Teala. Kaidelerinde koymuş. O kaidelere riayet edebildiğimiz takdirde mutluyuz. Yoksa mutlu olamıyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın zikir adı verilen Bu muhteşem dizaynı gerçekleştirebildiğiniz gün dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. O zaman Allah Teala'nın bütün dünya düşmanınız olsa biz yeteriz ifadesine dikkatle bakın. Allah dostunuzsa düşmanlarının hepsini devre dışı etmek için o güç sahibidir. Hiç kimse, şeytan da dahil, Allah'ın karşısında başarı kazanamaz. Allah bugün şeytanı yok etmek istese bir anda yok eder. Ama insanların manevi terbiyesinin bir parçasıdır iblis. Bir zıt kuvvet olacak içinizde sizi yalanlara, yanlışlara, Allah'ın yasak ettiği fiillere yaklaştırmaya çalışan bir ses, sizin o sese rağmen zaferi kazanmanız lazım. Öyle bir noktaya ulaşacaksınız ki daimi zikirde o ses gene size ulaşacak. Yine kötülükleri empoze etmeye çalışacak. Ama hiçbir zaman o noktadan itibaren, daimi zikre ulaştığınız noktadan itibaren başarması mümkün olamaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepiniz için mutluluk var mıdır? Var olduğuna kesin şekilde inanın. Dileyin Allah-u Teala'dan mutluluğu ve Allah'ı çok zikredin. Ne kadar çok zikrederseniz mutluluğunuz o kadar çok artacaktır. Huzur içinde bir dünyanın içinde yaşayacaksınız. Sizin güzel davranışlarınız etrafınızdaki insanların da size güzel davranmasına sebebiyet verecektir. Öyleyse böyle bir noktada hepiniz için Allah-u Teala'dan dileğimiz odur ki hepiniz Allah'ı çok zikredin ve çok mutlu olun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sohbetimiz burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler. Bugün 27 Ocak 2009 Salı. 27 Ocak Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş günüdür. Bundan 710 yıl evvel 1299 yılının Ocak ayının 27'sinde Osmanlı İmparatorluğu kurulmuştur. İmparatorluğun başlangıcı o gündür. Kayı boyundan gelen Osman Bey,

bir rüya görmüştü. Rüyasında göğsünden bir ağacın fışkırdığını ve dallarının her tarafa uzandığını, her tarafı kapladığını görmüştü. Osman Bey bir tasavvuf mensubuydu. Mürşidi Şeyh Edebali'ye giderek bu rüyasını anlattığı zaman Şeyh Edebali onun göğsünden çıkan çınarın bir imparatorluk olacağını, bütün dünyaya nam vereceğini, büyük bir cihan hakimiyetini oluşturacağını bir müjde olarak Osman Bey'e vermişti. Hamd ediyoruz, şükrediyoruz ki bizim ceddimiz Evrenaz Bey de Osman Bey ile aynı devirde yaşamıştır. Bu da bizi üst boyutta bir mutluluğun içine iter. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı deyince tüylerimiz diken diken olur. Osmanlı'yı bağrımıza basarız. Osmanlı, Türk'ün dünya üzerindeki temsilcilerinin bir şaheseridir. Osmanlı deyince orada duralım. Osmanlı her şeyden evvel adaletin temsilcisiydi. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz Fatih Sultan Mehmet devrinde bir Osmanlı tebaasından bir Hristiyan kapısının önünde ağlıyor. Oradan geçmekte olan birisi, kardeşim diyor, niçin ağlıyorsun? O da anlatıyor derdini. Fatih Sultan Mehmet Fatih Camii'ni yaptıracak. Yer arıyor. Bulmuş bir yer. Ama sahibi satmam diye tutturmuş. Fatih Sultan Mehmet adamlar göndermiş. Onun kalbini kazanmaya çalışmış. Her şeyi denemiş. Ama adam Nuh diyor, peygamber demiyor. Fatih Sultan Mehmet onun toprağı üzerine şimdiki Fatih Camii'ni yaptırıyor. İşte o adam, ağlayan adama sokaktan geçen birisinin için ağladığını sorduğunda olayı anlatıyor. O da diyor ki, ya evladım diyor, neden de diyor ağlıyorsun? Git kadıya. Kadı efendi adaleti mutlaka yerine getirir. İyi ama diyor, bu senin padişahın, kadı efendinin padişahının nesi olabilir ki? Nesi olduğunu diyor görürsün. Sen git. Ve mahkeme cereyan ediyor. Fatih Sultan Mehmet ayakta. Kadı efendi oturuyor. Ve mahkemenin başlaması söz konusu. Fatih Sultan Mehmet müdafaasını yapıyor. Diyor ki, ben orada bir cami yaptırmak istedim. Ve ona diyor çok paralar vaat ettim ama hiçbirini kabul etmedi. Ve diyor, ben camiyi inşa ettirdim.
Fatih Sultan Mehmet sahibinden izinsiz arsa üzerine inşa ettirdiği cami sebebiyle elinin kesilmesi cezasıyla tehdit altında. Kadı Efendi soruyor, evladım diyor, bak diyor bu bir padişah ama diyor ben Allah'ın kadısıyım. Ve de bana emrettiği şey böyle bir durumda onun kolunu kesmektir. Ben onun kolunu şimdi kesip hükmü eda edeceğim, yerine getireceğim. Yabancı tebaa bakıyor ki gerçekten Kadı Efendi kesecek padişahın elini. O zaman vazgeçtiğini söylüyor davadan. Kadı Efendi diyor ki yani böyle bir davadan vazgeçersen sana büyük miktarda para verilir. Bağırsanın bedelinin kaç katı? Fatih Sultan Mehmet diyor ki ben onu diyor şu anda adam davadan vazgeçiyor ve 1.000 altın vereceğim diyor. Her günde 1 altın ömrü boyunca devam edecek diyor. Mahkeme bitiyor. Mahkeme bitince Kadı Efendi derhal ayağa kalkıyor. Padişahım diyor. Şu ana kadar ben kadıydım. Ben Allah'ı temsil ediyordum. Ben oturuyordum. Siz ayaktaydınız. Ama diyor şu andan itibaren mahkeme bitmiştir. Senin sadık bir tebaan olarak ben ayaktayım ve artık kadı falan değilim. Sizin sadık bir tebaanınızım. Fatih Sultan Mehmet Kadı Efendi'nin sözlerinden sonra ne yapacağına bakıyor. Kadı Efendi kılıcını çekiyor. Diyor ki eğer diyor padişah olarak yanlış bir şey yapsaydın seni diyor öldürürdüm diyor. Fatih Sultan Mehmet de beraberinde getirdiği kılıcını çekiyor. Ve diyor ki eğer sen ben padişahım diye haksız olmama rağmen beni haklı çıkarsaydın benim de yapacağım şey bu kılıçla aynı şeydi diyor. Ben de seni öldürecektim diyor. Sevgili kardeşlerim, adaletin bu ölçüde hüküm ferma olduğu bir ülkenin bugünkü temsilcileriyiz. Onlar Osmanlıydılar. Bir Avrupa İmparatorluğu kurdular. Avrupa'da öyle kervansaraylar yaptılar ki Türkiye'de, Avrupa'da o kervansaraylara herkes hayranlıkla bakar. Dünyadaki en hızlı posta sistemini Osmanlı kurmuştur. Tatar ağası bu konunun uzmanıydı. İstanbul'dan itibaren Osmanlı İmparatorluğu'nun bütün ülkelerine Tatar ağasının Tatarları yola çıkardı. Sevgili kardeşlerim, birçok durak tespit edilmişti. Her durakta kuşatılmış atlar, yani eğerlenmiş atlar hazır vaziyette beklerdi. Gelen Tatar ağasının hangi adamıysa oraya ulaştığında terlemiş olan yorgun atını hemen bırakır. Yeni ve taze bir atla her zaman atlar hazırdı. Yoluna devam ederdi. Ve de
bütün bu durakların ötesinde herkesin dinlenmesini temin etmek üzere kervansaraylar kurulmuştu. Kervansaraylar misafirhaneydi. Çevresinde mutlaka o kervansarayın masraflarını karşılayacak olan bir zeytinlik mevcuttu. Ve oradan elde edilen gelirle gelenler belli bir süre orada ücretsiz olarak kalma hakkının sahipleriydi. Hem atları hem de kendileri mutlaka doyurulurdu. Yatacak yer temin edilirdi. Kervansaraylar büyük, muntazam, teşkilatlı hanlardı. Bahçeleri olan, çok odalı ve herkesin emrine tahsis edilmişti. Yani Avrupa'da yaşamakta olan bir Osmanlı, eğer bir atı varsa, bir mesleği veya kazancı olmasa da bu kervansarayın her birinde 40 gün kalmak hakkının sahibiydi. Devamını değiştirmek imkanının da sahibiydi. Karın tokluğuna bir ömrü geçirebilirdi. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı Avrupa'da fetihler yaptı. Bu fetihler, Tımar, Has ve Zahmet isimli üç ayrı isimle anılırdı. Bu grupların her birinde oranın sahiplerinin asker beslemesi temel şartı oluşturdu. O elde ettikleri, fethettikleri toprakları korumak bu muhtevada bir bütünü ifade ederdi. Bu askerlere akıncılar denirdi. Sevgili kardeşlerim, akıncılar Osmanlı tarihinde büyük bir değerdi. Kim Avrupa'da hangi paşa, hangi toprağı teslim almışsa, o toprak onun idaresine verilirdi. Üç ayrı isim altında küçük farklılıklarla aynı sistem hakimdi. Koruyucuları da o toprağı fethedenler, onlar akıncılardı. Akıncılar uzun süre Avrupa'da nam saldılar. En az üç lisan konuşurlardı. Ve de hareket haline giden bir atın üzerinde giden bir kişinin başının üzerindeki elmayı oradan geçerken attıkları okla vurabilecek kadar usta nişancılardı. Osmanlı, sevgili kardeşlerim, muhteşem bir dizaynı oluşturdu. Osmanlı etrafa dürüstlüğüyle, her şeyiyle nam salmıştı. O devirde Avrupa'da asillerle halk arasında bir hayvanla onun sahibi arasındaki fark nasılsa öyle bir durum vardı. Bir asil dilerse mahkemeye gelmeyebilirdi. Onun rızasıyla mahkemeye gelmesi asıldı. Etebadan, halktan herhangi birisine her türlü zulmü yapabilecek olan bir vasfın sahibiydi Orta Çağ'da derebeyleri. Onlar orada öyleyken Osmanlı tüm dünyaya adaletiyle nam salıyordu.
Sevgili kardeşlerim, Osmanlı dediğiniz zaman eğer tarihin gerçek boyutlarını incelerseniz Osmanlı'ya karşı duyabileceğiniz bir tek his vardır. O hayranlıktır. Biz Osmanlı'ya hayranız. Biz bir Osmanlıyız. Tam bir Osmanlı. Sultan Osman'la ya da o zamanki adıyla Osman Bey'le ceddimiz Evranos Bey ayrı ayrı beyliklerin sahipleriydi. Ama çok yakın arkadaşlardı. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı her açıdan dünyaya örnekti. Adaletin, dürüstlüğün sembolüydü. Sevgili kardeşlerim, bir Osmanlı kumaş satıcısı ki o zaman Osmanlı'nın kök boyaları bütün dünyaya nam salmıştı. Öyle ki bundan 300 sene evvelki, 400 sene evvelki, 500 sene evvelki Osmanlı'nın başından itibaren devam eden yıllarda yapılmış olan, dokunmuş olan bir kumaş dünyada en çok para eden kumaştı. Çünkü kök boyalarla boyanırdı. O boyanın bir daha değişmesi mümkün değildi. Bir İngiliz tüccar Osmanlı'dan kumaş alıyor. Ve Osmanlı tüccarı birer birer topları gösteriyor, teslim ediyor, gösteriyor, teslim ediyor. Ama bir tanesinde bir şey dikkatini çekiyor. Osmanlı tüccarının bir hata var kumaşta. O kumaşı çekiyor, defolu bir kumaş. Kenara koyuyor, ötekileri veriyor. İngiliz tüccar diyor ki neden bu kumaşı kenara aldın? O diyor ki bak burada bu kumaşın defosu var. O kumaşı diyor sana veremem diyor. İyi diyor. Defosu varsa var, o onun fiyatını düşürür. Ben onu senin o gün göreceğin düşük bir fiyatla satın almak istiyorum. Osman Tecevur diyor ki hayır diyor, onu sana vermem mümkün değil. Ötekilerden daha fazla para versen de ben sana o kumaşı vermem. Çünkü sen onu satacaksın diyor. Sattığın zaman da o kumaş diyor bir başkasına gidecek. Ve başkasına bu kumaşı buradan aldığını sen söylemesen de o gerçek bir tüccarsa bir bakışta Osmanlı'nın dokuduğu malı derhal anlar. Ve de onda defa bulursa sen lekelenmezsin diyor. Ben lekelenirim. Bu sebeple sana bu kumaşı vermem. Sevgili kardeşlerim, adaletin, dürüstlüğün bütün boyutlarıyla nam saldığı bir ülkeydi Osmanlı. Her mahallede o mahalleyi temsil eden bir muhtar bulunurdu. Her mahallede mevcut olan bir caminin imamıydı. Tüm mahallelerde muhtarlar oradaki camilerin imamlarıydı. O mahallenin caminin imamıydı. Her camide mutlaka bir oyuk olurdu. Her akşam elinde parası olan fakirlere yardım etmek isteyen bir kişi o camiye girmeden evvelki taşın
oyuğuna para koyardı. Ve de camiden çıkan fakirler de paraları oradan çıkarırlardı. Kendilerine ne kadar lazımsa o kadarını alırlardı. Geri kalanını tekrar oraya koyarlardı. Hiç kimse kendisine para verenin kim olduğunu bilmeden ihtiyacını mutlaka oradan alırdı. Her zaman o oyuk taşta para bulunurdu. Osmanlı her açıdan örnekler oluşturur sevgili kardeşlerim. Tasavvuf bütün boyutlarıyla vardı. Biliyorsunuz ki bütün padişahlar tasavvuftandı. Fatih Sultan Mehmet'in babası II. Murat, kendisini ziyarete gelen mürşidi Akşemseddin Hazretleri ile yanındaki onun yardımcısıyla birlikte konuşurken Fatih Sultan Mehmet ve ortalıkta dolaşıyor. Fatih Sultan Mehmet Akşemseddin Hazretleri tarafından eğitiliyor. Ve babasına diyor ki Fatih Sultan Mehmet 4 yaşında sen diyor Sultan-ı İklim-i Rum değil mi sen? Öyleyim diyor babası. Sultan-ı İklim-i Rum'um. Bu da diyor senin emrinde olan tebaandan birisi değil mi? Evet diyor. Öyleyse diyor, bu diyor beni neden dövüyor diyor.

Akşemseddin Hazretleri ile beraber getirdiği kişi Fatih Sultan Mehmet'in hocası. Akşemseddin Hazretleri de onun hocası. Getirdiği kişinin. Babası diyor ki, işte diyor, onun hocası olan bu da diyor, beni de verdi diyor vaktiyle diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde Osmanlı bütün güzellikleri yaşadılar. Bir sabah bir kişi bakkal dükkanına giriyor ve raftaki bir şeyi istiyor. Bakkal diyor ki satılık değil diyor, size onu veremem diyor. Adam diyor satılık olmaz mı? Burası bakkal dükkanı değil mi? Evet. Burası diyor bakkal dükkanı. Ama diyor şu karşıdaki dükkandan alırsanız beni çok mutlu edersiniz. Neden diyor? Çünkü diyor ben bugün siftah yaptım. Ama oradaki kardeşim henüz yapmadı diyor. Ona bir iyilik yapmanızı rica edebilir miyim diyor sizden. Oraya gidip oradan alışveriş yapın lütfen diyor. Sevgili kardeşlerim, bu kadar esnaf birbirini tutardı, severdi. Birisi gitmiş bakkala. Kafasında bir düşünce var. Oradan defter alacak. Ve deftere Allah'ın evliyalarını yazacak. Gidiyor diyor ki bana şu defteri verir misin? Bakkal veriyor defteri. Arkasından diyor ki beni de yaz diyor oraya diyor. Adam hayret ediyor. Nereden biliyor diyor ne yapacağımı. Ama kasabın önünden geçerken kasap da çıkmış dışarıya beni de yaz demiş. Manavın önünden geçerken manav da çıkmış dışarıya o deftere demiş beni de yaz. Adam kimseye hiçbir şey söylemiş değil. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı tasavvufu yaşadı. İmparatorluk dürüstlük üzerine dünya üzerinde bir temsilciydi. Bütün dünyaya Allah'ın bütün güzelliklerini en üst boyutta anlatan bir bütünlüğü temsil ederdi. Ne olmuştu? Osmanlı giderek büyümüştü. Dünya hakimiyetini kurmuştu. Dünya hakimiyetini kurmakta bir başka asli sebep de deniz hakimiyetiydi. Barbaros Hayrettin Paşa sonradan Barbaros Hayrettin adını alacak olan zat çok büyük bir donanmanın sahibiydi ve bir korsandı. Adaletsizliğe hiçbir zaman müsaade etmeyen bir korsan. Çok sayıda geminin sahibiydi. Ve padişah onu kaptanı derya tayin eyledi. Böylece Akdeniz'in en büyük donanması Osmanlı'nın emrine girdi. Ve de Avrupa bunu kaldıramazdı. Ve Avrupa kendi arasında bir beraberliği sağlamak üzere Andarya Derya'yı kumandan tayin ederek bütün ülkelerdeki Avrupa ülkelerindeki Hristiyanların savaş gemileri bir araya toplandı ve Osmanlı'ya karşı
Savaşa girdiler. O gece savaştan bir gece evvel Barbaros Hayettin Paşa hiç uyumadı. Tüm gece Allah-u Teala'ya yalvardı. Bu savaşı mutlaka bizim kazanmamız lazım. Biz İslam'ız. Ne yapmam lazımsa bana emret diye Allah-u Teala'dan talepte bulundu. Allah-u Teala da

Gemilerin bordasına dua yazılmasını istedi. Emretti ve bütün gemilerin bordalarına

Yazıldı. Sevgili kardeşlerim, sabah alacakaranlıkta savaş başladığı zaman Osmanlı donanması rüzgarı baştan alıyordu ve durum çok büyük ölçüde aleyhlerineydi. Ama Allah Teala rüzgarın istikametini değiştirdi. Ve rüzgarı istikamet değiştirdikten sonra arkadan almaya başlayan Barbaros Hayrettin Paşa'nın donanması duruma hakim oldu. Andalya Dorya'nın gemilerini tarumar etti. Sevgili kardeşlerim, bunların hepsi Osmanlı'nın Allah'tan yardım aldığını gösterir. Sevgili kardeşlerim, Piri Reis'in dünya haritasının esrarı hala süzülememiştir. Bugün dahi bilinmeyen bir şeyleri Piri Reis'in dünya haritası muhtevasında barındırmaktadır.

Osmanlı Osmanlı olmamıştır. Osmanlı ruhlarını, fizik vücutlarını, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim edenlerin ülkesiydi. Herkes tasavvuflandı.

Saray Erkanı. Ayrı bir tarikattandı. Yeniçeri Ocağı ayrı bir tarikattandı. Ama herkes tarikattandı.

Sevgili kardeşlerim, insanların ayrı ayrı tarikatları olması kötü bir şey mi? Hayır, kötü bir şey değil. Tarikat mensupları birbirlerine düşman olamazlar ki. Onlar kendi tarikatlarında en güzel terbiyeyle terbiye edilirler. Bir defa bir erin acemi oğlan olarak Yeniçeri Ocağı'na girebilmesi mutlaka bir mürşide tabiyetini gerektirirdi. Ruhunu Allah'a ulaştırmadan kalfa olamazdı. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmeden usta olamazdı. Seçimi yapacak olan yetkililerin hepsi mutlaka tarikat mensubuydu. Tarikatın üst noktalarında bulunanlardı.

Mevlana Celaleddin'i Rumi Hazretlerine bağlı olanlar Mevlevi tarikatının mensuplarıydı. Saray Erkanı Mevlevi tarikatının mensuplarıydı. Yeniçeri Ocağı Hacı Bektaşi Veli'nin müntesipleriydi, Bektaşiler. Her bir grupta ayrı bir tarikat modeli tatbikata girmişti. Aralarında en ufak bir husumet oluşmazdı. Bütün tarikatlar birbirlerinin can dostuydu. Bütün savaşlarda Pirimiz, Sultanımız, Hacı Bektaş Veli diye Yeniçerilerin kösleri vurulurdu. Köslerin yani davulların öyle bir ritimle vurmaları söz konusuydu ki dinleyen yabancıların yürekleri bundan sıkışma duyardı. Bir korku gelirdi işlerine. Yeniçeriler kendi nizamlarını bütün savaşlarda kullanmışlardır. Bir nevi boğma usulü. Düşmanlarını Yeniçeri ordusu mutlaka çepeçevre kuşatırdı. Bütün çevrelerden baskı başlayınca çember giderek darılırdı ve çemberin dışında kalanlar arkadan yardımı her zaman almak imkanının sahibiydi. Onlar Yeniçerilerde Osmanlıydı. Ama çemberin içinde kalanlar giderek sıkışarak hareketsiz bir hale gelene kadar birbirine yaklaşmalarını Yeniçeriler temin etmeye çalışırlardı. Zaten köslerin devamlı vurması, davulların devamlı vurması Osmanlı düşmanlarının sinirlerini yeterli miktarda bozuyordu. Ve de çemberin giderek daralması demek

0: çemberin dışında kalan Yeniçerilerin daima rahat, serbest hareket etmelerini temin ederken, çemberin içinde kalan düşmanlar giderek daha çok sıkışık bir ortamda savaş vermek mecburiyetindeydi. Öyle ki çemberin dış cephelerini oluşturanların dışında kalanlar savaş iştirak edemezlerdi. Hazırlardı silahlarıyla ama önlerinde bir grup çember içinde alındıkları için bir grup savaş halindeyken arkadan gelenler, arkadakilerin büyük kısmı o sırada tesirsiz kalırdı. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı İmparatorluğu Cumhuriyet İdaresi ile son buldu. Osmanlı olduğu sürece dinini A'dan Z'ye kadar tam bir muhafaza altında devam ettirdi. Yavuz Sultan Selim sefere çıktığı zaman Gobi Çölü'nü geçerken adından inip yürümeye başlıyor. Yaya gidiyor. Asker zaten perişan. Uzun yollardan gelmişler. At üstünde. Herkes yorgun. En sonunda başvezir dayanamıyor. Padişahım diyor. Asker zaten perişan. Size diyor atınızdan indiniz. Yaya gidiyorsunuz diyor. Yavuz Sultan Selim ona dönüyor diyor ki görmüyor musun diyor. Orada diyor önümüzde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gidiyor diyor. O diyor atından inmiş yaya giderken diyor. Ben diyor at üzerinde olabilir miyim diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Osmanlı İmparatorluğu'nun bu kırılış yıl dönümünde 710. kuruluş yıl dönümünde hepinizi kutluyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını dileyerek sözlerimizi tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Yeni Osmanlılar, Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bizleri birlikte kıldı. Sizlerle birlikte olmak, sevgili kardeşlerim, bizim için doyulmaz bir zevk. Biliyorsunuz ki biz sizler için yaşıyoruz. Sizler varsınız hayatımızı renklendiren, onu yaşamın en güzeline ulaştıran. Sizlerin dinlemeniz, sizlerin anlattıklarımızdan kâğıt almanız, gerekli dersleri çıkarmanız, bunlar Allah-u Teala'nın çok güzel şeyleri. Her şeyden evvel hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirtmek istiyoruz sevgili kardeşlerim. Bu sevgi ortamında nefret bizim harcımız değildir. Hiçbiriniz de aramıza nefret giremez bizim cephemizden. Bizi izleyenler, dinleyenler, dost olmuş, düşman olmuş bize. O bizi düşman olanların durumu hiç alakadar etmiyor. Bilsinler ki biz onlara düşman değiliz. Hiç düşman olmadık. Ömrümüz boyunca da Allah-u Teala buna müsaade etmez. Bize düşman olanlar da bizim dostumuzdur. Size düşman olan kim olabilir sevgili kardeşlerim? Sadece şeytanın tuzağına düşmüş olan nefret sahipleri. Onlar nereden bilecekler Allah-u Teala'nın bize öğrettiklerini? Evvela Allah'ın bir insanla konuşacağına ihtimal bile veremezler. Öyle öğrenmişler, hatalı değiller. Onlara öyle söylenmiş, Allah kimseyle konuşmaz demişler. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala da tam aksini söylüyor. Allah'ın hiç kimseyle konuşması olmamıştır. İlla vahiy ile diyor Allah Teala. Allah insanlarla konuşursa vahiy yoluyla konuşur diyor. İşte ikinci bir handikap daha çıktı karşımıza. Allah peygamberlerden başka kimseye vahiy etmez. Öyle zannediliyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Din adamlarının da davranışlarında haksız bulmamak için çok sebep var. Sevgili kardeşlerim, evvela şunu bilelim. Hiç kimse bilmediği bir şeyi anlatamaz. Öyleyse din adamlarımızdan neyi bekliyoruz? Onların bildiklerinden başka şeyleri sizlere söylemesini mi? Hayır, bu imkansız. Onlar ilim tahsil ettiler. Evvela liseyi okudular, İmam Hatip liselerinde okuyanlar. Orada dinlerini öğrendiler. Sonra üniversitede ilahiyat fakültelerine gittiler. Lisede okumayanlar, üniversitede ilahiyat fakültelerini bitirdiler. Şimdi bu kardeşlerimizden orada öğrendiklerinin dışında neyi bilmelerini isteyebiliriz ki? Üstelik bizim istememizle oluşmuyor. Sevgili kardeşlerim, konunun en can alıcı tarafı bizim ilahiyat fakültelerimizde olsun, başka ülkelerdeki ilahiyat fakültelerinde olsun, mesela El-Eser'de olsun, öğretilen şeyler hiç kimseyi cehennemden kurtarabilecek olan bir hüviyet taşımıyor. Sevgili kardeşlerim, bunun ne kadar bir kanayan yara olduğunu biliyor musunuz? Bu bizim içimizde, kalbimizde kanayan bir yaradır. Onu sizlerle paylaşmak ve sizi üzmek istemiyoruz sevgili kardeşlerimiz. Ama Allah ile olan ilişkilerimizde, Allah'ın bize bu devrede yani hidayet çağında öğrettiği Kur'an hükümleri din adamlarımız tarafından yani üniversitelerde din öğrenimini tamamlamış olan din adamlarımız tarafından bilinmiyor. Onlar suçlu değil. Onlara bu ilimleri öğretenler de suçlu değil. Asırlardan beri İslam aleminde insanları cennete ulaştırması mümkün olmayan bir ilim öğretimi var sevgili kardeşlerim. Ehl-i sünnet ve cemaat alimleriyle başlayan bir yeni devre. Biliyorsunuz ki Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz sahabesiyle beraber 7 Saffa ve 4 tane teslimi hepsi yaşadılar.
1: Kur'an-ı Kerim bunu açık olarak ortaya koyuyor. Bunu lafta bırakmayalım. Ayetlerle bir defa bunu kesinleştirelim. İslam, Kur'an'daki İslam, bir başka adıyla Hazreti İbrahim'in Hanif dini, bir başka adıyla Hristiyanlık dini, bir başka adıyla Musevilerin dini, hepsi ayrı ayrı şeyler zannedilir. Oysa ki hiçbiri birbirinden farklı değildir. Allah-u Teala Hazreti Musa'ya indirdiği Tevrat'ta 7 Safa ve 4 Teslim'i farz kılmış. Hazreti Musa ve ona tabi olanlar 7 Safa ve 4 Teslim'i bütün hüviyetiyle yaşamışlar. Ayetler hamdolsun ki elimizde. Hiç kimse söylediklerimize itiraz edemez. Hiç kimse hangi dinin mensubu olursa olsun kendi kitabında yazılı olanları inkar edemez. Bu sebeple baştan başladık, Tevrat'tan başladık. Tevrat'ta 7 Safa ve 4 Teslim'in farz olduğu kesinlikle ayetlerle tespit edilmiş durumda. Bir. İkincisi, Hazreti Musa ve ona tabi olanların 7 Safa ve 4 Teslim'i tamamen yaşadıkları da kesin. Gene Tevrat'taki ayetlerle. Kur'an'a gelelim. Kur'an Hazreti Musa ve ona tabi olanlara 7 Safa ve 4 Teslim'in Allah-u Teala tarafından farz kılındığını söylüyor. Kur'an 7 Safa ve 4 Teslim'in Hazreti Musa ve ona tabi olanlar tarafından yaşandığını da ispat ediyor. Hem Yahudilerin, Musevilerin mukaddes kitapları olan Tevrat, yedi safa ve dört teslimin farziyetini söylüyor. Hem de o yedi safanın ve dört teslimin, yedi safanın içinde bulunan dört teslimin Hazreti Musa ve ona tabi olanlar tarafından yaşandığını da ispat ediyor. Farziyetini de, yaşandığını da. Peki, geliyoruz İncil'e. İncil'de Allah-u Teala 7 Safa ve 4 Teslim'i Hazreti İsa'ya ve ona tabi olanlara da farz kılmış. Hazreti İsa ve ona tabi olanların hepsi 7 Safa ve 4 Teslim'i yaşamışlar. Şimdi sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Kur'an'a bakıyoruz beraberce. 7 Safa ve 4 Teslim farz ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz 7 Safa ve 4 Teslim'i yaşamışlar. Hem 7 Safa'da farz, 4 Teslim'i ihtiva eden 7 tane Safa farz, hem de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bütün sahabe bunları yaşamışlar. Öyleyse neden bahsediyoruz? Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde yedi safa dört teslim nedir Kur'an'daki ayetlerle? Farz mıdır? Yaşanmış mıdır? Ona baktığımız zaman hepsinin farz olduğunu ve hepsinin yaşandığını görüyoruz. Birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek. Farz mı? Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki menibine ileyhi ve ettekuhu ve kumus salat ve la tekunu minel müşrikin.

Allah Teala buyuruyor ki Allah'a yönel ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dile ve takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Böylece müşriklerden olma. Yani sadece Allah'a münaki olmayı dileyenler, onlar müşriklerden değiller. Sadece onlar şirkte değiller. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bakıyoruz ki hepsi Allah'a mülaki olmayı denemişler. Ve de şirkten kurtulmuşlar. Gerçekten öyle mi? Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Vellezîne eştenebu tâgûte en yâbuduhâ ve en âvû ilâllâhi lehumül büşrâ ve beşir ibadî. Onlar tâgûta kul iken Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Böylece şeytanın kulu olan sahabe Allah'a mülaki olmayı dileyerek Allah'a kul olmuş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyoruz ki Allah'a mülaki olmayı dilemek, Allah'a ruhunu ilka etmeyi, ulaştırmayı dilemek üzerimize farz. Ve de bütün sahabe bu farzı bir hakkın yerine getirmişler. Hepsi şeytanın kuluyken Allah'a kul olmuşlar. Burası üçüncü basamak. Bundan sonra Allah Teala kişideki görme, işitme ve idrak etme hastalarını açıyor. Onun göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Sonra onu mürşidine ulaştırıyor. Tabiyet yedi safanın ikincisidir. İkinci safa. Mürşide tabiyet. Olmazsa olmaz. Yola devam edemez kişi. Ama Allah'a ulaşmayı denemiş kişi sonra da ölmüş. Böyle olduğunu kabul edelim. Bu kişi cehenneme mi gider? Hayır, bu kişi birinci kat cennete mutlaka gidecektir. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Öyleyse bu hedefe mutlak olarak ulaşacaktır o kişi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. On dördüncü basamakta kişi mürşidine ulaşır. Üzerimize farz mı? Evet, farz. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki ya eyyühellezine aminittekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amin olanlar diyor, Allah'a ulaşmayı dileyenler, bir defa daha takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin. Mürşidinize ulaşın.
nasıl ifade ediyor? Kim sizi Allah'a ulaştıracak, Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa, sizi Allah'a ulaştıracak vesile her kim ise, o vesileyi Allah'tan isteyin diyor Allah Teala. İşte orada bir vesile görüyoruz. Allah'a ulaştırmayı, Allah'a ruhunu ulaştırmayı dileyen insanın bulduğu vesile, onun ruhunu Allah'a ulaştıracak olan kişidir. Daha başka bir ifadeyle, asıl ifadesiyle vesile olacak olan kişidir. Ne oluyor? Kişi hacet namazını kılıyor. Allah Teala ona mürşidini gösteriyor ve kişi gidip Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide tabi oluyor. İşte bu tabiyet o kişi için ikinci safhadır. Birinci safha tabiyetle sona eriyor. Kişinin ruhu vücudundan ayrılıyor. Sırat-ı müstakimde Allah'a doğru yol almak üzere mürşidinin de bağlı bulunduğu ana dergaha ulaşıyor. Hangi mürşid bugün irşat görevini yapıyorsa o mutlaka zamanın imamına tabi olmak mecburiyetinde. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinde insanlar onun hepimize emrettiği şeyleri nefsleri sebebiyle görmezlikten geliyorlar. Bu devirdeki bütün irşat makamlarının devrin imamına tabi olmaları Allah-u Teala'nın temel emridir. Ama öyle olmuyor. Hiç kimseyi devrin imamı zorla kendisine tabi kılmak zorunda değildir. Hiçbir şey kişisel talebin dışında Allah-u Teala'nın mürşitleri tarafından gerçekleştirilmez. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemelidir. Dilerse hacet namazını kılacaktır. Mutlaka Allah-u Teala ona mürşidini gösterecektir. En üst seviyedeki mürşit kimdir? Devrin imamıdır. Çünkü Allah'a ulaştıracak olan bütün yolların başlangıç noktası olan ana dergah onun emrindedir. İşte ikinci kattan, birinci kattan itibaren, yani zemin kattan itibaren yolculuk başlar. İnsan ruhları yedi katı sırasıyla aşacaklardır. Herkes hangi kata kadar çıkabilirse çıkacak, geri kalanlar daha yukarı çıkan arkadaşlarını bekleyeceklerdir. Sonunda altıncı kata kadar çıkanlar ayrı bir kafile, yedinci kata kadar çıkabilenler de ikinci bir kafile olarak, birinciler altıncı kata kadar, ikinciler yedinci kata kadar çıkacaklar. Sonra da her gün tekrarlanan seyri sülük adlı bu müesseseyi aşağı tekrar inerek tamamlayacaklardır. Sonra
Günlerden bir gün 6. katta kişinin artık o nurlarda yüzü beyaz yeşil olduktan sonra çok açık, açık yeşil renkte bir beyaz olduktan sonra artık kendi rengine dönmeyecektir. O zaman o kişi fetih için hazırdır. Eline kılıç verilecek. Kafkas kıyafetlerine benzeyen bir kıyafet giydirilecek. Ve orada boşlukta duran Cebrail Aleyhisselam'ın kürsüsünden yukarıya doğru yükselip hedefine ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, insanlar için mutluluk her zaman vardır. Ama kişinin Allah'ın emirlerini dinleyip yerine getirmesi onun temel görevidir. Allah herkesin mutlu olmasını ister. Mutluluğun gerçekleşmesi nefsin afetlerinin birinci devrede yarıdan daha fazla yok olmasıdır. %51 nur girmesidir kişinin. Başlangıçta %100 karanlıklarla, afetlere dolu olan kalbini %51 aydınlatan nurların o kalbe girmesi bunu sağlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluğun sizi beklediğini sakın unutmayın. Onunla kim ilişkiye girerse Allah-u Teala ile onu severse, çok severse ve ona ruhunu ulaştırmayı dilerse o bu söylediklerimizin hepsini gerçekleştirecek olan birisidir. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Sonra da mürşidine ulaşıp tabi olmuştur. İşte tabi olmak farz mıdır? Gördük ki farz. Peki bütün sahabe mürşidine tabi olmuş mudur? Evet, Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki orada size tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın elleri vardı. Allah'ın eli vardı. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Ve Kur'an-ı Kerim hanımların da tabi olduğunu söylüyor. Sonra tabiyetle beraber vücuttan ayrılan ruh 7 tane gök katını aşar. Nefsin kalbindeki afetlerin her %7'si azaldıkça nasıl azalabilir? O nefsin kalbine zikirle Allah'ın katından gelen %7 fazıl nuru gelir ve yerleşir. Her yerleşmede nefsin kalbi %7 devamlı nurla aydınlanır. 7 defa %7 %49 eder. O kişi başlangıçta %2 rahmet nuru alır. O aldığı rahmet nuru ile beraber %49 artı 2 %51 eder. Yani nefsin kalbindeki afetlerden artık nurlar daha fazladır. Başlangıçta nefsin kalbinde %100 hakimiyetin sahibi olan şeytan artık hakimiyeti %49'a düşen bir mahluk olur. En çok içerlediği de bu noktadaki insanlardır. Nasıl olur da ben onlara tamamen hükmederken onlar Allah'ın yoluna girerler ve bunu yaparlar. Nefslerinin kalbinde %51 afet birikiyor. %51 nur birikimini sağlarlar. Ruhlarını da Allah'a ulaştırırlar. Ben buna tahammül edemem diyor İblis.
Ve mutlaka o insanı yoldan çıkarmak için elinden gelen gayreti gösterir. Ama becerebilir, bazı insanlar da, bazılarında ise beceremez. Onlar fizik vücutlarında Allah'a teslim edeceklerdir. Şeytanı çileden çıkarmak için nefslerini de Allah'a teslim edeceklerdir. Daha sonra iradelerini de Allah'a teslim edeceklerdir. İşte sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka bir gün mürşidine tabi olur. Bu ikinci safhadır. O kişinin manevi hayatının ikinci safhasıdır. Kişi 14. basamaktadır. Ve nefsinin kalbini %7 nur biriktikçe bir gök katı yükselen kişinin ruhu 21. basamakta Allah'a ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Bu 22. basamaktır. İşte bu noktada o kişinin kalbi %50'den daha fazla nurlar doludur. Peki ruhu Allah'a ulaştırmak farz mı? Allah Teala اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلَا diyor. Allah emanetleri, o emanetlerin sahibine teslim etmenizi, tevdi etmenizi emreder diyor. Allah Teala'nın emri. Allah Teala Fecr suresinin 27. ayet-i kerimesinde اِرْجِعِ اِلَى رَبِّكِ diyor. Ey ruh diyor, Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş diyor. Bunun bir emir olduğu ise Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde ifade ediliyor. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ اَنْ يُسَلَ Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona Allah'a ulaştırırlar diyor. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar diyor. Ruha söylenen irci'i ila rabbiki, Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş emriyle bu emir aynı standartlarda. Demek ki farz. Peki bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim etmişler mi? Evet, hepsi hidayete ermişler. Allah Teala diyor ki Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesinde sahabe için onlar sözü dinlerler ve sözün ahsen olanına, en güzel olanına tabi olurlar. Ve arkasından da diyor ki Allah Teala, onlar hidayete erdiler ve ulul albab oldular. Bütün sahabe hidayete ermişler. Peki hidayet nedir? İşte Ali İmran 73. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki şüphesiz ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120. İnne hüdallahi huvel hüda. Muhakkak ki şüphesiz inne şüphesiz muhakkak ki şüphesiz ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Şimdi Allah Teala'nın söylediği bu ama insanlar onu gözden kaybetmek üzere her şeyi yapmışlar. Hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşması ve bütün sahabe hidayete ermiş. Üzerimize farz mı hidayete ermek? Gördük ki farz. Peki bundan sonraki safa 25. basamakta fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek. Peki üzerimize
Farz mı? Fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek üzerimize farz mı? İşte Allah Teala buyuruyor ki Yasin suresinin 61. ayet-i kerimesinde Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabudu şeytane innehu lekum aduvun mübin ve eni buduni haza sıratı müstakim. Ey Ademoğulları ben sizlerden ahd almadım mı? Ademoğulları fizik vücutlarımız. Adı üstünde oğulları. Ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Ve ben sizlerden bana kul olacaksınız diye ey fizik vücutlar ahd almadım mı? İşte bu sıratımızda kimdir diyor. Hepimizden Allah Teala ahd almış. Hepimizin fizik vücutlarından, şu vücutlarımızdan ahd almış. Allah'a kul olacak, Allah'a teslim olacak diye. Peki bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Evet, Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki

Habibim o ümmileri ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, fizik vücutlarımızı Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe, fizik vücutlarına üzerlerine farz olan fizik vücutlarını Allah'a teslim etmek konusunu gerçekleştirmişler. Fizik vücutları Allah'a teslim olmuş, Allah'a kul olmuş.

Öyleyse geriye kalıyor nefsimiz. Nefsimizi Allah'a teslim etmek üzerimize farz mı? Nefsin teslimi daimi zikirle ancak gerçekleşir. Bir kişi daimi zikre ulaştığı zaman nefsindeki bütün afetler yok olmuştur. Yok olduğu için nefs artık Allah'a teslim olmuştur. Allah Teala buyuruyor diye ulul elbab yesbirullahe kıyamen ku'uden ve ala cunubihim. Ulul elbab için ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Ve bunu üzerimize farz kılıyor. Feskürunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cenebihim. Öyleyse ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Nisa 103. Öyleyse devamlı Allah'ı zikretmek üç halde bulunabilir bir insan. Üçü de farz üzerimize. Ve bütün sahabenin ulul elbab olduğunu görüyoruz. Zümer 18. Bütün sahabenin ulul elbab olduğunu söylüyor. Evvela bütün sahabenin hidayete erdiğini, sonra da ulul elbab olduğunu söylüyor. Peki daha üstün makam, bundan sonraki makam, Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesi ve ma umiru illa liyabudullahi muhlisine lehuddine hünefaye olan emrolunmadılar. Neflerini Allah'a teslim etmiş muhlis kullar olmakla emrolundular. Peki bütün sahabe muhlis olmuş mu? Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki onlara deyin ki o kitap sahiplerine Allah sizin de Rabbiniz, bizim de Rabbimiz. Ama biz Allah'a teslim olanlarız. Peki daha sonrası iradenin Allah'a teslimi. Kim iradesini Allah Teala'ya teslim ederse irşat makamının sahibi olur. Bu üzerimize farz mı? Evet. Ali İmran 102'de Allah Teala öyle bir teslimle teslim olun ki önce o teslimi gerçekleştirin, sonra ölün diyor Allah Teala. Bu teslimi külliyle teslim, yani iradenin de Allah'a teslimi. Sonuç Allah Teala'nın irşat makamına tayini. Peki bütün sahabe üzerlerine farz olan bu lazimeyi gerçekleştirmişler mi? Gerçekleştirmişler. Çünkü Allah Teala sahabenin de hatta onlara tabi olan tabiinin de mürşit olduğunu söylüyor. İşte Allah Teala'nın söylediği şey onların o sabıkun el-evvelin var ya tövbe yüz. Onların bir kısmı ensardandı. Bir kısmı muhacirindendi, bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. Böylece sevgili kardeşlerim bütün sahabeye tabi olduklarını görüyoruz. Ne ifade eder bu? Bu çok muhteşem bir şeyi ifade eder. Bütün sahabe ruhlarına da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Ve aradan 1400 yıl geçmiş, bunların hepsi unutulmuş, tarihe kavuşmuş, tarihe karışmış. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le sahabenin yaşadığı İslam'dan geriye kala kala İslam'ın 5 tane şartı kalmış. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Şeytan bu noktaya düşmesini İslam'ın gene insanlar ile gerçekleştirmiş, insanları yozlaştırmış ve dinlerini nasıl evvela
Yahudileri unutturmuşsa, nasıl ikinci devrede Hristiyanlara dinlerini unutturmuşsa, üçüncü devrede de İslam'a dinlerini unutturmuş ve insanlar yedi safa ve dört teslimi unutmuşlar. İslam'ın beş şartına bizi kurtuluşa ulaştıran orta yol budur diye sarılmışlar. Şu anda İslam alemi cehenneme doğru dolu dizgin gidiyor. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz? Yedi safa ve dört tane teslim, hepsi farz. Bütün sahabe bunların hepsini gerçekleştirmiş. Ondan evvel Hazreti İsa zamanında indirilen Hazreti İsa zamanında bütün sahabe bu ona tabi olanların hepsi onun havarileri yedi safa ve dört teslimi hepsi yaşamışlar. Kitaplarında farz. Onlardan evvel Hazreti Musa zamanında Yahudilerde de farz ve hepsi gerçekleşmiş. Yedi safa ve dört teslim gerçekleşmiş. Öyleyse başka bir din hiç olmamış sevgili kardeşlerim. Sadece o din var. O din Allah'a teslim olma dini. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Kainatta Allah-u Teala sadece bir tek din vaz etmiş. Ruhu, veçi, nefsi Allah'a ulaştırmayı farz kılan bir din. Hazreti İbrahim'in, babamız İbrahim'in Hanif dini. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinize Hanif dininin, yani Arapça adıyla İslam dininin, Hanif de teslim olmak demek, İslam dininin yedi safa ve dört teslimini gerçekleştiren ruhunu da ve içini de nefsini de iradesini de Allah'a teslim edenlerden kılmasını hepinize Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed eyzu billahi mineşşeytanirracim Elhamdülillahi rabbil alemin Errahmanirrahim Maliki yevmiddin Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü Eyzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha huzurlarınızdayız. Bir defa daha kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberliği yaşamak üzere. Sizlere mutluluktan bahsetmek istiyorduk. Hani şu herkesin hep peşinde dolaşıp da yakalayamadığı mutluluk. Sevgili kardeşlerim, sakın mutlulukla zevkleri birbirine karıştırmayın. Bir sarhoşun içki içtikten sonra sarhoş olmak hedefini yaşadığı süre belli bir süredir, birkaç saat. Onu zevk olarak telakki ediyorsa o onun bileceği şey. Ama sonra o biter. Aslında onun da zevk adı verilen bir tarafı var mıdır? Bilinmez. İradenin zayıfladığı, başkalarına ne kadar kötü davrandığını bazen insanların hatırlayamadığı bir sonuç çıkar ortaya. Sevgili kardeşlerim, kısaca söylemek gerekirse Allah Teala neyi yasak etmişse yasak ettiği her şey mutlaka biz insanların aleyhinedir, zararınadır. O zararlı olduğu için Allah Teala onu bize yasak etmiştir. İradenin zayıflamasını ifade eder sarhoşluk ve zayıf irade anında her türlü suça meyledebilir insanoğlu. İnsan öldürmek bile o noktada zayıflamış bir iradenin karanlığı altında insanları normal kötü şeyleri yaptırabilir bir hüviyet taşır. Ona göre sarhoşun düşünce alanı İradi yapısı zayıfladığı için o yaptığının ne kadar büyük bir hata olduğunu farkına varmadan işler suçu. Ama suç suçtur, başkasına zarar verilmiştir. Sarhoşken de olsa, ayıkken de olsa başka bir kişi zarar dedi edilmiştir. Sevgili kardeşlerim, zevk yaşanır ve geçer. Bir sinemaya giderseniz gerçekten çok güzel filmdir. Zevk alırsınız. Sonra o film biter. Bu mutluluk değildir. Bu o süre içinde yaşanan bir farklı duygu, bir zevk alıştır. Ama hepsi o kadar. Mutluluğa gelince mutluluk devamlı bir vetiredir. Kesintisizdir. Mutluluk iç dünyanızda da iç aleminizde de yani düşünce platformunuzda da dış aleminizde de başka insanlarla ilişkilerinizde de Allah ile olan ilişkilerinizde de sizi hep huzur içinde yaşatan bir müessesedir. Mutluluk bir uyum halidir. Eskilerin bu konuda bir tabiri var. Huzur, huzur duymak. Bir insanın huzur içinde yaşaması, yani başkalarına kötülük yapmaması cihetinden, onun vicdan azabı çekmemesi, onun hep
çevresiyle bir uyum halinde yaşaması manasına gelir. Öyleyse mutluluğun standartlarında üç faktör birden girer devreye. Kişinin iç aleminde mutluluk, içindeki çatışmanın bitmesi hali. Kişinin dış aleminde mutluluk, insanlarla çatışmasının bitmesi hali. Allah ile olan ilişkilerindeki mutluluk, hep Allah'ın huzurunda Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasaklarını işlemeyen bir güzelliği yaşaması hali kişinin. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah için yaşamak, Allah için olmak, böyle bir muhteva taşır, mutluluğun ta kendisidir. Kişi artık Allah içindir. Kendisi için yaşamaz. Allah'ın verdiği emirleri mutlaka yerine getirmek, bunu mutlaka yerine getirir. Allah'ın yasak ettiği şeyler ise işlememek. Ve Allah'ın emirlerini yerine getirmekten zevk almak, Allah'ın yasaklarını işlememekten zevk almak, huzur duymak, huzur içinde bir dünya hayatı tamamlamak, vicdanını sızlatacak olayları vücuda getirmemek. Sevgili kardeşlerim, iç dünyamızda Allah'a ulaşmayı henüz dilememişsek ve tabiatıyla mürşidimize ulaşmamışsak, ruhumuz Allah'a ulaşmak üzere bizi henüz terk etmemiştir. Yani derunumuzda hem nefsimiz var hem de ruhumuz var. O nefs ki,

Uykuya dalarsa, bayılırsa ve ölürse üç halde de nefsin vücuttan ayrılması söz konusu olur. Bunun dışında bir nefsani ayrılık, yani nefsin vücuttan ayrılması söz konusu olmaz. İşte rüya dediğiniz olay, nefsinizin vücudunuzdan ayrıldıktan sonra yaşadıklarıdır. Tekrar vücuda dönecek ve rüya bitecektir. Nefsiniz başlangıçta afetlerle doludur. İşte Allah'ın yolu odur ki size mutluluğu işaret eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile bir olmak, beraber olmak, nefsinizin afetlerini yok etmek, ruhunuzu Allah'a göndermek, onun gerçek sahibi olan, döneceği yer olan Allah'a ve de mutluluğu yaşamak. Sevgili kardeşlerim, her şeyin çok güzel olduğu bir ortamda bütün insanlar için bir mutluluk imkanı her zaman vardır. Ve bu mutluluk Allah'ın üzerine vazife değildir. Allah, biz bize düşeni yaptığımız takdirde bizi mutluluğa ulaştırır. O zaman görürüz ki her şey Allah'ın elindeymiş. Ama bizim liyakatimize paralel olarak veriyormuş. Öyleyse evvela şunu söyleyelim ki bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe o kişi için mutluluk hiçbir şekilde vücut bulamaz. O kişi bir ömür boyunca hani rüzgarda sağa sola giden serseri yapraklar vardır ya, sonbaharda ağaçlardan kopar, rüzgar nereye götürürse oraya gider. İşte nefsinin afetlerin emrinde zavallı insanlar öyle bir hayat yaşarlar. Mutsuz, huzursuz, zevk zannettikleri bir şeyleri yaşayarak beyaz zehir kurbanları, içki kurbanları bu kategorinin içindedir. Onlar o yaşadıkları geçici şeyleri mutluluk addederler. Oysa ki bir defa daha altını çizerek söyleyelim. Mutluluk devamlı, kesintisiz bir vetiredir, bir fenomendir. İnsana hayatı boyunca eşlik eder. Ah sevgili kardeşlerim, şu nefsinizin afetleri var ya, bir gün daimi zikre ulaşıp da onları bir yok edebilirseniz, o zaman siz bana anlatacaksınız mutluluğun ne olduğunu. Kesintisiz bir saadeti siz de yaşamaya başlayacaksınız. Her geçen gün daha mutlu, daha mutlu bir dünyada yaşamakta olacaksınız.

Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Bir gün siz de aynen böyle söyleyeceksiniz. Hele bir daimi zikre ulaşın. Allah Teala bütün kapıları açsın. Yerleri gökleri size göstersin. O zaman çok büyük bir mutluluk duyacaksınız sevgili kardeşlerim. Onun için buradasınız. Biz o mutluluğu size yaşatmakla mükellef olanız. Bütün bu dünyadaki bütün insanlar için olay budur. Hepsinden biz sorumluyuz. Onların ruhlarının zemin kattan Allah'a kadar yaptığı yolculukta mutlaka biz eşlik ederiz. Sevgili kardeşlerim,

Gök katları üzerinde yolculuk etmek Allah'ın çok büyük bir nimetidir. Ve bütün insanlar böyle bir işlevi 7-8 ay içerisinde tamamlarlar. Önemli olan o hedefe ulaşabilmek için Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse o kişi mutluluğa imzasını atmıştır. En azından bir süre için. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah derhal onun üzerinde rahim esması tecelli eder. Sonra onun görmeyen gözlerini irşat makamı olarak görecek şekilde dizayn eder. İşitmeyen kulaklarını irşat makamının irşada müteallik söylediklerini işitebilecek olan hüviyete getirir. Onun kalbini irşat makamının söylediklerinin anlaşılabileceği bir vasata ulaştırır. Bunların hepsi birer muhtevadır, birer sebeptir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala o kişiyi hazır hale getirir. Kimlerdir bu Allah'ın hazır hale getirdikleri? Ol kişilerdir ki onlar Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. İşte meydan herkese açık. Dileyin. Ya Rabbi deyin. Senin bunca ermiş evliyan var. Sana ermişler. Ruhlarını ölmeden evvel sana ulaşmışlar, ulaştırmışlar. Ben de onlardan biri olmak istiyorum. Ne olur ya Rabbim beni de onların arasına al. Bu bir dua şekli. Bir başka dua şekli aynı yere götürür. Ya Rabbi ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Bana nasip kıl bunu. Bunca binlerce ermiş evliyan nasıl oluşmuşsa, ruhumu ben sana ulaştırmak istiyorum. Sana ulaştır beni. Ruhumun sana ulaşmasını temin et bana. Siz isteyin, Allah gerçekleştirsin. Allah Teala böyle söylüyor. İsteyeceksiniz, talep sahibi olacaksınız. Allah da talep sahibi olan kişinin talebini gerçekleştirecek. İşte mutluluk denen müesseseye bakıyoruz beraberce. İş dünyadaki mutluluk. Başlangıçta sevgili kardeşlerim nefsiniz var. %100 afetlerle dolu. Ruhunuz var. İkisi de içinizde. İki düşman kardeş. Beraber yaşamaya mahkumlar. Ama birinin evet dediğini öteki mutlaka hayır diyor. Böyle bu köfte varlar. Nefsinizin afetleri. Allah neyi emretmişse onlar mutlaka karşı çıkarlar. Asla Allah'ın emirlerini yerine getirmek istemezler. Allah neyi yasak etmişse onu da mutlaka yapmak isterler. İşte nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur. Başlangıç konumu bu. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur. Ruhunuzun kalbi ise %100 hasletlerle doludur. Ruhunuz Allah neyi emretmişse sadece onu yapmak ister, bundan sonsuz haz duyar. Gene bu ruhunuz Allah neyi yasaklamışsa onu asla ve kat'a yani kat'iyen yapmak istemez. Tam Allah'ın emir ve yasaklarına riayet etmek üzere bütün fonksiyonlar itibariyle cihazlandırılmıştır. Teçhiz edilmiştir ruhunuz. Tam
Allah'ın sizin üzerinizde görmek istediği vasıfların sahibidir. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek ister. Allah'ın yasaklarını ise asla işlemek istemez. Öyleyse birinin evet dediğine öteki hayır diyecek. Çünkü nefsiniz de onun tam zıttı. Allah neyi emretmişse asla yapmak istemez. Yasakladığı her şeyi de mutlaka yapmak ister. İşte içinizdeki kavganın sebebi bu kadar. Birinin istediğini öteki mutlaka reddetmek durumunda, yapısı ona göre dizayn edilmiş. İkincisinin istediğini de birinci reddetmek durumunda, yapısı ona göre dizayn edilmiş. Öyleyse kaçınılmaz bir kavgayı yaşayarak hayata başlarsınız. Aklınız başınıza gelip de yahu ben neden bunu yaşıyorum? Bu kavgayı bitirmem lazım diye düşünebildiğiniz güne kadar bu böyle devam edecektir. Hep huzursuz ve mutsuz insan olacaksınız. Durun bakalım, daha iç dünyanızdasınız. İç dünyanızda bu kavga, bu kargaşa var olduğu sürece dış dünyanızda da kavga mutlaka var olacaktır. Bir defa nefsinizin egosu, gurur afeti, kibir afeti, başka insanlardan üstün olmak hedefine yönelik davranışlarda bulunacak. Başka insanlardan üstün olmayı hedefleyecek. Bunun için de etrafındaki insanların kendisine saygı duymasını isteyecek. Bunu onlara üstün olduğunu ispat etmek suretiyle gerçekleştirmek mümkündür. Bunun için de o kişi başkalarının indinde devamlı kendisinin üstünlüğünü kanıtlamak isteyen bir ukala olarak değerlendirilir. Sevgili kardeşlerim, hiç kimse layık olmadığı bir sevgiye, layık olmadığı bir saygıya gerçek anlamda ulaşamaz. Bir insan böyle bir müesseseyi başkalarını korkutarak, sindirerek, onlara kötü davranmak suretiyle elde etmeye kalkmışsa, bunun neticesinde ona karşı korku duyulur sadece. Korkunun oluşturduğu bir saygı normal bir olay değildir. Korku saygıyı, öyle bir saygıyı oluşturabilir ki bu saygı bir sonucu vücuda getiremez. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerinizin ulaştığı yer mutsuzluktur. O kişi nefsinin kurbanı olmuştur. Nefsi onu yanlışlara, kötülere götürecektir. Ve ömür boyunca bir huzursuzluğu o kişi hep yaşayacaktır. İşte sağlıklı çözüm, kişiyi mutluluğa götürecek unsur, alternatifsiz bir tek çözüme sahiptir. Nefsin afetlerini yok etmek. Ne zaman nefsin afetlerinin yerine faziletleri, fazılları getirebilirseniz, o zaman siz erdemli, faziletli bir insan olmanın kapısını açmış olursunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bunun içinde her şey bir dilekle başlar. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim dilerse o dünya mutluluğunun yarısını mutlak olarak garanti eder. Gene o cennet mutluluğunun da
üçüncü kat cennetine kadar olduğunu garanti eder. Neye dayalı olarak söylüyoruz? Kur'an-ı Kerim'e dayalı olarak söylüyoruz. Allah Teala buyuruyor ki, Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ama onlardan, o seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Allah'ın bir kişiyi kendisine ulaştırdığı noktada, bir kişinin ruhunu kendisine ulaştırdığı noktada, o kişinin nefsinin kalbinde mutlaka %51 nur oluşmuştur. %2 rahmet nuru, %49 fazıl, yani fazilet. Bu kişi buna bedavadan konmuştur. Allah insanoğlunu o kadar çok seviyor ki sevgili kardeşlerim, o insan adı verilen kainatın en üstün yaratığı, onun mutlu olmasını istiyor Allah Teala. Sadece istediği şey o kişinin saadeti. Bu saadetini başkalarıyla birlikte onların da mutlu olduğu bir ortamda yaşayabilmesi. İşte bu beraberliğin oluşamamasının arkasında herkesin kendisinden sorumlu olması dolayısıyla Allah'a ulaşmayı dileyememesi geliyor. Herkes dilemiyor. İnsanların bir kısmı diliyor. Bunlar da genellikle insanların azınlığı. Şimdiye kadar böyleydi. Ama sevgili kardeşlerim, bir son devreye girdik. Mutluluk çağının artık içindeyiz. Dünyadaki bütün insanların şeytanın hegemonyasından kurtulacağı ve bu dünyayı bir gül bahçesi haline çevireceği yeni bir dünya nizamına doğru yürüyoruz. Herkesin birbirini seveceği dostlukların, insanlar arasında hüküm ferma olacağı yeni bir devre, harplerin sona ereceği, insanların bin kavgalarının, benim dinim aslında onların da diniymiş dediği gün sona ereceği ve o günler artık uzaklarda değil sevgili kardeşlerim. Bir yeni dünya nizamı kurulacak. Savaşların, harbin, katliamın sona ereceği, herkesin birbirini çok ama çok seveceği bir yeni dünya devresine girdik sevgili kardeşlerim. Hem de bu çağ hidayet çağıdır ve gelişme de başlangıç devresi de bitmiştir. Giriş devresi bitmiştir. Artık hidayet çağının gelişme noktasındayız. Ne ifade eder? Mutluluk ifade eder. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun üzerinde derhal rahim esmasıyla tecelli eder ve onun mutluluğu için bütün fonksiyonları eda eder. Görmeyen gözlerini görür hale getirir. İşitmeyen kulaklarını işitir hale getirir. İdrak etmeyen kalbini idrak eder hale getirir. O kişi tabiyetini gerçekleştirip de zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları o kişinin göğsüne gelir, kalbinde birikime başlar. Nefsin kalbinde. Mürşidine ulaşıncaya kadar nefsle ruh arasında devam eden kavga,
Nefsin kalbi %100 afetlerle dolu, ruhun kalbi %100 hasretlerle dolu olduğu için ikisinin arasında cereyan ediyordu. Ama ne zaman ki ruh Allah'a doğru yola çıkar, kişi Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidine tabi olunca, o zaman kavga nefsin kendi içinde cereyan edecektir. İşte bu kendi içindeki kavgayı o kişinin kazanabilmesi için Allah'ın sonsuz yardımı gelir. O kişinin bu konuda hedefe ulaşması zikir yapmasına bağlıdır. Zikir yapmak da kişinin içinden gelecektir. Ve de eğer zikri sevmiyorsa Allah ona sevdirecektir. Kişinin zikri nefsinin kalbindeki Allah-u Teala'nın tabiyeti sırasında yazdığı iman kelimesinin etrafında fazılların evvela %2 rahmet toplanmıştır. O noktadan itibaren %100'e kadar fazıllar toplanacaktır. Ki kişiyi faziletli kılsın, fazilet sahibi kılsın. Bu zikirle Allah'ın katından gelen rahmetle, fazıl ve rahmetle, salavat nurlarından fazıllar, iman kelimesinin, kalbe yazılan iman kelimesinin zıt manyetik alanına sahip olduğu için yapışmaya başlar kalbin duvarına ve orasını işgal etmek başlamıştır. Karanlıklar fethedilecektir nurlarla ve nefsin kalbi aydınlanmaya başlar. İlk %7 nur birikiminde kişinin ruhu Allah'a doğru yaptığı yolculukta birinci gök katına ulaşır. Her %7 nur birikiminde 7 tane gök katını aşarak %51 nur birikimiyle, %2 rahmet, %49 faziletle ruh Allah'a ulaşır. Mutlaka ulaşır. Eğer o kişinin Allah'a ulaşmayı dedikten sonra 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka ruh Allah'a ulaşır. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi ama arkasından öldü. Mutlaka Allah'ın cennetine girer. Birinci kat cennet. 14. basamakta mürşidine tabi oldu ama ondan sonra da öldü. İkinci kat cennet onundur. Ruhunu Allah'a ulaştırdı. Daha doğru bir ifadeyle Allah onun ruhunu kendine ulaştırdı. Üçüncü kat cennetin sahibidir kişi. Bu üç kat cennet Allah-u Teala tarafından herkese garanti edilmiştir. İşte sevgili kardeşlerim, bütün insanlar bu büyük hakikati öğrenecekler. Ve de tatbikatı bütün dünyada başlayınca dinlerin aynı din olduğu kesinleşecek. İnsanlar yahu biz birbirimizi, inananlar birbirine öldürmüş hep. Biz nasıl olmuş da başka dinden olan insanları kafir telakki etmişiz? Nasıl olmuş da onları öldürmüşüz diye insanlar hayıflanacaklar. Başka bir din olmamış ki sevgili kardeşlerim. Hep Hazreti İbrahim'in Hanif dini var. Hep Adem Aleyhisselam'ın dini var. Hep Nuh Aleyhisselam'ın dini var. Hepsi bir tek din. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmekle noktalanan ve mutluluğun şaikasına kadar yükselen bir din, kainatın tek dini. İşte ne olur? Bir gün daimi zikre ulaştığınız noktaya gelelim. Daimi zikre ulaştınız. Nefsinizin kalbi %100 fazıllarla, %98 fazıl, %2 rahmet nuruyla doldu. Yani hiç afet kalmadı. Allah'ın emirlerine itiraz edecek, yasak ettiği hiçbir fiili ben işlemek istemiyorum diyebilecek olan hiçbir şey kalmadı kalbinizde. Kalbinizdeki bütün fonksiyonel muhteva sadece Allah'ın emirlerini yerine getirmek isteyen, sadece yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemeyen bir bütünü oluşturacak. Kavga bütün boyutlarıyla iç dünyanızda bitmiştir.
Böyle olunca içinizdeki kavga bitince dışarıdaki insanlarla kavganız da sona erecek. O noktada artık dış insanlarla olan ilişkilerinizde kavga oluşmayacak sevgili kardeşlerim. İşte böyle bir dizayn içerisinde sizler dört dörtlük bir mutluluğu yaşayacaksınız. Hayır, yalnız sizler değil, bütün dünya. Ve dünyada bir sulh ve sükun, bir bolluk ve bereket çağı oluşacak. İçinizdeki kavga, dışınızdaki kavga, ülkelerin birbiriyle olan kavgası, hepsi sona ermiş olacak. Dünyayı kendi menfaatleri için bir kan gölüne çevirenlerin hükümranlığı sona erecek sevgili kardeşlerim. Bu dünya adı verilen gezegende Allah'ın hükümranlığı söz konusu olacak. Bir başka ifadeyle dünyaya Allah kumanda edecek. İsteseydi bunu daha evvel de yapamaz mıydı? Yapardı tabii. Ama unutmayın, Allah-u Teala'nın kanunu önce liyakat, sonra mükafat. İşte öyle bir devreye ulaştık ki önümüzdeki günlerde insanlar Allah'a liyakatlerini ispat edecekler. Allah'ı ne kadar çok sevdiklerini, birbirlerini ne kadar çok sevdiklerini göstererek. Sevgili kardeşlerim, her insanın nefsinin kalbindeki afetlerin bittiği noktada düşmanlık da bitmiştir. Ve devrin imamına Allah kumanda edecektir. Dünyayı idare edecek olan da bu sebeple mutlaka sadece Allah olacaktır. Ve de tüm dünya o güne kadar hep savaşa harcadıkları milyarları artık sulh ve sükun için harcayacaklardır. Dünyada açlık diye bir olgu dünyanın hiçbir noktasında artık oluşmayacaktır. İnsanların birbirini öldürmesi, birbirinin malına, canına tecavüzü hiçbir şekilde vücut bulmayacaktır. Öyle bir dünyaya adımımızı atmış bulunuyoruz. Gelecek yıllarda Allah'ın bizim ağzımızdan sizlere söylettiği bu hakikatleri hepiniz yaşayacaksınız. Öyleyse hidayet çağının mutluluk müjdesini veriyoruz size sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O zaman her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepimizi mutlu olalım diye yaratmış. Çünkü yaratılış sebebine baktığımız zaman hepimizin Allah'a kul olmasının hedef alındığını görüyoruz. Allah Teala buyuruyor ki Zariyat 56'da ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'ya kul olmak, şeytanın kul olmaktan kurtulmak nerede başlıyor diye bakıyoruz. Ve bunun Allah'a mülaki olmayı dilediğimiz an başladığını görüyoruz. Allah Teala Zümer Suresinin 17. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki sahabe için onlar insan ve cin şeytanlara, tağuta kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendini kurtardılar. Ne yapmışlar? Onlar çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler diyor Allah Teala. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilediler ve tağuta kul olmaktan kendilerini kurtardılar. Tağut, insan ve cin şeytanlar. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Bu müjdeler hem dünya müjdesi hem de cennet müjdesi. Ve Allah'a kul olduğumuz noktada başlıyor. Öyleyse müjdeler mutluluk müjdesi. Gene Allah'a ulaşmayı dilediğimiz noktada bir başka grup ayet-i kerime yine bize büyük müjdeler vaat ediyor. Allah Teala buyuruyor ki Yunus suresinin 62, 63 ve 64. ayetlerinde Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahsenun ellezine aminu ve kanu yettekun lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahiret. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Demek ki ne korku ne de mahzun olmak söz konusu değil. Yani cehennem korkusu ve neden onları cennetin aldığında beni almadın gibi ben bundan çok üzüntü duyuyorum tarzında bir hüzün onları kaplamaz. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Onlar amen olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır. Amen olmuşlardır. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir ve takva sahibi olmuşlardır. Lehumul büşra fil hayatet dünya fil ahireti. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır. Büşra. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a kul olmanın başladığı yerde bir dünya ve cennet müjdesinin garantisi altındasınız. Ne demek istiyoruz? Çünkü Allah Teala kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu kendisine ulaştıracağını
garanti ediyor. Diyor ki Allah Teala Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Demek ki Allah'a yönelmekten Allah-u Teala'nın muradı, Allah'ın zatına o kişilerin ruhlarını ulaştırmaları konusunda bir talep. Öyleyse sadece iki nevi insan var. Allah'a kul olmayanlar, onlar tağutun kulları, şeytanların kulları. Veya Allah'a kul olanlar, ikinciler, onlar da Allah'ın kulları. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a mı kul olacaksınız, yoksa şeytana kul olmakta devam edeceksiniz? Yani biz şimdi şeytanın kulu muyuz diyenler olacak içinizde, öyle değil mi? Evet sevgili kardeşlerim. Eğer Allah'a ulaşmayı dilememişseniz, Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi gereğince, evet, tağutun, insan şeytanların, üstelik de cin şeytanların, yani hem şeytanların hem de insan şeytanların kulusunuz. İkisi birden devreye giriyor. Öyleyse neden ikisi birden devreye giriyor? Çünkü bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse, dilemediği sürece o şeytanın adımlarına tabidir. Ve de şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunur. Allah Teala bu hususta açıkça koymuş ortaya. Diyor ki sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Yalnız Allah dilediğinin nefsini tezkiye eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala çok açık bir şekilde ayetleriyle bunları söylüyor. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde bu son söylediğimizi söylüyor Allah-u Teala. Öyleyse bir hüküm çıkıyor ortaya. Herkes başlangıçta şeytanın kuludur. Doğuşundan itibaren şeytanın kuludur. Allah'a ulaşmayı dilediği ana kadar şeytanın kulu olmakta devam edecektir. Ancak Allah'ın kulu olması o kişinin Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemesiyle mümkündür. Dilemedi kişi ömrü boyunca şeytanın kulu olarak yaşar. Gideceği yerde mutlak olarak cehennemdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şimdi benim size sormam gerekmez mi? Benim sevgili kardeşlerim, neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? Neden ruhunuzu Allah'a ulaştırmak konusunda sıcacık bir duygu şuradan kalbinizden Allah'a doğru yükselmiyor? Ya Rabbi, ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmayı diliyorum. Mutlaka ulaştırmalıyım. Ya Rabbi, ne olur bana yardım et. Ruhum sana hayattayken ulaşsın. Ben de Allah'ın evliyalarına olayım.
ermiş evliyalarından hem de. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlere veli diyor ve onlardan kim ruhunu Allah'a ulaştırmışsa o Türkçemizde ermiş adını alır. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. Kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırırsa işte o kişi ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırandır. Onun ruhu ölmeden evvel Allah'a ermiş olur. O sebeple o kişiye ermiş denir Türkçemizde. Sevgili kardeşlerim, ermiş olmak Allah-u Teala'nın bir garantisidir. Açık ve kesin olarak garantisini vermiş. Kim bana yönelirse, bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Garanti veriyor Allah-u Teala. Peki müjdeler kesimine gelelim konunun. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an cehennemden kurtulur, cennet ehli olur. Ama daha hiç ameli yok kişinin, olsun, hiç ameli olmasın. Ama bunca sene amel yapanlar, onların hakkı değil mi asıl cennete gitmek? Hayır, değil. Allah-u Teala onca ameller işleyenlerin eğer Allah'a ulaşmayı dilemezlerse amellerinin boşa gideceğini söylüyor. Sevgili kardeşlerim, bunlar Kur'an'ın hakikatleri. İnsanlar mı? İslam aleminden mi bahsediyorsunuz? Çoktan Allah'ın Kur'an hakikatlerini unutmuşlar. Hristiyanlardan mı bahsediyorsunuz? Onlar İslam'dan çok daha önce unutmuşlar. Yahudilerden mi bahsediyorsunuz? Musevilerden mi bahsediyorsunuz yani? Onlar Hristiyanlardan da çok daha evvel unutmuşlar. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah-u Teala bize bu ilmi öğretmeseydi, biz de size öğretemeyecektik. Hepimiz acı bir gerçeğe muhatap olacaktık. Kitle halinde hepimiz cehenneme gidecektik. Biz 30 yaşında Allah'ın yoluna girdik. Allah'ın dizaynını ondan evvel hiç bilmiyorduk. Dinle hiçbir alışverişimiz olmamıştı. Öyleyse Allah'ın bize bu hakikatleri öğretmesi bizim için nimetlerin en büyüğüdür. Allah'ın kainattaki en büyük nimeti o bizim üzerimizdedir. Çünkü Allah Teala bize Kur'an'ın insanları kurtuluşa ulaştıracak olan bütün hakikatlerini öğretti. Ve de ne kadar basit bir sebepten dolayı Allah Teala bütün insanları cennetine ulaştıracağını açıkladı. Ne kadar basit bir sebep. Öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Bir dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu ölmeden evvel sana mutlaka ulaştırmayı diliyorum. Ne olur dileğimi kabul et. Ruhumu sana ulaştırmamı nasip kıl. Bunu kalbinizdeki bir taleple söyleyeceksiniz. Sadece diliniz söylerse o Allah'a bir şey ifade etmez. Çünkü Allah Teala dilinize değil kalbinize bakar. Diliniz sadece kalpteki dileği ikrar eder. Tasdik eder. Hem ikrar eder hem de tasdik eder. İşte kalbinizin
bir manevi talebi ruhunuzu Allah'a ulaştırmak konusunda Allah-u Teala'dan bir talepte bulunmak sizi mutlak olarak Allah'ın cennetine ehil kılar. Ne zaman sevgili kardeşlerim Allah'a ulaşmayı dilerseniz o zaman Allah sizin bütün günahlarınızı örter. Bir insanın Allah'ın cennetine girebilmesi o kişinin sevaplarının günahlarından fazla olmasına bağlı. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa o kişinin gideceği yer cehennemdir. Kimin de sevapları günahlarından fazlaysa o kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir insan düşünelim, çok sevaplar işlemiş. ...80 yaşında ölmüş bu kişi... ...15 yaşında sorumluluğunu idrak etmiş... ...ve İslam'ın 5 şartını yerine getirmeye başlamış... ...namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş... ...kelime-i şehadet getirmiş... ...İslam'ın 5 şartını ömrü boyunca gerçekleştirmiş 65 yıl... ...ve... ...gideceği yerin mutlak olarak cennet olduğunu zannediyor... Hatta bundan emin. Acaba Allah Teala bu durumda beni 5. kat cennete mi alır, 6. kat cennete mi alır diye düşünüyor kişi. Bu kişi bunca ibadet yapmış olmakla birlikte Allah'a ulaşmayı dilememiş. Bu dağ gibi İbadetler mi Allah Teala için kıymetlidir? Yoksa o bir tek dilek mi? Bir tek dilek kıymetlidir sevgili kardeşlerim. Onun için hepinizi mutlak kurtuluşa davet ediyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyin. Cennetin kapıları sizin için de açılsın. Allah'a ulaşmayı dilediğinizden 8-10 saniye sonra bu konu tamamlanmıştır. Ama bir insan düşünün, hep hayırlar işlemiş, sevapları, çok sevap kazanmış ve Allah'ın ölçülerine göre bir insanın sevapları günahlarından fazlaysa o kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Öyle mi? Aynen öyle. Müminun suresinin 102 ve 103. ayetlerinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Müminin 102. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevap tartıları ağır basarsa onların gideceği yer onlar felaha erenlerdir. Yani onların gideceği yer cennettir diyor Allah Teala. Felaha ermek Allah'ın cennetine kavuşmak anlamına geliyor. Bir sonraki ayet-i kerime müminin 103. Allah Teala buyuruyor. Kimin de diyor sevap tartıları hafif gelirse onların gideceği yer cehennemdir. Onlar hüsranda olanlardır. Ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor. Öyleyse sadece iki tane alternatif var. Ya cennete gitmek ya da cehenneme gitmek. Sevap tartılarının ağır gelmesi, sevapların günahlardan fazla olması halinde kişi cennete girecek. Sevapların günahlardan az olması halinde kişi cehenneme girecek. Şimdi buna dayalı olarak bakıyoruz, adam hayatı boyunca İslam'ın 5 şartını yerine getirmiş, hep derecat kazanmış. Onun dışında da diyelim bu adam çok zengin bir insan, bir sürü daha hayır işlemiş. Camiler yaptırmış, şadırvanlar yaptırmış vesaire.
Diyelim ki bu kişinin sevapları günahlarından fazla. Öyleyse şeksiz şüphesiz bu kişinin gideceği yer Allah'ın cenneti olması lazım. Allah'a ulaşmayı dilemese de cennete gitmesi lazım. Hayır sevgili kardeşlerim, gidemiyor. Allah Teala buyuruyor ki Zümer 65'te Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hüsrandadırlar. Kimler hüsrandaysa onların amelleri heba olur diyor Allah Teala, boşa gider diyor. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde de Allah Teala kimler diyor Allah'a mülaki olmayı, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı inkar ederse onların amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Öyleyse amellerin boşa gitmesi diye bir olay var. Hüsranda olanlar kimlerdir diye bakıyoruz. Allah Teala bu konuda da açıklık getirmiş konuya. Yunus suresi 45. ayet-i kerimesinde Allah Teala kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse onlar hüsrandadırlar ve hidayette değildirler diyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, konumuzun ilginç yönü şurası ki o kişi çok derecat kazanmış, kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazla cennete gitmesi lazım ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. Ne yazık ki dilememişse amelleri boşa gidiyor kişinin ve gideceği yer cennet olmuyor, cehennem oluyor. Öbür taraftan bir insan Allah'a mülaki olmayı dilemişse Allah Teala onun günahlarını örtüyor. İki tane birbirinin tamamen tersi iki tane olay. Allah Teala bu konuda şunları söylüyor. Enfal suresi 29. ayet-i kerime. Ey amin olanlar, yani Allah'a inananlar, takva sahibi olun, yani Allah'a ulaşmayı dileyin. Ki Allah size furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün. Sonra da size mağfiret etsin, yani günahlarınızı sevaba çevirsin. Öyleyse birbirinin tersi iki tane olay var. İşte bu size Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisini hatırlatmalı. Hadis-i şerifte diyor ki insanlar vardır, cennetlik amel işlemişlerdir ama cehenneme gideceklerdir. İnsanlar vardır, cehennemlik amel işlemişlerdir ama cennete gideceklerdir. İşte bir adam da düşünün, günahları çok, gideceği yer mutlaka cehennem ama Allah'a ulaşmayı diliyor. Dileyince Allah onun bütün günahlarını Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince örtüyor. Ne oluyor? Bu kişi günahları sevaplarından çok bir insanken sevapları günahlarından çok bir hüviyet kazanıyor. Gideceği yerde tabiatıyla Allah'ın cenneti oluyor. Ey sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'ini iyi öğrenin. Kur'an'la insanların çalıştırdığı mantık birbirine eşitlik göstermez. Bu Allah'ın dizaynı. Öyleyse kanunları muhtelif. Bir tanesi günahların sevaplardan fazla veya eksik olması hali, ikincisi Allah'a ulaşmayı dilemek. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşmayı dileme konusu mevcut olmasaydı, o kişinin günahları sevaplarından fazla olacağı için gideceği yer Allah'ın cenneti olacaktı. Ama gidemiyor, Allah'a ulaşmayı dilememiş. Diğeri için de mutlaka cehennem olacaktı. Günahları sevaplarından çok fazla. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiş adam, gideceği yer cennet. Öyleyse şimdi konumuzun başına dönelim.
neyi kıyas ediyorduk? Bir adam diyorduk, 80 sene yaşamış, 65 yıl İslam'ın 5 tane şartını yerine getirmiş ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. Ruhunu Allah'a ölmeden hemen ulaştırmayı dilememiş. Bu kişi tabii bu kadar sevap kazandığına göre gideceği yer cennet olmalı diye düşünür herkes. Ama bu kişinin gideceği yer cehennemdir. Cennetlik amel işlemiştir ama gideceği yer cehennemdir. Diğerine gelelim, hiç ibadeti yok. Üstelik de bir sürü günahı var. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiş bu kişi. Kalbiyle dilemiş. Allah bu talebi görmüş, işitmiş, bilmiş. Ve bu kişinin derhal Allah Teala günahlarını örttürmüş. Kiremen Kadib'in melekleri Allah'ın resulleridir. Bu resuller bir sürücü, bir şahit olmak üzere daima iki tanedir. Ve kişinin kazandıkları dereceleri örterler o kişi Allah'a ulaşmayı dileyene kadar. Dilememişse ölünceye kadar beklenir. O kişi dilememişse Allah'a ulaşmayı, onun amelleri örtülü kalır. Gideceği yer cehennemdir. Ama bu kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Çünkü günahlarını Allah Teala örtecektir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de günahların örtülmesi diye bir olay var veya sevapların heba olması diye bir olay var. Kazanılan derecelerin heba olması, boşa gitmesi diye bir olay var. Kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesine veya dilememesine bağlı. Sevgili kardeşlerim, bütün bunlar size bir şey söylemiyor mu? Yoksa hala Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz?

Allah Teala size mürşidinize ulaştıracak. Siz ulaşmayacaksınız. Mürşit sevgisini size Allah verecek. Mürşidinizi siz sevmeyeceksiniz. Allah sevdirecek size. Ve Allah size mürşidinizi gösterecek. Ulaşmanızı da temin edecek. Yeter mi? Yetmez. Ondan sonra nefs tezkiyesine başlayacaksınız. Zikri seveceksiniz, namazı seveceksiniz, orucu seveceksiniz. Ve bunların birdenbire hoşunuza gittiğini göreceksiniz. Oruç tutmak sizin için bir işkenceyken, birdenbire onun bir zevk haline geldiğini, oruç tutmaktan büyük zevk aldığınızı, çünkü açlık duymadığınızı hissedeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allah'a ulaşmayı dilemiş kişi, Allah görmüş, işitmiş ve bilmiş, kalbindeki talebi görmüş. O kişi mutlaka cennete ulaştıracak. İyi ama bu adam zikri sevmiyor. Zikir yapmazsa nefs tezkiyesini oluşturamaz. Nefs tezkiyesi yoksa o kişi yedi kademede yedi tane gök katını ruhuna aşırtamaz. Nefsinizin kalbinde %7 fazıl birikimi olmadıkça ruhunuz zemin kattan birinci kata ulaşamaz. Nefsinizin kalbinde ikinci defa %7 nur birikimi olmazsa ruhunuz ikinci gök katına ulaşamaz. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 fazıl birikimi olmadıkça, fazıl verilen nurlar nefsinizin kalbinde bu standartlarda gelip yerleşmedikçe ruhunuz üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ulaşamaz. Yedi tane alemi geçemez yedinci katta. Allah'ın zatına ulaşamaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman ona hayran olmamak mümkün değil. İnsanları inanılmaz derecede kolay bir sebeple mükafatlandırmaya karar vermiş. En çok insanı seviyor kainatta. Bu benim insan kulum diyor. Ben onu insan olarak yarattığım için, ona ruhumdan üfürdüğüm için onu mükafatlandıracağım. Bir tek talebi, ruhunu ölmeden evvel bana ulaştırmayı dilemesi yeter. Onun ruhunu bana ulaşmayı dilediği takdirde ben kendime ulaştıracağım ve sanki o ulaşmış gibi onu mükafatlandıracağım diyor. Evvela kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Dilediği an birinci cennetin sahibidir. Çünkü sevapları günahlarını mutlaka aşmıştır. Bu kişi bundan sonra ölse gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Birinci kat cennet onundur. Sonraki işlemlere bakıyoruz. O Allah Teala o kişinin kalbine ulaşıyor. Evvela o kişiye furkanlar verip günahlarını örtüyor. O kişi kör, sağır ve dilsizken onu gören, işiten ve idrak eden birisi haline getiriyor. Onun günahlarını örtüyor. Onun kalbine ulaşıyor. Kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Kalbini Allah'a çeviriyor kişinin. Göğsünü yarıyor ve Allah'a teslim olmak için yarıyor. Ve göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Kişi zikir yaptığı zaman Allah'tan gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarından rahmetle faz o kişinin göğsüne gidiyor, göğsünden içeriye giriyor. Ve bu noktada sadece rahmetle faz geliyor kişinin göğsüne ve kalbe ulaşıyor ikisi de. Ama kalbin içine fazıllar giremiyor. Sadece rahmet nuru giriyor. Ve kişi huşu sahibi oluyor. Neye yarar? Şuna yarar. Kim huşu sahibi olursa Allah'tan sorduğu takdirde mürşidini, Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. İşte kişi huşu sahibi olmuş, Allah'tan soruyor, Ya Rabbi bana mürşidimi göster diyor, talepte bulunuyor.

Allah Teala mutlaka ona mürşidini gösteriyor. Bu kişi zikri sevmiyorsa mürşidine ulaşması da bir şey yaramaz. Nefs tezkiyesini gerçekleştiremez. Çünkü zikir yapmayacak, yapmazsa nefsinin kalbine Allah'ın katından rahmetle fazla isimli nurlar giremez. Giremezse nefs tezkiyesi olmaz. O zaman Allah Teala sözünü tutamaz. Ama tutmaması da mümkün değil. Öyleyse ne yapacak? Kişiyi zikri seven bir kalp yapısına ulaştıracak. O kişi zikirden birdenbire hoşlanmaya başlayacak. Allah Teala da zikir yaptığı zaman o kişiye büyük bir ferahlık verecek. Zikri hiç mi hiç sevmeyen bu kişi zikri sever olacak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın indinde o kadar büyük güzellikler var ki hepsi sizler için. Bir küçücük emeğiniz, küçücük bir dileğiniz sizin üçüncü kat cennete kadar çıkmanıza sebebiyet veriyor. Mürşidimize tabi olduğumuz zaman ikinci kat cennetin sahibiyiz. Sonra nefs tezkiyesine başladığımızda nefsimizin kalbindeki nurlar, fazıllar %7 arttıkça ruhumuz birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gökkatlarına ulaşır ve yedi tane alem geçerek ruhumuz yedinci alemin sonunda Sitretül Müntaha'dan yukarıya doğru dikey bir yolculuk yapar. Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. İşte bu fena fillah olmaktır. Allah'ın zatında fani olmaktır, yok olmaktır. Allah o kişinin ruhuna me'ap olur, sığınak olur sevgili kardeşlerim. Allah'ın zatı Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Öyle söylüyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz? Bütün mutluluklar sizin. Her açıdan Allah sizinle birlikte. Mutlulukların hepsi sizi bekliyor. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki yolda sadece mutluluklar var. Öyleyse 21. basamakta Allah'ın zatına ulaşan ruh Allah'ın zatında yok olur, yani fani olur. Böylece kişi fena fillah makamının sahibi olur. Ruhu Allah'a ulaşmış, Allah'ın zatında yok olmuş bir ermiş evliya olur. Allah Teala mutlak olarak garanti ediyor bunu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişinin 5-6 aylık bir ömrü varsa, o kişinin ruhunu mutlaka Allah kendisine ulaştırır. O namazı, orucu, zikri sevmeyen kişi Allah Teala tarafından namazı da, orucu da, zikri de sevmeye başlar. Hepsi bu kişi için doyulmaz zevkler oluşturur. Bir kişi düşünün sevgili kardeşlerim, oruç tutuyor. Eskiden oruç tuttuğu zaman çocukları babalarından Allah'a şikayet ediyorlar. Ya Rabbi, Ramazan gelmese de babamız oruç tutmasa ve bizi dövmese. Babası çocukların sinirli, asabi, Allah'ın yolunda değil ama diyorlar ki oruç tutmazsan gideceğin yer cehennem ha. Kendini topla, orucunu tut. Zorla tutuyor orucunu ama öfkesi burnunda. Çocuklardan birisi en ufak bir şey söylediği zaman
çocukları pataklıyor. Sevgili kardeşlerim, ama bu kişi Allah'a ulaşmayı dinlemiş olsaydı, gene orucu sevmediğini kabul ederim. Allah Teala ona mutlaka orucu sevdirecekti. Hem de zevk haline getirecekti. O kişi oruç tuttuğu zaman birdenbire karnının artık acıkmadığını hissedecek. Allah Allah diyecek, ben eskiden de oruç tutardım. Fena halde acıkırdım. Bu yüzden sigara tiryakiliğim de vardı. Sigara içememekten dolayı da fena halde sinirli olurdum. Etrafımdaki herkesi sopadan kırar geçirirdim diyor. Ama diyor, şimdi ben Allah'a ulaşmayı diledim ve bu bapta Allah'a ulaşmayı dileyen ben artık oruç tuttuğum zaman açlık hissetmiyorum. Kişi o güne kadar namazdan zevk almazken namazdan zevk almaya başlıyor. Zikirse ona en büyük zevki veriyor. Zikir yapmak, namaz kılmak, oruç tutmak kişi için Allah-u Teala tarafından zevk haline getiriliyor. Neden? Çünkü o kişi Allah'a tevekkül etti, Allah'a ulaşmayı, ruhunu ölmeden hemen Allah'a ulaştırmayı dileyen herkes Allah'a tevekkül etmiş. Yani Allah'ı kendisine vekil tayin etmiştir. Ya Rabbi, ben seni, sana ulaşmayı diliyorum. Sen benim vekilimsin. Beni kendine ulaştır. Vekilimsin çünkü bana verilmiş olan sözüm var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyorsun. Ben de seni vekil tayin ettim. Ben bana düşeni yaptım. Sana ulaşmayı diledim. Ve diliyorum Yüce Allah'ım beni kendine ulaştırmanı. Allah-u Teala bu kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Handikaplar ne olursa olsun, kişinin namazı sevmemesi, orucu sevmemesi, zikri sevmemesi, Allah'a ulaşmayı dilemesi karşısında hiçbir önem taşımaz. O kişinin bütün eksiklikleri Allah-u Teala tarafından giderilir. Bu kişinin ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. Üstelik de çok kısa bir zamanda. 5-6 aylık bir zaman parçası bu işin tahakkuku için yeterli. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizleri, kullarını, insanları o kadar çok seviyor ki ona kul olduğunuz takdirde kullarını çok sever. Ama hiç kimse başlangıçta Allah'ın kulu değildir. Başlangıçta herkes şeytanın kuludur. Başlangıçta herkes dalalettedir. O şeytanın kullarını Allah'ın kulu haline getiren şey o kişinin Allah'a ulaşmayı dinlemesidir. İnsanlardan her kim Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda şurada kalbinden dilerse, Allah anında hep o kişinin kalbine baktığı için onu görür, işitir ve bilir. Ve gördüğü anda da derhal o kişinin üzerinde rahim esmasıyla tecelli eder. Bu tecelli o kişinin görmeyen gözlerini açar. Görme hassasını açar. İşitmeyen kulaklarını açar. İşitme hassasını da açar. Kalbindeki ekinleti alır Allah Teala. Kalbin nur kapısını Allah'a çevirir. Her şey çok güzel bir şekilde cereyan eder sevgili kardeşlerim. Bunun arkasında sadece bir tek dilek yatar. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Öyleyse bu dilek vardır. Dilek tahakkuk etmiştir. Kişinin kalbinden bir dileği Allah'a ulaştırmıştır. Ben sana ulaşmayı diliyorum diye.
Allah Teala mutlaka o kişiyi kendisine ulaştırır. Kimi kendisine ulaştırırsa burası üçüncü kat cennetin sahibi kılındığı yerdir o kişinin. Üçüncü kat cennette ise o kişinin dünya saadetinin yarısı da garanti edilmiştir. Yani 21. basamak kişinin ruhunu Allah'a ulaştırdığı ve 22. basamak Allah'ın zatında ruhun yok olduğu noktada o kişi nefsinin kalbinin çoğu Allah'ın nurlarıyla kaplandığı bir noktayı ifade eder. Başlangıçta herkesin nefsinin kalbi %100 afetlerle doludur. Kapkaranlıktır. Hasletlerle dolu olan ruhun kalbiyle afetlerle dolu olan nefsin kalbi birisi geceyi, birisi gündüzü temsil eder. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Allah Teala insanoğlu Allah'ın emrini yerine getirince, yani Allah'a ulaşmayı dilerse, dileyince Allah mutlaka onu kendisine ulaştırır. Ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum. Böyle dediğiniz zaman bu bir şey ifade etmez. Dilinizin söylediği bu söz Allah için bir önem taşımaz. Mutlaka kalbinizden bir dileği Allah'a ulaştıracaksınız. Kalbiniz isteyecek. Hani canı gönülden isteme derler ya Türkçemizde. Canı gönülden istemek. İşte böyle canı gönülden Allah Teala'dan isteyeceksiniz. Allah'a ruhunuzu ulaştırmak istediğinizi canı gönülden isteyeceksiniz. Dilin ise sadece talebinizi ikrar edecek, açıklığa kavuşturacak ve aynı zamanda dilinizde tasdik edeceksiniz. Talebiniz kalpten bir talep olacak. Ancak o zaman siz Allah'a ulaşmayı dileyen birisi olursunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu ise Allah'ın temel emrini gerçekleştirmek, yani Allah'a kul olmak demektir. İşte kurtuluş noktanız, Allah'a kul olduğunuz nokta. Öyleyse Allah Teala ne diyor? Biz bütün insanları başka bir şey için değil ve bütün cinleri başka bir şey için değil, bana biz bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Allah'a kul olmak. İşte din alimleri de Allah-u Teala'nın buradaki li ya'budun ifadesini, li için ya'budun, kul olmak. Bana kul olmaları için yarattım diyor. Öyleyse kişinin kulluğu nereye kadar gidiyor? Allah'a ulaşmayı dilediği noktadan üçüncü kulluğa kadar. Ruhunu Allah'a ulaştırıp Allah'ın zatında yok ettiği noktaya kadar gidiyor. Üçüncü kulluk, üçüncü kat cenneti ifade eder. Kişinin nefsinin kalbinde her katta %7 fazıl birikimiyle %49 fazıl birikimi gerçekleşmiştir. Başlangıçta da %2 rahmet girmiştir kalbe. Nefsin kalbindeki nurlar %50'yi aşmıştır. %51'e ulaşmıştır. Yani o kişinin nefsinin kalbinin artık yarıdan fazlası nurdur. Yarıdan azı karanlıktır. Şeytanın hakimiyeti ise sadece karanlıklar, bir başka ifadeyle nefsinizdeki afetler üzerinedir. Nefsinizin kalbi başlangıçta %100 afetlerle dolu olduğu için sizler farkına bile varmadan
hep şeytanın dediklerini kendi düşüncelerini zannederek yerine getirmişsinizdir. Bu büyük tehlikeden sadece Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde kurtulabilirsiniz. Dilediğiniz an Allah-u Teala şeytanlarınıza bir zırh çeker, bir perde çeker ki şeytan ve avanesi size hiçbir kötülüğü yapamaz. Sizi asla Allah'ın yolundan caydıramaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'a ulaşmayı dilemek son derece önemli bir merhaledir. Artık anladınız herhalde sevgili kardeşlerim. Yüzlerce defa tekrar ettiğimiz bu tekerlemeyi, Allah'a ulaşmayı dileyin ki felaha eresiniz. Artık ezberlediniz herhalde. Öyleyse bu söylediklerimi anladıysanız benim size söyleyeceğim bir şey olabilir. Her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, her şey gerçekten Allah-u Teala tarafından en güzel şekilde dizayn edilmiş. Öylesine güzel ki bu güzelliğe sadece hayran olursunuz. İşte kişi önce Allah'tan hoşlanır, sonra Allah'ı sever, sonra Allah'a aşık olur, sonra da hayran olur. Sevgili kardeşlerim, Allah da onu mutlaka Allah'a ulaşmayı dilediği an daha mutlaka yola çıkartır. O kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır eğer o kişiye 5-6 aylık bir ömür vermişse. Ama o kişinin cehennemden kurtulması an meselesidir. Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren o kişinin günahları örtüleceği için sevapları günahlarından daha fazla olan bir kişidir. Mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Ne yapmıştır? Hiçbir şey yapmamıştır. Ama gireceği yer mutlak olarak cennettir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu cenneti kazandıktan sonra bütün gayretinizle onu elden kaçırmamaya çalışmanız lazım. Çünkü ruhunuz Allah'ın zatında yok olduktan sonra Allah-u Teala şeytanla aranızdaki koruyucu kalkanı, perdeyi kaldırır. Kaldırınca insan ve cin şeytanların devamlı telkinine maruz kalırsınız. Hepsi sizi o ulaştığınız Allah'ın katından düşürmeye çalışır. Başarabilirler mi? Az kişiyi de olsa Allah'ın yolundan saptırmaları mümkündür. Bu tağutun insanların kalbindeki nurlardan onları karanlığa döndürmesidir. Allah Teala Bakara Suresi'nin 257. ayet-i kerimesinde diyor ki: Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez zulumati ilen nuri vellezine keferu evliyahum ittagute yuhricunehum minen nuri ilez zulumati. Allah amenu olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin, dileyen müminlerin dostudur. Allah onları zulmetten nura çıkarır. Yani onların kalpleri başlangıçta %100 kapkaranlık iken, %100'ü kapkaranlık iken, onları en az %51 nura ulaştırır. Aydınlıklar, nurlar karanlıkları aşar. Bu zulmetten nura çıkarmaktır. Ama koruyucu kalkan kalktıktan sonra şeytan ve avanesi o kişiye tekrar saldıracaklardır. Onu kandırmaya çalışacaklardır. Çok akıllı, çok zeki olan bu korkunç mahluk bütün insanları yoldan çıkarmak için elinden gelen bütün gayreti harcayacaktır. İnsanların belki küçük bir kısmı ama bu
muslattan sonra geri dönen, başlangıç noktasına geri dönen çok insan vardır. Bu çok dediğim bize göre çok. Yoksa insanların toplamına göre belki %1, belki %2. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bir Allah dostu size diyor ki Allah'a ulaşmayı dileyin ki felah bulasınız. Allah sizi kendisine ulaştırsın. Üçüncü kat cennetin sahibi kılsın. Dünya saadetinde yarısını size bağışlasın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Diyor ki kim Allah'a milaki olmayı dilerse Allah da onu kendisine ulaştırmayı diler. Kim Allah'a milaki olmayı kerih görürse Allah da o kişiyi kerih görür. O kişinin kendisine ulaşmasını istemez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah için olun. Allah'ı sevin. Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin, günahlarınızı örtsün ve sizi üçüncü kat cennetine ulaştırsın. Dünya saadetinin de yarısını size teslim etsin. Öyleyse Allah Teala sizi bu kadar çok seviyorsa siz neden size düşeni yapmıyorsunuz? Sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah Teala'ya bir şeyler borçlu değil misiniz? Bu dünyada yaşıyorsanız eğer bunun bir bedeli olmalı. Bu kadar kolay bir sebeple Allah'ın cennetine ulaşabilmek Allah'ın çok büyük bir hediyesi, mükafatı, ihsanı, nimeti değil mi sevgili kardeşlerim? Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde inşallah birlikteyiz. Konumuz mu? Mutluluk. Öyleyse mutluluk İki ayrı cepheden mütalaa edilmesi lazım gelen bir kavramdır. Birisi dünya mutluluğu, bu dünyada elde edilir, güç elde edilir ama bu dünyada yaşanır. İkincisi cennet mutluluğu, çok kolay elde edilir ama kıyametten sonra yaşanır. Öyleyse şu cennet mutluluğuna bakalım. Sadece bir sıralama yapacağız. Allah'a ulaşmayı dilediniz, üçüncü basamaktasınız, birinci kat cenneti kazandınız. 14. basamakta mürşidinize ulaştınız, tabi oldunuz, ikinci kat cenneti kazandınız. 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaştı, üçüncü kat cenneti kazandınız. Allah'ın garantisi burada tamamlandı. Siz Allah'a ulaşmayı denediniz. Allah da sözünü getirdi. Sizi kendisine ulaştırdı. Ve olay burada tamamlandı. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiniz 25. basamakta. Dördüncü kat cennetin sahibisiniz. Nefsinizi Allah'a teslim ettiniz 27. basamakta. 5. kat cennetin sahibisiniz. 28. basamağın 4. kademesinde irşada ulaşıyorsunuz. 6. kat cennetin sahibisiniz. 5. kademesinde ise iradenizi Allah'a teslim ediyorsunuz. 7. kat cennetin, adın cennetinin sahibisiniz. İrşad makamında sahibisiniz. İşte cennet saadeti, Allah'a ulaşmayı diler dilemez cennet saadeti sizin sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse cennet saadetinin mutlaka sahibi olur. Ve söylediğimiz gibi 7 safhada 7 kat cennetin her birisi sizin olacaktır. Peki dünya saadeti ne mene bir şeydir? Cennette neden insanlar mutludur? Çünkü orada sulh ve sükun vardır. Kavga bitmiştir. Cennette olan herkes birbirinin can dostudur, gönül dostudur. Tam bir anlaşma içerisinde herkesin birbirine sevgiyle ve hürmetle davrandığı bir dizaynda, bir bütün hizmetler grubu, hürlerin ve gılmanların hizmet ettiği uzun sofralar söz konusu. Sofralar masa hüviyetinde. Misafirler ve dünyadaki yiyeceklerden çok daha güzel, muhteşem yiyecekler hepsi orada Allah'ın cennetinde. Sizler için sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren birinci kat cennetin sahibisiniz. Tek bir dilek ve sonuç. Ama dünya saadeti o kadar kolay elde edilen bir şey değil. Dünya saadetinin standartlarına hadi gelin beraberce girelim. Dünya saadeti nasıl bir saadettir? Neden insanlar mutsuz? Hiç sordunuz mu kendi kendinize sevgili kardeşlerim? Neden siz mutsuzsunuz? Arkasında sakın başkalarını aramayın. Siz mutsuzsunuz. Çünkü siz kendinize zulmediyorsunuz. Her zulmeden kişi mutsuzluk denizinde yüzmeye çalışan bir zavallıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluk varken neden kendinizi mutsuzluğa mahkum ediyorsunuz? Neden?
Dünya saadeti bir sulh ve sükun halidir. Yani kavganın bittiği bir yer. İç dünyanızdaki kavganın bittiği, dış dünyanızdaki kavganın bittiği, Allah ile olan ilişkilerinizdeki kavganın bittiği, bir dünya hayatının size nasıl mutluluk verdiğine beraberce gireceğiz bu akşam. Mutluluk nedir? Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Kavganın bitmiş olması halidir. Madde bir, mutluluğun birinci faktörü. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. İkinci faktörü, kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. Yani üzücü olaylar mutlu olan bir kişinin üzerinde kolay kolay tesir icra edemezler. Ölümler, dünyaya ait sıkıntılar Allah'ın dostlarını tedirgin edemez. Çünkü Allah Teala onları manevi açıdan mutlaka kuvvetlendirmiştir. Ve de olaylar onlar üzerinde negatif bir tesir sahası oluşturamaz. Sevgili kardeşlerim, demek ki mutluluğun birinci faktörü bir sulh ve sükun hali olması, ikinci faktörü devamlılık. İnsanlara dersiniz ki sizi Allah'a davet ediyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. O da diyecek ki sonra mutlu olacaksınız. Cevap, ben zaten mutluyum. Ona sorun, acaba bu dünyada sevdiğiniz birçok insan vardır. O sevdiklerinizden biri ölürse ne hissedersiniz? Üzülürüm diyecek. İşte Allah'a mutluluğa ulaştırdığı insan üzülmez. Allah Teala onun üzüntüsünü derhal alır. Bir defa o kişiyi gösterir. Onunla her zaman beraber olur. Onun ölmediğini net olarak bilir. O üzülmez. Öyleyse ben zaten mutluyum deyin insanlara, falanca olay sizi üzer mi deyin, üzdüğünü görecektir, itiraf edecektir. Feşmeken olay gene üzülecektir. Öyleyse mutluluk kesintisiz bir sulh ve sükundur, kesintisiz bir mutluluktur. Birinci özelliği, sulh ve sükun hali oluşu, kavganın bittiği bir yerde bulunması insanın, kavgaları bitirdiği bir yerde bulunması. İkincisi de kesintisizlik, devamlılık. Ya üçüncüsü? Üçüncüsü, üç dünyanızda birden yaşanması mutluluğun. İç dünyanızda mutluluk, yani nefsinizin afetlerinin bütünüyle yok olması hali, kavganın böyle bir bitişi. Dış dünyadaki mutluluk, başka insanlarla kavganızın bitmesi. Burada bir şeye dikkat edin, onların kavgası devam edebilir. Onlar sizi belki hiçbir zaman sevmeyeceklerdir. Olabilir. Ama siz onları seveceksiniz. Sevgili kardeşlerim, nefsinin afetleri tamamen yok olmuş olan bir insan, etrafındaki insanlara en güzel davranışları sergiler. Bu sebeple etrafındaki insanlarla olan ilişkilerinde
Strese yer hiçbir zaman açılmayacaktır. Kapı açılmayacaktır. O kişi çevresindeki insanları asla bir negatif etkenle etkilemeyecektir, onları üzmeyecektir. Onlara ibret almak için hatalarını, ibret almaları için hatalarını söyleyebilir. Belki bu davranış biçimi onları bir an için üzebilir. Ama konuyu etraflıca düşündükleri zaman hangi maksatla söylendiğini yerlerine oturttuklarında üzülmeleri değil, kendilerine yapılan ihtarlar dolayısıyla sevinmeleri gerektiğini anlayacaklardır. Sevgili kardeşlerim, dış dünyanızda da sulh ve sükunun oluşması konunun ikinci cephesidir. Nefsinin afetlerini tamamen yok etmiş olan bir insanın dış dünyasında da kavga otomatik olarak biter. Üçüncü cephe Allah ile olan ilişkiler. Bir emirler cephesi var, bir de yasaklar cephesi var. Hem emirler cephesinde hem de nehiler cephesinde, yasaklar cephesinde bütün emirlerin yerine getirilmesi, yasak edilen hiçbir fiilin işlenmemesi sebebiyle sulh ve sükun. Gördünüz mü? İç dünyanızda da mutlusunuz, dış dünyanızda da mutlusunuz, Allah ile olan ilişkilerinizde de mutlusunuz. Mutlusunuz demekle olmaz. Neden mutlusunuz sualinin cevabını vereceksiniz. Neden mutlusunuz? Hadi kim söyleyecek bana? Neden bir insan iş dünyasında mutlu olur? Bunun cevabını vermek için mutsuzluktan başlamamız lazım. Neden mutsuzuz? İnsanlar neden mutsuz? Mesela siz neden mutsuzsunuz? İç dünyanızda ne var? İç dünyanızda devamlı birbirine çarpışmakta olan iki tane kuvvet var. Birisi ruhunuzun hasletleri, ikincisi nefsinizin afetleri. Nefsinizin afetleri Allah'ın bütün emirlerine mutlaka itaatsizlik etmek isteyen, mutlaka onları gerçekleştirmek, yapmak istemeyen bir özellik taşır. Gene nefsinizin afetleri, Allah'ın yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemek ister. Öyleyse Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek isteyen, emirlerini ise asla gerçekleştirmek istemeyen bir nefs afetleri dizisinin sahibisiniz. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur. Ruhunuzsa %100 hasletlerle doludur. Ruhunuzun hasletlerine gelince Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yapmak ister ruhunuzun hasletleri. Yasak ettiği fiilleri de hiçbir zaman işlemek istemez. Ruhunuzun programlanması bu istikamette %100 hasletlerle doludur. Hasletler Allah'ın bütün emirleri konusunda hazırdır. Mutlaka onları yerine getirmek ister. Yasaklarını ise asla işlemek istemez. Vücudunuzu kumanda altında idare eden sisteme akıl diyoruz. Akıl herkese eşit standartlarda tevdi edilir. Ama insanın beyin yapısı bu sistemin, aklın emirlerini hangi ölçüde uygulama kapasitesindeyse o kadar uyabilir. Yani insanlardaki hafızanın, zekanın, aklın, muhakeme kabiliyetinin,
düşünme kabiliyetinin birbirinden farklı olması size verilen aklın farklılığından vücuda gelmez. Aklın kullandığı uzuv sizin beyninizdir. Aklınız, Allah'ın size de eşit seviyede verdiği akıl, sadece beyninizi kullanarak size kumanda edebilir. Öyleyse muhakeme kabiliyetiniz beyninizin bir dosyasıdır. Hafıza kabiliyetiniz beyninizin başka bir dosyasıdır. Zekanız bir başka dosya, mantığınız bir başka dosya. Her an olaylar görülür ve hafızaya alınır. Her an yüzlerce fotoğraf çekiliyor, sizde dosyalanıyor. Beyniniz bu özelliklerin sahibi olarak yaratılmıştır. Ama herkes bir anne babadan doğmuştur. Herkes de farklı bir beyin yapısı söz konusudur. Bu sebeple insanlar arasında hafızanın, zekanın, muhakeme kabiliyetinin, mantık kabiliyetinin, davranış biçimlerini düzenleyen sistemin dağılımı birbirinden farklıdır. Bunun için farklı davranış biçimleri sergiler insanlar. Zalim insan vardır. Allah'ın yolunda her şeyini feda eden, kimseye zulmetmeyen insan vardır. Zeki insan vardır, aptal insan vardır. Hafızası güçlü olan insan vardır, zayıf olan insan vardır. Aslında bunlar hep aklınızın kumanda ettiği sistem içerisindeki sizin beyninize ait olan varlıklar. Dikkat edin ki vücuduna göre beyin miktarı, beyni en büyük olan insandır. Hani insanlar maymundan gelmiş derler ya sevgili kardeşlerim. Böyle bir palavranın hiçbir geçerliliği olmadığını sadece beyinden bile anlamak mümkün. Bir insanın vücuduyla beyni arasındaki oran, yani insan beyninin vücuduna oranı, bir maymunun beyniyle vücudun oranı arasındaki dengeye bakarsak eğer tam 5 kattır. Yani bir insanın beyni vücuduna nazaran bir maymunun beyninden 5 kat daha büyük, daha ağırdır. Öyleyse neden bahsediyoruz sevgili kardeşlerim? Akli dizayn beyninizin bir muhtevasıdır. Ve akıl beyninize kumanda etmek suretiyle vücudunuzu kullanır. Bu vücut size şu zahiri alem adı verilen içinde bulunduğumuz alemde görmeyi, işitmeyi, hissetmeyi yani yaşamayı sağlamak için verilmiştir. Bir vasıtadır sadece. Onunla görünürsünüz ama sizi idare eden kuvvet akıldır. Fizik vücudunuz siz değilsiniz. Fizik vücudunuz size verilmiş bir örtüdür. Bir vasıtadır. Bu dünyayı, zahiri alemi görerek, işiterek, dokunarak 5 duyunuzla öğrenmeniz içindir. Yetmez. Daha sonra aynı vasıfları kullanarak gayba da hissetme, görme, duygulanma açısından ulaşacaksınız. Allah Teala'nın kalp gözünüzü açmasıyla gaybı görebileceksiniz.
öyle bir güne ulaşırsanız, iradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz bir güne, o zaman Allah'ın zatını da görmeniz mümkün olacaktır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah'a karşı sadece hayranlık duyabilirsiniz. Öyleyse başlangıçta devamlı kavga halindesiniz. Mutsuzluğunuzun arkasında temel faktör budur. Kavga. Nefsiniz Allah'ın yasak ettiği fiilleri işler, işlemek ister ve bunu başlangıçta mutlaka başarır. Allah'ın emrettiklerini de yapmak istemez. Vücudunuzun ne yapması lazım geldiğini emreden akıldır. Eğer akıl Allah'ın emirlerinin uygulanmadığı, yerine getirilmediği, yasak ettiği fiillerin ise serbestçe işlendiği bir ortamda gelişmişse, şuur kazanmışsa, o zaman Allah'ın emirlerine karşı gelmek o akıl içinde gayet tabii bir olgudur. Herkesin yaptığı o dizaynı o da gerçekleştirecektir. Allah'ın yasaklarını işlemek konusunda nefsten gelen taleplere evet diyecektir. Ruhun çırpınmaları boşa gidecektir. Ama nefsle ruh arasında daima bir zıddiyet oluşacaktır. Nefsin istediğini ruh istemeyecektir. Emirler cephesinde nefs ne istiyordu? Allah'ın emrini yerine getirmemek. Ruh ne istiyordu? Allah'ın emrini mutlaka yerine getirmek. Öyleyse birbirine zıt iki kardeş içinizde yaşıyor, nefsiniz ve ruhunuz. Allah'ın yasakları, nefsiniz yasağı işlemek istiyor, ruhunuz da istemiyor. Gene zıtlık. Öyleyse aklınız hangi emri verirse versin bu iki varlıktan birine mutlaka ters düşecektir. Ya Allah'ın yasak ettiği fiili yapmanızı isteyecektir. Ruha yapmanıza meydan verecektir, yapmanızı sağlayacaktır. Ruha ters düşecektir. Ya da Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmanızı isteyecektir. Bu sefer de nefse ters düşecektir. Burada isteyecektir dediğimiz şey, aklınız bunu istediği zaman beyninize kumanda etmek suretiyle mutlaka gerçekleştirir. Gerçekleştirecektir anlamını almalısınız buradaki sözümüzü. Allah'ın bir emrine itaati emretmişse akıl, fizik vücut aklın emrini otomatik olarak gerçekleştirecektir. Emirlere itaat etmek diye bir şey fizik vücut için mümkün değildir. Beyinden çıkan sinyaller, sinirler vasıtasıyla vücudun her tarafına ulaşırlar ve de beyinden gelen sinyal neyi emretmişse vücut itaatsiz olmamak üzere, hiçbir şekilde itaatsizlik etmeden aklın verdiği, beyin vasıtasıyla gönderdiği sinyali gerçekleştirir. Öyleyse bu uzuvlarda itaatsizlik söz konusu olabilir mi? Evet, bir felç halinde uzuv emirlere itaat edebilecek olan vasıflarını kaybeder. Öyleyse yapınıza dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. 70 trilyon hücreden oluşuyorsunuz. Yaklaşık olarak 70 trilyon hücre. Her bir hücrenizde 23 çift kromozom var. Yani 46 tane kromozom. 23 tanesi diğer 23 tanesiyle karşıt kromozomlardır. Karşıt sarmallardır. Bu
dezoksiribo nükleik asit sarmalları vücudunuzun esasını teşkil ederler. Herkesin genetik yapısı kendi sinyallerine sahiptir. 23 çift kromozomun her birisi 20 binden fazla parçacık oluşturur. Yapı taşı oluşturur. Proteinler, enzimler vesaire. Aynaya baktığınız zaman kendinizi bir tane kişi olarak görürsünüz. Oysa ki bu rakamları birbirine çarparsanız 46 çarpı 70 trilyon çarpı 20 bin katrilyon rakamıyla karşılaşacaksınız. İşte siz o kadar ayrı parçada temsil oluyorsunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah'ın emrine itaat etmemek konusunda akıl size emrini verdi. Namazın vakti girdi, kılmadınız. Veya zikir yapmanız gerekiyordu, yapmadınız. Birine iyi bir davranışta bulunmak varken kötü bir davranışta bulundunuz. Her birisi sizin mutsuzluğunuzun bir sebebidir. Neden ve nasıl? Çünkü ne zaman Allah'ın bir emrine karşı çıkarsa aklınız veya yasak ettiği bir fiili işlemek emrini verirse fizik vücuda, aklın beyin vasıtasıyla vücuda verdiği emirler hiçbir itirazla karşılaşmaksızın mutlaka yerine getirilir. Yani uzuvlarda itiraz hakkı mevcut değildir. Beyinden gelen sinyal aynen yerine getirilir. Ne olmuştur kişi? Allah'ın emirlerine aykırı bir şey yapmıştır veya yasak ettiği bir fiili işlemiştir. Allah'ın emrine itaat etmemiştir, yasak ettiği fiili de işlemiştir. İşlerse ne olur? Allah o kişinin fizik vücuduna azap eder. Yeter mi? Yetmez. Ruh da o kişinin nefsine huzursuzluk verir, sıkıntı verir. İster bir emir çiğnensin, ister yasak edilen bir fiil işlensin, netice daima budur. Azap müessesesi gelecektir. Azap huzursuzluktur, sıkıntıdır, üzüntüdür, bir başka ifadeyle mutsuzluğun bir parçasıdır. Ama kişi hep nefsine tabi olacağı için, hep nefsinin emirlerini yerine getireceği için, Allah içki içme diyor, kişi içki içeceği için, Allah kumar oynama diyor, kişi kumar oynayacağı için, Allah'ın yasak ettiği fiilleri, işleme dediği fiilleri işleyeceği için, her seferinde bu kişiye Allah azap edecektir. Ruhta nefse ayrıca huzursuzluk verecektir. Kişi huzursuz ve mutsuz olacaktır her olayın arkasından. Bu nefsle ruh arasındaki kavga da kişiyi ayrıca huzursuz edecektir. Evvela kavga karar verirken bir kavga olur. Nefs ve ruh içinizde daima çatışırlar. Duyarsınız. Sessiz sesleri içinizde duyarsınız. Seslerden birisi Allah'ın emrini yerine getirmeyi ister, diğeri de ona itiraz eder. Bu
sizin iç dünyanızdaki muhakemeyi oluşturur. Karşılıklı bir ikna etme müessesesi sizinle ruhunuzla nefsiniz arasında devam eder gider. Ya Allah'ın talebiyle şeytanın talebi, ruhunuzun talebiyle nefsinizin talebi daima birbirine zıt olacaktır. Bunlardan sadece bir tanesini işlemeniz için aklınız size emir verir.

Ama iç dünyanızda daima kavga vardır. Kavga varsa kaos vardır. Kaos varsa anlaşmazlık vardır. Anlaşmazlık varsa orada mutluluk yoktur. Orada huzursuzluk vardır, sıkıntı vardır, mutsuzluk vardır. Hüzün vardır, üzülme söz konusudur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse iç dünyanızda kavga sebebiyle mutsuzsunuz. Nefsinizin istediği başka, ruhunuzun istediği başka ve içinizdeki bu iki faktör sözlerle birbiriyle devamlı kavga halindedirler. Bu içinizdeki iki sesi net olarak işitirsiniz. Ve bu kavga sebebiyle evvela huzursuz olursunuz. Sıkılırsınız. İçinizde kavga vardır, kaos vardır. Bu ciddi bir sıkıntı sebebi oluşturur. Yeter mi? Hayır, yetmez. Fiili işlediğiniz zaman, Allah'ın yasak ettiği bir fiili veya emrettiği bir fiili gerçekleştirmediğiniz zaman gene bir hüzün kaplar içinizi, gene sıkılırsınız bu sefer. Allah Teala size azap verir. Ruhunuza, nefsinize sıkıntı verir. Öyleyse mutsuzsunuz. Mutsuz olmanızın arkasında sadece Allah'ın emirlerini dinlememeniz gelir. Allah'ın yasaklarına riayet etmemeniz gelir. Bu alemdeki mutsuzluğunuz, iç dünyanızdaki anlaşmazlıklar, dışa davranış biçimi olarak yansır ve davranışların bir evvelinde tartışma sırasında nefsinizle ruhunuz kavgadadır, huzursuz olursunuz. Bir de olaylar tamamlandıktan sonra size azap edileceği için ve ruhunuzun nefsinize sıkıntı vermesi sebebiyle huzursuz olursunuz. Siz mutlu bir insan olamazsınız. Bu iç dünyanızdaki mutsuzluktur. Bunların gerçekleşmesi halinde de huzursuzluğunuz devam eder. Peki bir insan dış dünyasında neden mutsuzdur? İç dünyadaki mutsuzluk Allah'ın emirlerine itaat etmemekten, yasaklarını işlemekten önceki safhada iç dünyasındaki kavga sebebiyledir. Ve dış dünyasında olayın şu veya bu şekilde şekle bağlanması kişiyi dış dünyasında da huzursuz edecektir. Başka insanlara bir kötülük yaptığı zaman, ondan bir kötülük dokunduğu zaman dış dünyasında da kişi mutsuz olacaktır. Başkalarına kötülük ettiği zaman mutsuz olacaktır. Yeter mi? Hayır, yetmez. Başkalarına kötülük ettiği zaman mutsuz olması neticeyi sağlamıyor. Bu yaptığı kötülük başka insanların ondan intikam alması için fırsat kollamasına sebebiyet verecektir. Böyle bir fırsat onların eline geçerse o kişiler mutlaka intikam alacaklardır. Kişi başka birine bir kötülük ettiği zaman Allah Teala mutlaka ona azap edeceği için, ruhuna nefsine sıkıntı vereceği için kişi bir defa bu noktada başkasına o kötülüğü yaptığı noktada mutlaka üzülecektir.

Sonra kötülük yaptığı kişi bu kişiden intikam almak sevdasına düşecektir. Ve de intikam almak için fırsat kollayacaktır. Fırsatı yakaladığında intikamını alacaktır. Bu kişi ise o suçu işlediği zaman Allah-u Teala'nın aldığı cezayla zaten üzülmüştür. Başkasını üzecek bir davranışın arkasından Allah onu azap etmiştir, üzülmüştür. Ruh da nefse huzursuzluk vermiştir. Kişi gene üzülmüştür. Daha olay vücuda geldiği zaman, karşısındaki kişi ondan intikam aldığı zaman bu kişi bir defa daha üzülür. Kendisinin ona kötü davrandığı için, kendisine kötü davranarak ondan intikam alınması, kendi hatasını hep iblis ona göstermeyecektir. Ve karşı tarafın kendisine kötü davrandığı intibaıyla bu kişi üzülecektir, huzursuz olacaktır. Öyleyse daha kötü davrandığı anda Allah-u Teala'nın kendisine azap etmesi, arkasından ruhunun nefsine huzursuzluk vermesi, arkasından da karşısındaki kişinin ondan intikam alması, ard arda gelen üzüntü konularıdır, huzursuzluk konularıdır. Kısaca mutsuzluk sebepleridir. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bu kişinin nefsi var. İntikam alan kişi ona bir kötülük etmiştir. Onun fikri yapısına göre. Kendisinin ona daha evvel yaptığı kötülüğü falan o hesaba katmaz. O bana der kötülük yaptı, ben de ona yapacağım. Ve kötülük yapmak konusundaki kararını verene kadar iş dünyasında yeniden bir tartışma olayı. Eğer intikamını alabilirse yeniden bir üzüntü. Neden? Çünkü karşısındakine bir kötülük etmiştir. Allah onu azap edecektir. Ruhu da nefsine huzursuzluk verecektir. Eğer intikamını alamazsa ne olur? Alamazsa nefsindeki intikam afeti sebebiyle intikamını alamamak dolayısıyla kişi gene huzursuz olacaktır. İş dünyasında da huzursuz, dış dünyasında da huzursuz. Öyleyse neden insanlar mutsuz, neden mutsuzsunuz sevgili kardeşlerim? Eğer bu söylediğim dizaynı yerli yerine oturtursanız, sebepler açıkça karşınızdadır. Neden mutsuz olduğunuza dikkatle bakın. Şimdi gelelim Allah ile olan ilişkilerinizde emirler ve nehiler. Allah'ın emrini yerine getirmiyorsunuz. Allah Teala emir vermiş, namaz kıl diyor, oruç tut diyor, zekat ver diyor, kelime-i şehadet getir diyor, zikir yap diyor. Hiçbirini yerine getirmiyorsunuz. Getirmeyince Allah Teala size sebebini hiç anlayamadığınız bir huzursuzluk veriyor. Bu Allah Teala'nın size Allah'ın emirlerini yerine getirmediğiniz için verdiği cezadır. Evvela o dış dünyanızdaki olaylar gerçekleşmeden evvel iç dünyanızda mutlaka bir tartışma ortamı vücuda gelir. Allah güzellikleri emreder, ruhunuz güzellikleri emreder. Nefsiniz ise şeytanın tesirindedir, çirkinlikleri emreder. Evvela bu tartışma sebebiyle de iç dünyanızda huzursuz olmuştunuz zaten. Şimdi dışarıdaki işlevlerde, başka insanlarla olan ilişkilerinizde mutsuzsunuz. Ve Allah ile olan ilişkilerde
Yine mutsuzsunuz. Allah'ın emirlerini yerine getirmiyorsunuz. Allah azap ediyor size. Ruhunuzun nefsine huzursuzluk veriyor. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyorsunuz. Dış dünyanızda. Allah Teala gene size huzursuzluk veriyor. Sıkıntı veriyor. Allah'ın yasaklarını işlediğiniz için, Allah'ın emirlerini yerine getirmediğiniz için huzursuzsunuz. Sıkıntı içerisindesiniz. İşte sevgili kardeşlerim, insanlar sebebini bilmeden bir hüznün kendilerini kapladığını hissederler. İşte bu hüzün o kişilerin iç dünyasındaki, dış dünyasındaki ve Allah ile olan ilişkilerindeki negatif faktörler sebebiyle oluşur. Anladınız mı sevgili kardeşlerim? Neden mutsuzsunuz? Öyleyse mutlu olmak istemez misiniz? Eğer isterseniz gereğini yapın. Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah size 7 tane Furkan versin. Bütün günahlarınızı örtsün. Allah'ın cennetini hak edin. Ondan sonra da irşat makamına ulaşın, tabiyetinizi gerçekleştirin, ruhunuz vücudunuzdan ayrılsın, Allah'a doğru yola çıksın, zikrinizi yapın, nefsinizin kalbine giren rahmet, kalbine kadar giden rahmet, faz ve salavat nurlarından önce rahmet nuru %2 kalbinize girsin, sonra fazıllar nefsinizin kalbinin adım adım doldurulmasına geçsin. İrşad makamına ulaşmanızdan itibaren nefs tezkiyesine başlayacaksınız. Zikir adı verilen bir müessese ile nefsinizin kalbindeki afetler adım adım yok olmaya başlayacak. Ve yok olan her noktaya hasletlerin bir benzeri olan fazıllar girecek. %1, %2 rahmetin ötesinde fazıllar nefsinizin kalbinde toplanmaya başlayacak. Fazıllar Allah'ın bütün emirlerine mutlaka itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik taşırlar. Ama akıl kumanda edeceği için her zaman duruma hakim değildirler. Ve nefsinizin kalbindeki fazıllar adım adım birikecektir. Böylece afetler iman kelimesinin etrafında toplanan fazıllar kadar azalacaktır. Nefsinizin kalbindeki her %7 fazıl birikiminde ruhunuz Allah'a doğru bir yolculuk yapacaktır. 21. basamakta 7 defa %7 fazılla nefsinizin %51 aklanması oluşacaktır. %2 rahmet, %49 da fazıl birikimiyle nefsinizin kalbindeki afetler %51 azalacaktır. Buraya dikkat edin sevgili kardeşlerim. Şeytan sadece afetlerinize kumanda edebilir. Bunun için de gayret göstermesi gereksizdir. Çünkü şeytanın talebi Allah'ın emirlerine karşı gelmenizdir. Yasak ettiği fiilleri işlemenizdir. Nefsiniz de buna göre programlanmıştır. Şeytan tarafından gelen bütün talepleri onlar mutlaka değerlendirip gerçekleştirmek isterler. Aslında olay bu kadar basittir. Ve ruhunuzdaki hasletler buna şiddetle karşı çıkacaklardır. Önce savaş nefsinizin afetleriyle ruhunuzun hasletleri arasındadır. Ama ruhunuz vücudunuzu 14. basamakta terk eder. Ve Allah'a doğru yola çıkar, 21. basamakta da Allah'a ulaşır. Onun yokluğunda ise savaş nefsinizin afetleriyle fazıllar arasında cereyan eder. Rahmet ve fazıllar arasında cereyan eder. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman denge kurulmuştur. Nefsinizin kalbinde %51 rahmet birikimi gerçekleşmiştir. %51
49 afet kalmıştır %100'den. %49'a düşmüştür afetleriniz. Böyle bir dizaynda ne olur? Nefsinizin kalbinde bir denge unsuru kurulur. Şöyle bir denge. Davranış biçimlerinizin yaklaşık olarak yarısı doğrudur, yarısı yanlıştır. Yarısını nefsinizin afetlerinin tesiri altında, yarısını ruhunuzun hasletlerine paralel olan fazıların dizaynı içerisinde gerçekleştirirsiniz. Öyleyse burada karanlık alacakaranlığa dönüşmüştür. Nefsinizin kalbi yarı yarıya nur olmuştur. %51 nurla ruhunuz Allah'a ulaşmıştır. Bundan sonra zikriniz zaten buraya kadar giderek artmıştır. 33.000 zikirde ruhunuz Allah'a ulaşır. Zikriniz giderek daha çok artacak. Nefsinizin kalbindeki nurlar daha çok birikecektir. Nefsinizin kalbindeki bu birikim %81'i bulduğu zaman fizik vücudunuz da Allah'a teslim olur. Mutluluğunuz, dünya mutluluğunuz %81'e ulaşmıştır. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman nefsinizin kalbi %98 fazıl, %2'de rahmetle %100 dolmuştur. Afetlerin hepsi kapı dışarı edilmiştir. Bu noktadaki davranış biçimlerinize gelin beraberce bakalım. Nefsinizin kalbi artık %100 hasletlerden oluşmuştur. Yani buradaki muhtevaya baktığınız zaman Allah neyi emretmişse nefsiniz de mutlaka onu yapmak ister ve gerçekleştirir. İç dünyanızdaki ruhunuzla nefsiniz arasındaki kavga, yani ruhunuzun hasletleriyle nefsinizin afetleri arasındaki kavga, ruhunuz vücudunuzdan ayrıldığı zaman bitmiştir. Ama nefsinizin fazıl ve rahmet topluluğuyla nefsinizin afetleri aynı noktada dengeye gelmiştir. Kavga nefsinizin içinde devam edecektir. Ve her geçen gün azalan bir kavganın muhatabı olacaksınız. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman nefsinizin kalbi %81 nurlarla dolacaktır. Daimi zikirde ise %100 hasretlerle dolacaktır. Burası Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdiğiniz, yasak ettiği hiçbir fiili işlemediğiniz bir nokta. İş dünyanıza bakıyoruz. Neden mutlusunuz? Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyorsunuz. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyorsunuz. Nefsinizin kalbinde tam bir sulh ve sükun var. Kavga bitmiş. Yerini sulh ve sükuna terk etmiş. Ve siz iç dünyanızda kavga bittiği için mutlusunuz. Sulh ve sükun bütün boyutlarıyla oluşmuş. Peki dış dünyanızda ne oluyor? Nefsinizin afetleri bittiği için artık kimseyle bir kavganız yok. Kimseye üstünlük taslamıyorsunuz. İnsanlar sizin davranışlarınızdan rahatsız olmak şöyle dursun, her davranışınız onları artık mutlu edecek bir seviye kazanmış. Her olayın arkasından duyabildiğiniz şey sadece o olayın size verebildiği mutluluktur. Öyleyse burada bir muhteşem dizayn oluşacak sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu dizayn içerisinde mutlu olacaksınız. Bütün emirleri yerine getiriyorsunuz. Yasak ettiği hiçbir şeyi işlemiyorsunuz. Nefsinizin bütün afetlerinin yok olduğu noktada olay budur. Dış dünyanızda hiç kimsenin kalbini kırmıyorsunuz. Hiç kimseye kötü davranmıyorsunuz. Dolayısıyla onlarla sizin arasındaki ilişki dış dünyanızda muhteşem bir ilişki. Ve onlar sizden mutlaka memnunlar, mutlular. Siz de onlardan memnunsunuz. Dış dünyanızda da kavga bitmiş. Dış dünyanızda sulh ve sükuna ulaşmışsınız. Allah ile olan ilişkilere gelince
Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemediğiniz için daima huzur içinde yaşıyorsunuz. Allah'ın emrettiklerini de mutlaka gerçekleştirdiğiniz için her seferinde Allah-u Teala ve ruhunuz, Allah-u Teala size mutluluk veriyor. Sevgili kardeşlerim, iç dünyanızda kesintisiz bir mutluluğa ulaştınız. Dış dünyanızda kesintisiz bir mutluluğa ulaştınız. Allah ile olan ilişkilerinizi de kesintisiz bir mutluluğa ulaştınız. Çünkü iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de kavga bitti. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyorsunuz. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyorsunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu dünya mutluluğudur. İşte dünya mutluluğu ayaklarınızın altında. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanını, dünya mutluluğunun yarısını sağladığınız noktaya kadar Allah gerçekleştirecek. Ondan sonra Allah-u Teala'ya tevekkül edeceksiniz. Onu vekil tayin edeceksiniz kendinize. Fizik vücudunuzu, arkasından da nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz ruhunuzdan sonra. Ve mutluluğunuz, dünya mutluluğunuz her geçen gün artarak daimi zikre ulaştığınızda sonsuz olacak. Her an iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizi de mutlu bir insan olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Konuyu inceleyin. Nerede takılırsanız bize ya e-mail atın ya telefon edin, sorun. Ya da konferanslarımıza iştirak edip orada sorun. Neredeyseniz biz orada bir konferans vermeye hazırız. Siz şartları hazırlayın, biz konferansı verelim. Neredeyseniz biz oradayız. Bütün suallere mutlaka orada cevap veririz. Allah her şeye kadirdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salat ala Muhammed.

El Fatiha me as salavat Allahumme salli ala Muhammed Teyzu billahi min Elhamdülillahi Rabbil alemin Errahmanirrahim Maliki yevmiddin İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn İhtinas sıratel müstakîm Sıratel lezîne en'amte aleyhim Gâilin magdûbi aleyhim ve dâllîn Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde öksürüklerle beraber bir aradayız. Sevgili kardeşlerim, size mutluluktan bahsetmek istiyorum. Hani şu herkesin aradığı hazine, mutluluk, mutlu olmak. Aslında elinizi uzatıp tutabileceğiniz kadar yakın bir yerde. Ama Allah'ın kanunlarını bilmeyenler için yakalanmayacak kadar, ulaşılamayacak kadar çok uzaklarda. Öyleyse evvela birçok insanın rüyalarını beraberce düşünelim. Ne görüyor adam rüyasında? Milyarlar, trilyonlar, trilyarlar, han hamam sahibi, zengin ve mutlu olacağını düşünüyor zengin olduğu takdirde. İşte Allah Teala'ya en çok duamız o istikamet oluyor ki şu zengin oluyorum diye zengin olduğum takdirde ben de mutlu adam mı olur diye düşünenleri Allah Teala bir zengin kılsın da zenginliğin mutluluğu sağlayamadığını acı acı hissetsinler. Mutluluk zenginlik demek değildir sevgili kardeşlerim. Parası olan mutlu olur, parasız olan mutsuz olur diye bir Allah'ın kanunu yok. Öyleyse parayı bir vasıta sayarak benim param yok, ben mutlu olamam diye düşünen gaflettekilere sesleniyorum. Mutlu olursunuz. Mutluluk parayla satın alınmaz. Mutluluk bir insanın Allah ile olan ilişkisidir. Bu ilişkiyi güzel dizayn edenlerin hepsi mutluluğa ulaşabilirler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu olmak istiyor musunuz? Öyleyse bilin ki bir tek dilek sizi mutlu kılabilir. Şimdi diyeceksiniz ki iyi de Karun kadar zengin olsak mutlu olamayacağımızı söyleyen sen diyorsun ki şimdi bize bir dilekle mutlu olabilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, evet. Hiç yanılmadınız. Aynen öyle söylüyorum. Bir dilekle mutlu olabilirsiniz. Nereden başlayalım? Mutluluğun kendisinden başlayalım hadi. Mutluluk ikiye ayrılır. Bir, cennet saadeti. İki, dünya saadeti. Öyleyse mutluluğun cennet saadeti adı verilen bölümü ki çok büyük bir kısmınız oraya ulaşmanın aşağı yukarı imkansız olduğunu düşünüyor. Son derece kolayca ulaşabileceğiniz bir yerdedir. Evet, hani demin başlangıçta demiştim ya, elinizi uzatsanız tutabileceğiniz kadar yakın, işte o. Allah'ın cennetine girmek bu kadar yakın. Şu bardağı elimi uzattım ve tuttum.
bu kadar yakın size. Bizim mutluluğu yaşayan kardeşlerimiz bunu çok iyi bilirler ki, kim Allah'a ulaşmayı dilerse, bu bir dilektir, bu dilek o kişiyi mutlak olarak Allah'ın cennetine götürür. Öyleyse kimdir bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, Allah'a yönelen kişi kimdir? Takva sahibidir. Ne olmuş yani takva sahibi ise? Takva sahibi Allah'tan korkmak. Ben de korkuyorum Allah Teala'dan. Ben de takva sahibiyim. Böyle mi diyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, 14 asırda kavramlar, Kur'an kavramları öyle büyük değişikliklerden geçmiş ki, iblis ortalığı tiftik tiftik atmış. Bütün hakikatlerin üzerini kalın bir sis perdesiyle örtmeyi başarmış. Hangi hakikatler? Hakikat deyince orada durun. Bunlar mutluluğa ait hakikatler. Şeytanı bir düşünün. Ne ister? Hepinizin kendisi gibi mutsuz olmasını, huzursuz olmasını, yeter mi? Hayır, yetmez. Ve kendisiyle beraber mutlaka cehenneme gitmenizi ister. Peki ne yapacak? Böyle elinizi uzatıp da tutabileceğiniz kadar yakın olan bir hakikatten, bir mutluluktan, bir cennet mutluluğundan sizi mutlaka beri kılmak ister, ötede kılmak ister. Onun dışında tutmak ister. Sizi mutlaka cehennemde kendisiyle birlikte görmek ister. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İblisin talebi bu olduğu için o yüz binlerce yıl süren ömründe ki kıyamete kadar da yaşamaya devam edecektir. Hep insanları aldatabilmenin, onları mutluluktan uzak tutmanın uzun vadeli planlarını yapmış. Bu uzun ömür içerisinde vakit adı verilen nesne bizim için sınırlıdır. Biz insanlar belli bir süre yaşarız. Ama iblis için bu sınır yok. İblis biliyorsunuz şeytan. Bu sınır yok. O Adem Aleyhisselam'ın yaratıldığı günde zaten hayattaydı. Halen de hayatta, kıyamette kadar da hayatta olacak. Bu menhus mahluk, insanların mutsuzluğu konusunda azim çalışmaların sahibi olmuş. Allah-u Teala her seferinde kurtuluş reçetelerini indirmiş. Bir defa bütün peygamberlere Allah-u Teala kitaplar vermiş. Her birine mutlaka bir şeriat kitabı vermiş. Sonra bu kitaplar adım adım yok olmuşlar. İnsanların elinde kala kala Tevrat kalmış, Allah-u Teala'nın Hazreti Musa'ya indirdiği kitap. İncil kalmış, Hazreti İsa'ya indirdiği kitap. Ve Kur'an-ı Kerim kalmış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e indirdiği kitap. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberlerin biliyorsunuz ki sonuncusu. Peygamberler Kur'an-ı Kerim'de Nebi adıyla anılırlar. Risalet de görevlerinin adıdır. Risaletle görevlidirler. Allah'ın emirlerini tebliğ etme göreviyle görevlidirler. Allah'ın elçisidirler. Ama Allah Teala bütün nebilere Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesinde anlattığı gibi şeriat kitabı vermiştir.
Yani Allah Teala sadece öğretmiyor. Öğrettiklerinin kalıcı olmasını istiyor. Bunun için nebilerine kitap indiriyor ki o kitaplar elden ele yayılsın. Nebi ölse de arkadan gelecek olan boşluk devresinde, ki bütün nebilerden sonra boşluk devresi mutlaka olmuştur. Hazreti Musa'dan sonra Hazreti Davud'un geldiğini görüyoruz. Yüzlerce yıl sonra Hazreti Davud'dan sonra Hazreti İsa'nın geldiğini görüyoruz. Yüzlerce yıl sonra ve Hazreti İsa'dan 600 yıl sonra da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. Arada fetret devreleri var. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala kitapları indiriyor ki nebi ölse de, Hakk'ın rahmetine kavuşsa da, o ondan sonra geçecek olan devrelerde de aynı kitap hükmünü icra etsin diye. Ama iblisin başka bir formülü var. Dahiyane bir formül, kitapları unutturmak. İşte bugün dünya insanının mutsuzluğunun arkasında bu reçetesi yatıyor iblisin. İblisin reçetesi mutsuzluk reçetesi. Bütün insanları mutsuz kılmak, huzursuz kılmak. Birinci hedef bu dünya hayatında. İkinci hedef mutlaka kendisiyle beraber cehenneme ulaştırmak. Allah Teala da iblisin tam tersine, kainatta en çok sevdiği mahluk olan, üzerine titrediği, kainatın varisi kıldığı, bütün alemleri uğruna yarattığı insan adlı mahlukunu mutlu kılmak. Gördünüz mü? Allah Teala'nın talebi mutlak olarak insanları mutlu kılmak. Şunu hiç çekinmeden herkese göğsünüzü gere gere, alnınız açık, yüzünüz pak, göğsünüzü gere gere herkese söyleyebilirsiniz. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesidir. İki, bir mutluluk reçetesidir, tarifnamesidir, önderidir, rehberidir. Üç, bir mutluluk garantisidir. Allah Teala hepinize mutluluğu garanti etmiş. Sevinin sevgili kardeşlerim, insan olarak yaratıldınız. Öyleyse mutluluğa layıksınız. Şu kainat var ya, kainat, bu kainatta Allah Teala mahluk olarak neyi yaratmışsa, kimi yaratmışsa hepsinden üstün olarak yaratıldınız. Ama bu üstünlüğünüzü Allah Teala ispat etmek mecburiyetindesiniz. İşte film orada kopuyor. Çünkü Allah'a insanoğlunun başka mahluklardan üstün olduğunun ispatı onun bir dileğin sahibi olmasıyla mümkün. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ne diyorsunuz? Biliyorum bir kısmınız diyorsunuz ki hadi canım sen de. Biz insanız. Netice itibariyle bir mahlukuz. Bunu idrak ettiyseniz bayağı iyi durumdasınız demektir. Ama Allah'a varılır mı ki? Allah kendisine ulaşılacak olan bir yaratıcı mı? Kainatın tek yaratıcısı. Gerçek mi bu? Yani biz Allah'a ulaşabilir miyiz? Biz deyince şu fizik vücudunuzu kastediyorsanız, hayır, ulaşamazsınız. Ama kıyamet günü onu göreceksiniz. Ben kıyamet gününe kadar bekleyemem. Ben hemen görmek isterim. Buyurun.
Kapı size de açık. Kim Allah'ı görmek istiyorsa işte formülü Allah'a ulaşmayı dileyecek. Şimdi bana diyeceksiniz ki yani bu durumda yani ben gerçekten Allah'ı görebilir miyim? Evet sevgili kardeşim. Sen de oradaki sen. Sen de Allah'ı görebilirsin. Herkes görebilir. Ama bunun için bir bedel ödemek mecburiyetindesiniz. Sizden beklenen 4 tane teslim var. Ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Allah'ı göremezsiniz. Fizik vücudunuzu teslim edeceksiniz. Göremezsiniz. Nefsinizi teslim edeceksiniz. Daimi zikre ulaşacaksınız. Hayır. Ama ne zaman ki sizden beklenen son şeyi iradenizi de Allah'a teslim ederseniz o zaman hakka tukatihi takvanın sahibi olursanız olursunuz. Bir hakkın takva. O zaman Allah'ı mutlaka görürsünüz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu garanti ediyor. Sevgili kardeşlerim, sizlere hitap etmek bir zevk. Hele Allah'ın güzelliklerini anlatmak, hele sizleri mutluluğa davet etmek. Biz dostuz. Allah'ın dostları, Allah'ın üniversitesinin sahibi, o biziz. Sizinle konuşuyoruz. O üniversite Allah'ın emriyle kurduruldu. Ve şu anda dünya üzerinde bu üniversitenin söylediklerini söyleyebilecek olan bir ikinci kişi mevcut değil. Öyleyse bu söylemler nereden geliyor ki? Allah'tan geliyor. Peki kaynağı? Kaynağı %100 Kur'an-ı Kerim. Öyleyse ne demek istiyorsun? Yani Kur'an-ı Kerim'i herkes biliyor. Herkes Kur'an-ı Kerim'in Arapça bilen herkes Kur'an-ı Kerim'i okur manasında verir. Veremez sevgili kardeşlerim. Ne yazık ki veremez. İşte o yüzden İslam alemi bir çöküşün içerisinde. Dünyanın en geri ülkelerinin İslam ülkeleri olmasının arkasında bu gerçek var. İblis korkunç bir tuzak hazırlamış insanlığa. İslam alemine hazırladığı tuzaksa İslam alemindeki insanlara Kur'an hakikatlerini unutturmak. Ne yapmış? Bir defa şunu söylemek istiyorum. 3 seviye zeki bir mahluk. Korkunç bir zekası var. Şeytani zeka derler ya, gerçekten korkunç bir zeka. Size küçücük bir misal vereyim sevgili kardeşlerim. Bir şeyi yapmaya karar verdiniz. Bir seçeneğiniz var 2 tane. Birine karar verdiğiniz, karar verirken içinizdeki bir zıt sesle hep çarpıştınız. Onun pozitif taraflarını bir ses anlattığı içinizde, o ulaşmak istediğiniz hedefin negatif tarafla her birine de karşı çıkan bir ses var içinizde. İşte o iblis. Hepinizle devamlı temas halindedir. O öğrettiği bütün milyarlarca iblis şeytanlarla o her zaman sizinle beraberdir. Her an sizi mutsuz etmek için içinizdeki sesi taklit ederek sanki siz öyle düşünüyormuşsunuz gibi, hem pozitifin hem negatifin sahibi sizmişsiniz gibi sizi her gün işletir. Sevgili kardeşlerim, herkes şeytanın her an kendisiyle beraber olduğunun farkında bile değildir. Onlar değildir ama bakınız Kur'an-ı Kerim'de söylüyor Nur Suresinin
21. ayet-i kerimesinde sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa münkerle ve fuhuşla emrolunur. Kim bu şeytanın adımlarına tabi olanlar? Herkes. Doğuşundan itibaren bütün insanlar şeytanın adımlarına tabidir. Peki ne zaman kurtuluyorlar? Ya da bu şeytanın adımlarına tabi olanların vasıfları ne? Çok açık sevgili kardeşlerim. Doğuşundan itibaren bütün insanlar şeytanın kuludur. Herkes mi? Hiç istisnası yok. Doğuşundan itibaren bütün insanlar şeytanın kuludur. Yetmez, şeytanın dostudur. Hem kuludur, hem de dostudur. Peki, biz insanlar bu kulluktan hiç kurtulamayacak mıyız? Nedir bu başımıza gelenler? Kurtulacağız tabii. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz, dilediğiniz anda siz artık şeytanın kulu değilsiniz. Şeytanın dostu da değilsiniz. Çünkü dilediğiniz an artık siz cennete gireceksiniz. Öyleyse şeytanın bir numaralı düşmanı oldunuz bile. Öyleyse bu kadar basit mi? Hayır. Kur'an-ı Kerim ayetleriyle konuşalım. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor. وَالَّذ۪ينَ اشْتَرَمُ الطَّاغُوتَ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Onlar şeytana kul olmaktan kurtuldular, kaçındılar, kurtuldular. Kimler? Allah'a yönelenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Onlar Allah'a yöneldiler de, Allah'a ulaşmayı dilediler de, şeytana kul olmaktan kurtuldular. Allah'a ulaşmayı dilemek suretiyle şeytana kul olmaktan kurtuldular. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah-u Teala. Neymiş neymiş? Kullarım diyor. Ne yapmış bu kişiler? Bunlar sahabe. Kullarımı müjdele diye Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a söylüyor, emir veriyor. O devirde yaşayan sahabeyi müjdeleyecek. Yani bu olayın sahiplerinin sahabe olduğu yüz üzerinden yüzde kesinlik kazanıyor Kur'an-ı Kerim hükümlerinde. Sahabe şeytana kul olmaktan kurtarmışlar kendilerini. Allah'a kul olmuşlar. Neyle? Allah'a ulaşmayı dileyerek. Ne almışlar? Cennet müjdesi almışlar. Dünya müjdesi de. Sevgili kardeşlerim, bir adım daha öteye geçelim. Aynı zamanda da Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, tağutun, insan ve cin şeytanların dostları mıdır? Evet, dileyenler Allah'ın dostlarıdır. Ya, hangi ayet-i kerime söylüyor acaba bunu? Bir yanlışlık olmasın sakın. Yanlışlık yok sevgili kardeşlerim. İşte Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Allahu veliyyullezine aminu yuhricuhum minez-zulumati ilen-nuri. Allah amini olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları, yani onların kalplerini zulmetten nura çıkarır. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ الطَّاغُوتَ يُحْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ. Onlar ki kafirlerdir. Onlar tağutun, insan ve cin şeytanların dostudurlar. Neden? Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için şeytanların hegemonyasında, hakimiyeti
altında şeytanın adımlarına tabi olanlar, onlar da diyor Allah Teala tağut tarafından nurdan zulmete ulaştırılırlar, götürülürler. Öyleyse olay belli değil mi? Ya Allah'ın kulu olacaksınız ya da ömrünüz boyunca şeytanın kulu olarak kalmakta devam edeceksiniz. Tabirlerde bir hata yok. Kur'an-ı Kerim aynen böyle söylüyor. İblisin bu konudaki acaba şu zülmani marifeti ne olmuş? Çok basit bir hile kullanmış. Aynı zamanda da dahi yani. Bu basit şey Kur'an'dan insanları uzaklaştırmak. Neden dahi yani? Elinde zaman adlı bir anahtar olduğu için o zaman parçasında 1400 yılda Kur'an-ı Kerim'in insanlar tarafından öğrenilmesini ve tatbik edilmesini adım adım önlemiş. Ne yapmış? İnsanlara gene insanlar kanalıyla söyletmiş ki siz Kur'an-ı Kerim'i anlayamazsınız. Bırakın alimler anlasınlar, onlar kitaplar yazsınlar, size Kur'an'ı anlatsınlar, siz de onu tatbik edin. İşte masal böyle başlıyor sevgili kardeşlerim. Bu masal insanları mutsuz kılma masalı. Bu masal insanları Allah'ın kulluğundan çıkarıp şeytanın kulu yapma masalı. Aslında başlangıçta insanlar doğarlar. Doğanların hepsi dalalette olarak doğar. Ve sonra Allah'a ulaşmayı dileyenler, bunlar o kadar az bir kesim ki sevgili kardeşlerim, bugün din adamlarının %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavramın bile Kur'an-ı Kerim'de olduğunun farkında değillerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, son derece önemli bir husustan bahsediyoruz size. Bütün insanların unuttuğu bir şey, Allah'a ulaşmayı dilemek ve sadece bu dileği unutturmak için yüzyıllarını harcamış iblis İslam aleminde. Neticeye ulaşıyorum. Aradan 1400 yıl sonra, 1400 yıl geçmiş, bugüne ulaşmışız. Biz size bu hakikatleri Allah bize öğretmeseydi de, biz de sizlere öğretmeseydik, gene mevcut kitapların hükmü altında insanların %90'dan fazlası cehenneme gidecekti. Şu anda durum vahametini koruyor. Ne yapmış iblis? 14 asır boyunca adım adım insanlara kitaplar, insanların kitaplar yazmasını sağlamaya çalışmış. Nesiller ve kitaplar. Kur'an-ı Kerim'in açıklamalarını ifade eden kitaplar, kitaplar, kitaplar. Her neslin yazdığı kitaplar bir sonraki nesilce esas kabul edilerek ona kendileri de ilaveler yapmışlar. Sonraki nesil ikinciyi de esas kabul ederek ona ilaveler yapmışlar. Üçüncü, dördüncü, beşinci, onuncu nesiller
arka arkaya gelen, bugüne kadar gelen nesiller hep aynı kitapları, asırlar boyunca gelen kitapları okumuşlar. Bu kitaplara Kur'an-ı Kerim emaniye diyor. Bakara suresi 78. ayet-i kerime. Onlar kitabı, Kur'an'ı bilmezler diyor. Ve emaniyeye tabi olurlar diyor. Elleriyle yazdıkları kitaplar. Kim bu insanlar? Bir tek vasıfla söyleyelim mi isimlerini? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Ne olmuş? Bakınız ne kadar basit bir sonuca ulaştık. Öyle bu kitaplar Kur'an'ın yerini öyle bir almış ki 14 asır sonra bugün Kur'an'a bakıyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor, aranızdan en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Bugün bu neye çevrilmiş? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği, aranızda en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'in okunmasını öğrenen ve öğretendir. Hayır sevgili kardeşlerim, öyle demiyor. Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Yani Kur'an'ın lafzını ve ruhunu öğrenen ve öğretendir. Ve insanlar Kur'an'ın lafzını da ruhunu da bilmiyorlar. Ve de öğretti bu sebeple Kur'an'ın okunuşuna döndürülmüş. Peki şeytan böyle yaparak neyi sağlamış? Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkileriniz 7 tane safa içerir. Birinci safa, Allah'laşmayı dileyeceksiniz. Dilemiyorsunuz, ikinci, üçüncü, dördüncü diğer safalar sizin için hiçbir zaman gerçekleşemez. Kur'an'ın elifbası Allah'a ulaşmayı dilemek, Kur'an tabiriyle amin olmaktır. Gene yün kökünden gelen, yani iman kelimesinin, mümin kelimesinin kökünden gelen aminu olmak, inanın manasına gelen bir kelime kalın çizgilerle bakarsak. Ama aminu olmak inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenleri kapsıyor sadece. Mümin inananlar kelimesiyle ifade edilemez. Her inanan kişi mümin değildir. Aminu olmadıkça, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'ın katında mümin olamazsınız. Çünkü mümin olmak mutlaka cennete girmeyi işaret eder. Ama Allah'a inanan herkes Allah'ın cennetine giremez. 7 tane safanın birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemiyorsunuz, bundan sonraki safaların hiçbirini yaşayamazsınız. İkinci safa, irşat makamına mutlaka ulaşıp tabi olmak. Yani burnunuzu kırıp Allah-u Teala'nın size mutlaka sevdireceği bir kişi olacak. Sizin ulaşabileceğiniz bir yerde. Herkes için konuşuyorum. O sevgiyi size Allah verecek. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bir Allah'a ulaşmayı dilediler. Demin söyledik Zümer Suresi 17. ayet-i kerime 2. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldular. Tabi olacağınız kişinin bir peygamber olması, bir resul olması gerekmiyor. Şu anda dünyanın her tarafında mürşit standartlarında binlerce insan yaşıyor. Bu söylediklerimin hakkında bilgi sahibi olan İrşad makamının sahipleri ilk şahitler. Onlardan birine kişi ulaştığı zaman 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabenin tabi olmasına paralel bir olay gerçekleşiyor. İkinci safa. İslam'ın üçüncü safhasında bu işlemi yaptığınız anda vücudunuzdan ayrılan, çünkü devrin imamının ruhu başınızdan gelip teklifte bulunur.
emir verir ruhunuza vücuttan ayrılıp Allah'a dönmesi için. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıkmış, sırat-ı müstakime ulaşmıştır. Nefsinizin kalbindeki 7 defa ard arda gerçekleşen aklanmadan sonra ruhunuzda 7 tane aklanma boyunca gök katını aşar, Allah'ın zatına ulaşır. 3. safa Allah'ın zatına ulaşma. Yani ruhun Allah'a teslimi, 1. teslim. 3. basamakta Allah'a ulaşmayı dilersiniz. 28 basamaklık 4 tane 7 basamaktan oluşan, 4 tane 7 basamaktan oluşan İslam skalasında üçüncü basamak ruhunuzun, üçüncü safa ruhunuzun Allah'a ulaşmasıdır. Üçüncü basamakta 1. safayı, 14. basamakta 2. safayı, 21. basamakta 3. safayı yaşarsınız. 25. basamakta fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirerek, Allah'a ulaşarak değil. Sadece ruhunuzdur Allah'tan gelen ve Allah'a

28. basamağın 5. kademesinde iradenizle Allah'a teslim oluyor. 4. teslim. 7 safhada 4 tane teslim. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle bütün sahabe hepsi 28 basamağı yaşadılar. 28 basamakta 7 safa geçirdiler. 4 tane de teslim. Hamdolsun ki hepsi Kur'an ayetlerinde yer almış. Netice mi? Neticede bütün sahabe iradelerinde Allah'a teslim eden irşat makamının yetkili temsilcileri olmuş ve tabiin sahabeye tabi olmuş. Tabiinin de bir kısmı aynı seviyede iradelerini de Allah'a teslim edebilen mürşitler olmayı başarmışlar. Onlara tabi olanlar da tebe-i tabiin. İşte sevgili kardeşlerim, 7 safa 4 teslimden oluşan bir İslam merdiveni. 28 basamak. Kur'an bundan ibaret. Peki ne olmuş? Dikkat edin, bu söylediklerimin hepsini bundan 14 asır evvel bütün sahabe gerçekleştirmiş. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hepsi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Hepsi ruhlarını Allah'a teslim etmişler, ulaştırmışlar. Hepsi fizik vücutlarını teslim etmişler. Hepsi nefslerini teslim etmişler. Hepsi irşada ulaşmışlar. Hepsi iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Kur'an-ı Kerim ayetlerinden bahsediyoruz. Bunlar sözlen ifade edilen şeyler, her biri 7 safhanın 7'sinin de yaşandığı Kur'an-ı Kerim ayetleriyle tespit edilmiş durumda. Allah'a ulaşmayı hepsi dilemişler. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Hepsi irşat makamına ulaşmışlar. Zaten burada bir ihtilaf söz konusu değil. Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesi. Hepsi ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Hepsi fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesi. Hepsi nefslerini Allah'a teslim etmişler. Daimi zikre ulaşmışlar. Ulul elbab olmuşlar. Ali İmran suresinin 190 ve 191. ayet-i kerimesi, Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi, bütün sahabenin daimi zikrin sahibi olduğunu söylüyor. Ulul elbab olduğunu söylüyor. Ali İmran 190 ve 191. ayetlerde ulul elbabın daimi zikrin sahibi olduklarını. Zaten daha sonraki safayı tamamladıklarına göre bu safa mutlaka geçmiş olacak. Bütün sahabe hepsi irşada ulaşmışlar. Hücurat suresi 7. ayet-i kerime. Hepsi iradelerini Allah'a teslim etmişler. Fusilet suresi 33, 34, 35. ayetler ve Tövbe suresi 100. ayet-i kerime. Öyleyse neden bahsediyoruz? Kaybolmuş bir hazineden bahsediyoruz sevgili kardeşlerim. Hamdolsun ki Kur'an bütün haşmetiyle hiçbir değişikliğe uğramadan aynen duruyor. Peki İslam alemi eğer onu takip etse

olsaydı ne olurdu? Şaşa, İslam'ın zaferleri ve dünyada İslam'ın hakimiyeti, ilimde, fende İslam'ın hakimiyeti devam ederdi. Unutmayın, ilk dişliği icat eden Ebu'l-İz'dir. 1920'li yıllarda tatbikata sokulabilen füze, ondan 300 sene evvel Lagari Hasan Çelebi tarafından tatbikata sokulmuştur ve bir tarlaya inişi de başarmıştır. Füzeyle uçtuktan sonra Lagari Hasan Çelebi. İlk uçan da gene bir Türk'tür. Galata Kulesi'nden Üsküdar'a kadar kanatlarıyla uçmuştur. Ve El-Cabir matematiğe negatif değerleri, sıfırın altındaki değerleri sokan İslam alimidir. Bu devirde de nükleer fiziğe negatif değerleri sokan biziz. Başlangıçta herkesin itiraz ettikleri noktaları onlara ispatladığımız zaman artık pek bir şey söyleyemiyorlar. Eğer Allah Teala bize öğretmeseydi karşıt elektronların negatif değer taşıdığını, biz onları nereden bilecektik? Sevgili kardeşlerim, bakınız mutluluk derken laf bizi nereden nereye götürdü? Olur mu şimdi bu yani? Size mutluluktan bahsediyordum. Mutlu olmanızın birinci şartı Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediğiniz andan itibaren artık Allah'ın yolundasınız. Güzelliklerin içindesiniz. Garanti değil misiniz? Kesin. Cennet mutlak olarak Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için cennet garanti edilmiştir. O kişi kim olursa olsun. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin bütün günahları, günahlarının mahiyeti ne olursa olsun Allah Teala tarafından mutlaka örtülür. O kişiye 7 tane furkan verir Allah Teala. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince ve o kişinin bütün günahlarını örter. Günahları örtülen kişinin sevapları kalacağı için sevaplar günahlarından daha fazla olan bir kişi olacaktır bu. Sevgili kardeşlerim, bu şart cennete girmenin yeterli sebebidir. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa o kişinin gireceği yer cennettir. Öyleyse bir garantinin sahibi misiniz? Kesin. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o birinci kat cenneti mutlak olarak elde eder sevgili kardeşlerim. Arzı yerlerle gökler kadar olan cennet kelimesini kullanıyor Allah Teala. Cennetler 7 kattan oluşan gök katlarının her birinde bir cennet söz konusu. Sevgili kardeşlerim, bu muhtevaya dikkatle bakın. Allah'ın cennetini elde etmek hiç de zannettiğiniz kadar zor bir şey değil. Bir, talep, Allah'a ulaşmayı dilemek. Sözünüzde ben Allah'a ulaşmayı diliyorum, ya Rabbi beni kendine ulaştır tarzında bir talep mi? Onun biraz daha ötesi, buranın söyleyecek, kalbiniz söyleyecek, kalbinizden, içinizden bir talebi Allah'a ulaştıracaksınız. Yani bir başka ifade, asıl ifade, gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Aslında dilemiyorsunuz ama sözünüzde demişsiniz ki, ya Rabbi beni kendine ulaştır. İşte diyorsunuz, ben de söyledim. Hayır, siz söylemediniz. İstekle söylemek mecburiyetindesiniz. Bunu istediğinizi Allah Teala bilecek çünkü kalbinize bakıyor. Kalbinizde bu talebi işitir, bilir ve görür. Gördüğü anda da rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu sizin Allah'ın cennetine mutlaka gireceğinizin ifadesidir. Cennet ona göre tanzim edilmiştir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin girebileceği bir yerdir.
Oradaki elektronik sistemler sadece kulaklarındaki vakra alınmış olan, gözlerindeki hicab-ı mestura alınmış olan, kalplerindeki ikinnet alınmış olanlar için geçerlidir cennetin kapıları. Elektronik sistemler gözlerinde hicab-ı mestura olan, kulaklarında vakra olan, kalplerinde ikinnet olan insanları kabul etmez. Onların girecekleri yer cehennemdir. Cennete asla kavuşamazlar. Cehenneme de girmeleri normal standartlarda mümkün değildir. Mutlaka cehennemin kapıları kaldırılır. Yerden 30-40 santim yükseltilir. Cehenneme girenlerin hepsi burunları sürtünerek oraya girerler. Otomatik sistemler bu standart içinde dizayn edilmiş. Öyleyse cennet diyorsanız eğer işte Allah'a ulaşmayı dilemeniz sizi mutlak olarak bu elektronik sistemlerin ölçüsünün dışına çıkaracak ve cehenneme uçarak girerek kıyamet günü cehenneme gireceksiniz bütün insanlarla beraber. Cehenneme girenler de cennete girenler de ama cennete girenler oradan aynı gün bütün cehennemleri gördükten sonra çıkacaklar ve Allah'ın cennetlerine ulaşacaklar. Öyleyse buradaki muhtevaya dikkatle bakın sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dileyen mutlaka Allah'ın cennetini kazanır. Allah Teala amin olanların takva sahibi olduğunu söylüyor. Rum 31 Münibine ileyhi ve tekun. Allah'a ulaşmayı dileyen Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Takva sahibi olanların mutlaka Allah'ın cennetine gireceğini söylüyor. Amin olanların mutlaka cennete gireceğini, hem cennet saadetini hem dünya saadetini kazanacağını söylüyor Allah Teala. Yunus suresi 63. ayet-i kerime Ellezine aminu ve kanu yettekun lehumül büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. Onlar Allah'a ulaşmayı dilediler ve takva sahibi oldular. Onlara dünyada da ahirette de mutluluk vardır diyor Allah Teala. Öyleyse mutluluktan bahsetmek üzere yola çıktık. Sevgili kardeşlerim, hepinize Allah Teala kesin olarak garanti veriyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi yakasını cehennemden sıyırmıştır. Mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Birinci kat cenneti mi? Hayır. Yoluna devam edip etmediğine bağlıdır. Yoluna o devam etmek istemese olur mu? İstememesi mümkün değildir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka namazı, orucu, zekatı ve özellikle zikri mutlak olarak sevdirir. Kişiye ibadetlerin hiçbirisi angarya olarak gelmez. O kişi bu ibadetleri zevkle, istekle yapar. Allah'a inananlara hiç iyi gözle bakılmadığı, bunları yaşayanların cezalar aldığı bir dünyada Allah'ın sevgilisi olmak mutlaka böyle bir talebin sahibi olmayı gerektirir. Ve söylediğimiz 7 tane safa o kişi için hazırdır. 3. safaya kadar gidişi, ulaşması Allah-u Teala tarafından garanti altına alınmıştır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse 3 safayı mutlaka aşar. O Allah'a ulaşmayı dilemiştir, 1. safanın sahibi olmuştur. Onun cüz'i iradesini Allah kontrolü altına almıştır. İlahi irade, cüz'i iradeyi kontrolü altına almıştır. Çünkü kişi Allah'ı vekil tayin etmiştir. Allah'a tevekkül edin. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'ı kendisine vekil tayin etmiştir. Allah'ın hedeflerine kendisini ulaştırması için.
Bu Allah'ın kanunudur, temel kanunu. Tevekkül müessesesi bunu ifade eder. Ve kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah Teala onu mutlaka mürşidine ulaştıracaktır. Ruhu mutlaka vücudundan ayrılacaktır mürşidine ulaştığı zaman. 14. basamakta. Ve bu kişi bütün ibadetleri Allah Teala tarafından kendisine sevdirilmiş olduğu için seven birisi olacaktır. Allah'ın yoluna girmeden evvel bu ibadetleri yapılamaz şeyler olarak düşünen kişi onlardan zevk almaya başladığını görecektir. Çünkü insanın yapısı ona göre dizayn edilmiştir. Allah'ın emirlerini yaptıkça zevk alabilen bir vasatla, bir hüviyetle yaratıldınız. Bu hanif fıtratının gereğidir. Bütün insanlar hanif fıtratıyla yaratılmıştır. Ve Allah Teala ruhunuzu kendisine ulaştırmayı da garanti ediyor. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci cennetin sahibisiniz. 14. basamakta mürşidinize ulaştığınız zaman tabiyetinizle birlikte ikinci kat cennetin sahibi olursunuz. Ruhunuzu Allah kendisine ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi olursunuz. Bu husus size bırakılmamıştır. Allah Teala tarafından buraya getirilmiş olacaksınız. Allah Teala tarafından bu husus garanti edilmiştir bütün insanlara. Kim diyor Allah Teala bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Ve ulaştırıyor sevgili kardeşlerim. Üçüncü kat cennete kadar. Ama üçüncü kat cennete ruhunuzun ulaşabilmesi için nefs tezkiyesi yapıyorsunuz. O da size ağır gelmiyor. Nefs tezkiyesinin zikrin sonunda nefsinizin kalbindeki karanlıkların yerini fazıllar almaya başlıyor. Onlar sizi ileride fazilet sahibi yapacak olan özellikler. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluyken fazıllarla dolmaya başlıyor. %2 rahmet nuru giriyor kalbinize yaptığınız zikirle. Sonra da %49 7 kademede 7 tane gök katını aşarken ruhunuz her bir katta %7 nur birikimi alır kalbiniz. Fazıl birikimi. Kalbinize Allah'ın yazdığı iman kelimesi bir cazibe merkezidir, çekim gücüdür. Fazılları kendisine çeker ve yapıştırır. Fazıllar iman kelimesinin etrafında toplandıkça kalbinizi terk eden karanlıklar, nefsinizin afetleri artık oraya geri dönemezler. Çünkü kendilerine yer yoktur. Kapı dışarı edilmişlerdir. Kişi %49 fazıl, %2 de rahmetle nefsinin kalbini %51 ile nurla doldurduğu zaman ruhu 7 tane gök katını aşacaktır. Her %7 fazla birikiminde bir gök katı yükselecektir kişi. Ve ruh Allah'a mutlaka ulaşacaktır. Burası üçüncü kat cennetin sahibi olduğunuz yer. Burası dünya saadetinin yarısına sahip olduğunuz yer. Nefsinizdeki afetler yarı yarıya azaldığı için yanlış yapma, bu sebeple azap edilme oranınız %50 azalacaktır en az. Yani siz devamlı bir mutluluğu yaşayamazsınız bu seviyede ama davranış biçimlerinizin yarısından mutluluk alacağınız kesindir. Yani yarı yarıya mutluluğu ve mutsuzluğu yaşadığınız bir dünya başlangıçta tamamen mutsuzluğu yaşarken. Allah Teala'nın garantisi buraya kadar sizi üçüncü kat cennetin sahibi kılar ve dünya saadetinin yarısını mutlaka size garanti eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluğunuz Allah Teala tarafından garanti ediliyor. Sizi o kadar çok seviyor ki bir tek dileğinizle sizi mutluluk adı verilen bir müesseseye, cennet saadetine dileğinizle birlikte ulaştırıyor birinci kat cennet. Dünya saadetinin yarısına ise
21. basamakta, 22. basamakta ulaştırıyor. 21. basamakta ruhunuz ulaşıyor Allah'a, 22. basamakta Allah'ın zatında yok oluyor. İşte böyle sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gülüm dostlarım, size bir reçete sunduk. Kur'an reçetesi. Kur'an unutulmuş mu? Bizi hiç alakadar etmiyor. Çünkü biz onun tarafından Kur'an'ı öğrendik. Kur'an öğretildi bize. Hayır, Arapça değil. İsteseydi Allah Teala Arapçayı da bir anda öğretirdi. Ama öyle yapmadı. Neden yapmadı dersiniz? Arapçayı doğru dürüst bilmeyen, Allah'ın vazifelendirdiği bir kişi, bütün ilim sahiplerine Kur'an'ın ayetlerini Arapça bilmeden öğretiyor. Bu aslında çok derin bir mana ifade eder. Allah'ın bize el koyduğunu, onun öğretisine tabi olduğumuzun bir delilini veriyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, gayemiz mi? Gayemiz unutulmuş Kur'an hakikatlerini sizlere anlatarak, öğreterek hepinizin mutluluğa ulaşmasını temin etmeye çalışmak. Bunun mümkün olmadığını biliyoruz. Hepinizin birden Allah'ın taleplerine evet demeniz mümkün değil. Aranızda hiçbir zaman değişemeyecek olan birçok insan var. Ama siz sevgili kardeşlerim, eğer mutlu olmak istiyorsanız mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyin. Bakınız, bilgisayarda 3000'den fazla kaset var. Din konusunda öğrenmeyi dilediğiniz bütün noktalara, sizi mutluluğa ulaştırmak konusunda öğrenmeyi dilediğiniz bütün noktalara alabildiğine geniş ışıklar tutulmuştur Allah-u Teala tarafından. Mercek altında inceleyeceksiniz onları. Mercek altında bize öğretildi detaylarıyla. Öyleyse hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmanız için bir tek dileğiniz yetiyor Allah-u Teala'dan. O dileği dileyerek hepinizin mutlaka cennet saadetine ve en azından dünya saadetinin yarısına ulaşmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me as-salavat. Allah'a salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde beraberiz. Her şeyden evvel sizleri çok ama çok sevdiğimizi belirtmek istiyoruz sevgili kardeşlerim. Sizlerle birlikte olmak bütünün bir araya gelmesi demek. Allah'tan bahsetmek bizim için her zaman bir büyük zevk sevgili kardeşlerim. Allah'tan bahsetmek hem söyleyeni hem dinleyeni huzura, mutluluğa, güzel hatıralara götürür. Her sohbet Allah'ın bir emridir. Her sohbet Allah'tan bahsedildiği cihetle bir eksiğin giderilmesidir. Her sohbet bir güzelliktir sevgili kardeşlerim. Allah'ın bir nimetidir. Belki herkes başka bir açıdan sohbetlere bakar. Herkes kendi dizaynı içerisinde kendi bilim hudutları içinde, kendi idraki içinde sözleri dinlerler. Sevgili kardeşlerim, bizim için sizlerle, hepinizle konuşmak gerçek anlamda bir büyük zevk. Neden zevk? Çünkü Allah'tan bahsediyoruz. Allah'tan bahsetmek bir zevktir, bir huzurdur, bir mutluluk vasıtasıdır. Mutluluğun ta kendisidir. İnsanlar bütün gün bir şeyler konuşurlar. Ama Allah'tan bahsetmek bu konuşmalar gibi değildir. Allah devreye girdiği zaman her şey değişir. Bir defa mutluluk mutlak olarak devreye girer. Ne zaman Allah'tan bahseden bir konuşma dinlesem, bu konuşma benim konuşmam olsa bile hep mutluluk verir. Mutluluk ulaştırır bizlere. Sevgili kardeşlerim, Allah'tan bahsetmek zamanın boşa harcanmamasıdır. Allah'tan bahsetmek insanlara mutlaka derecat kazandırır. Bu konuşan için de geçerlidir, dinleyen için de geçerlidir. İki tarafta kazançlıdırlar. Yeter mi? Bu Allah Teala'nın bizlere verdiği mükafatlar açısından geçerli. Ama bir de Allah'ın sohbeti söz konusuysa o sohbet kişiyi mutlaka mutlu eder. Hem konuşanı mutlu eder, Allah'tan bahsetmektedir. Hem dinleyeni mutlu eder, Allah'tan bahsedilmektedir. Öyleyse her fırsatta Allah'tan bahsetmeliyiz sevgili kardeşlerimiz. Allah insana da verilen mahlukunu yaratmış. Ona, sadece ona kendi ruhundan üfürmüş. İnsandan başka Allah'ın ruh üfürdüğü bir mahluk yok sevgili kardeşlerim. Ne kadar hamd etsek şükretsek azdır ki insan olarak yaratılmışız. Ne kadar hamd etsek şükretsek azdır ki bu muhtevayı başkalarına anlatmak gibi bir güzelliği yaşamaktayız. Bu bizim açımızdan. Sizler de bizim güzellik olarak vasıflandırdığımız bu konuşmayı dinlemektesiniz. Eğer bir insan Allah'tan bahsediyorsa sevgili kardeşlerim, o konuşma güzeldir. O konuşma çünkü yaratandan bahsetmektedir. Yaratılanları ona yaklaştırmaktadır. Yaradana yaklaştırmaktadır. Sevgili kardeşlerim, hepiniz farkındasınızdır ki ne zaman başkalarıyla normal konuşmalar yaptınız, bu sizin hoşunuza gider. Ama Allah'tan bahsediyorsa bu mutlaka daha çok hoşunuza gider. Çünkü kalbiniz Allah'tan bahsetmek ister. Kalbiniz Allah'tan bahsedilmesini ister. Allah Teala ne mutlu ki bizlere böyle bir imkanı tanımış sevgili kardeşlerim. Hepiniz için bir güzellik bu. Allah'a yakın olmak. Kim Allah'tan bahsediyorsa o bu bahsetme boyunca Allah'a yakın bir insandır. Rabbini konuşmaktadır. Bir kısım insan kendi iradesiyle konuşur. Bir kısım insan Allah'ın kendisine söylettiklerini söyleyebilir. Allah Teala herkese, herkesle konuşmayacağı için söyleyeceklerini onlar dinleyemez. Ama Allah'ın konuştuğu insanlar seviyelerine göre Allah'ın kendilerine verdiği dersleri adım adım dinlemektedirler. Bundan büyük mutluluk duymaktadırlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ile konuşmak Allah'ın söylediklerini işitebilmekle mümkündür. Bu sözleri kulaklar işitmez. Bu sözleri kalpler işitir. Allah Teala kalplere hitap eder. Kişi başkalarına Allah'tan bahsettiği zaman bundan öyle bir zevk duyar ki bu dünyadaki en büyük zevktir. Allah'tan bahsetmek, Allah'ın emirlerini iletmek, Allah'ın kanunlarını, kaidelerini belirtmek, insanları Allah'a çağırmak. Sevgili kardeşlerim, bu Allah'a çağırdığınız insanlardan ne kadarı Allah'a ulaşmayı dilerse, bunda siz de pay almış olursunuz. Sizin kendilerine Allah'tan bahsettiğiniz bu kişiler, onlar da başkalarını Allah'a çağırırlarsa, siz de pay alırsınız. onlara Allah'ın o güzelliklerini anlattığınız için. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki sevgili kardeşlerim, İslam alemi İslam'ın 5 şartına endekslenmiş durumda. Evvela Museviler mahvolmuş, sonra Hristiyanlar, sonra da İslam alemi. Sevgili kardeşlerim, niçin böyle söylüyoruz? Çünkü koskoca bir İslam alemi, İslam'ın 5 şartını endekslenmişler: namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Hani Allah'a ulaşmayı dilemek? Hani ruhu, veçi, nefsi, iradeyi Allah'a teslim etmek? Hem diyoruz ki bizim dinimiz İslam dinidir. Bunun manasını bilerek mi söylüyoruz acaba? İslam kelimesi ve teslim kelimesi silim kökünden gelir. Sin, lam ve mim. Bu İslam, Allah'a teslim olan kişi demektir. Kimdir İslam? Allah'a teslim olan kişi. E bu kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse, mürşidine tabi olmamış ve bu sebeple ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru seyri sülük adını verdiğimiz yolculuğu yapmamışsa, 7 tane gök katını aşmamışsa, 7. katta 7 tane alem geçmemişse, istediğin müntahadan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşmamışsa, o kişi ermiş evliya değildir. Veli dost demek. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren Allah'ın dostu olursunuz. Bu Allah'ın dostluğudur. Ama Allah-u Teala dinimize İslam dini adını vermiş. Yani teslim dini. Neyinizi teslim edeceksiniz sevgili kardeşlerim? Ruhunuzu teslim edeceksiniz evvel emirde. Neyinizi teslim edeceksiniz? Fizik bedeninizi teslim edeceksiniz. Neyinizi teslim edeceksiniz? Nefsinizi teslim edeceksiniz. Neyinizi teslim edeceksiniz? İradenizi teslim edeceksiniz. İşte bu yolun sonudur. İradesini de Allah'a teslim eden insan her an Allah'tan emir almaktadır. Her an Allah'ın emrettiğini yapmaktadır. Allah'tan emir alan bir insan Allah'ın kendisine öğrettiklerini söyleyebilir. Onunla her an konuşmak mutluluğuna ulaşan insanlara ne mutlu sevgili kardeşlerim. Hepinizin böyle olabilmenizi Allah-u Teala'dan temenni ediyoruz. Hepinizin en güzeli ulaşmanızı diliyoruz bu açıdan. Bir insan değil ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etsin de cennete girsin. Daha Allah'a ulaşmayı dilediği an o kişi birinci kat cennetin sahibi kılınıyor Allah-u Teala tarafından. Yaşarsa Allah ona mutlaka mürşit sevgisi veriyor. O kişi Allah'ın yardımıyla mürşidine ulaşıyor. Allah tarafından ulaştırılacak olan bir imkan ona sağlanıyor. Ne oluyor? Gidip mürşidine tabi olduğu zaman o kişi artık ermiş evliya almak yolunda ilk adımı atmıştır. Neden? Çünkü mürşidine Allah'tan sorup da Allah'ın kendisine gösterdiği mürşidine tabi olan kişi mutlaka ruhunun vücudundan ayrılması olayını yaşar. Ruh, o kişi Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide tabi olduğu anda vücudu terk eder. Ve o sırada Allah'a doğru gitmekte olan kafileye kim bilir kaç kişinin ruhu Allah'a doğru yola çıkmıştır o sırada. Kafileye katılır ve Allah'a doğru yolculuğuna devam eder. Birinci gök katı, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katı. Yedinci gök katında soldan sağa doğru bir yolculuk. Yedi tane alemin geçilmesi ve yedincisinde dikey bir yolculukla Zetetin Mintaha'ya ulaşmak, Allah'ın zatına ulaşmak, Allah'ın zatında ifna olmak, yok olmak. O ruhu kim üfürmüştü? Allah kendi ruhundan üfürmüştü. İşte o sonsuz ruh bütün insanlığa, hatta kainatın her yerindeki dünyalardaki insanlara yetecek kadar geniş kafesli bir hüviyet taşır. Sevgili kardeşlerim, şu bir vaka olarak devreye girmelidir ki Allah Teala ruhu biz insanlara mutlu olun diye vermiş. Kimler mutludur? Ruhlarını Allah'a ulaştırabilenler. Kimler daha mutludur? Fizik bedenlerini de Allah Teala'ya teslim edebilenler. Ne oldu? Ulaştırabilenler demedik. Ruh fizik vücudumuzun Allah Teala'nın zatına kavuşması söz konusu değil. Ama ruhumuz, Allah'tan gelen ruhumuz Allah'a tekrar geri dönmek üzere bize verilmiştir. Bunun için insanların Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de Allah'a ruhlarını ulaştırması farzdır. Safalara baktığımız zaman ne görüyoruz? Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemeyen bir insan, İslami standartlarda kendisine düşen sağlam bir imkanı kaçırmıştır. Dikkat edin cennetlerin sıralanışına. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi birinci kat cennete ulaşabilir. Eğer dilemiyorsa, İslam'ın beş şartıyla yaşıyorsa, o kişinin cennete girmesi söz konusu değildir. Namaz kılmak farzdır. Oruç tutmak farzdır. Zekat vermek farzdır. Hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek hepsi farzdır. Allah Teala'nın bu görevlerini yapan kişinin ruhu vücudundan ayrılmamıştır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın ruhu vücudunu terk etmez. O kişi sağ oldukça onunla beraber kalır hep. Ama kim Allah'a ulaşmayı diler de mürşidine tabi olursa, tabi olduğu zaman ruh vücudu terk eder. Yedi tane gök katını aşar. Yedinci katta yedi tane alemden geçer. Sonra da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Bu işlev 7-8 ay devam eden bir işlevdir. O kişinin de hayatının en güzel devresidir. Ondan sonra kişi ruhunu teslim ettikten sonra fizik vücudunu teslim eder, nefsini teslim eder, iradesini teslim eder. Ama o karanlıktan aydınlığa çıkışın aynı miktarında mutluluğu arttıramaz. Oradaki mutluluk artışı Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırması olayındaki mutluluk seviyesi en yükseğidir. Ve işin en güzel tarafı herkese nasip olur. En yüksek demekle neyi kastediyoruz? İnsanların mutlulukları açısından en yüksek. En üst seviye mutluluk o noktadaki mutluluktur. Ondan sonra kişi fizik vücudunu teslim edecektir, nefsini teslim edecektir, iradesini teslim edecektir. Hepsi daha üst, daha üst, daha üst konuda teslimler, daha kıymetli teslimler ama o zevki yaşatamazlar. Karanlıktan aydınlığa çıkmanın o büyük huzuru, büyük zevki yaşanır o noktada. İşte sevgili kardeşlerim, size diyoruz ya sık sık, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Her şey çok güzel ve bize de öyle geliyor. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman onun en güzeli oluşturduğunu görüyoruz. Şunu hepimiz çok iyi biliyoruz ki Allah'ın yoluna girmeyen bir insanın mutluluğu yaşaması

mümkün değildir. Mutluluk bir uyum halidir. İnsanın iç dünyasında, başkalarıyla ilişkilerinde, Allah ile olan ilişkilerinde uyumun sağlanması ancak Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkündür. Sonra

yapacağına dair açık bir şekilde söz verdiği cihetle o kişinin ruhu Allah'a ulaşmayı denedikten sonra 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka Allah'a, Allah tarafından ulaştırılır. Ne olmuştur kişi? Ermiş evliya olmuştur. Ruhunu Allah'a ulaştırmış bir evliya. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyorlar o zaman o kişi? Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın en çok değer verdiği şey sevme fiilidir. Etrafınızdaki insanları seveceksiniz. Sonra yavaş yavaş diğerlerini seveceksiniz. Başka başka yerlerdeki din kardeşlerinizi seveceksiniz. Sonra başka dinlerin mensuplarının da kitaplarındaki 7 safa ve 4 teslimi göreceksiniz ve bileceksiniz ki onlardan da Allah'a ulaşan insanlar mevcut. Ruhlarını, dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştıranlar mevcut. Sevgili kardeşlerim, aynı bizde o gavurdur, ona bakmayın falan gibi bir şeyler söylenir. Ama ya o gavur dediğiniz kişi, o da kendi kitabındaki Allah'a ulaşmayı dilemek fiilini gerçekleştirmişse, ya mürşidine tabi olmuşsa ve ruhu Allah'a ulaşmışsa, o da ermiş evliya hüviyetine giriyor. Unutmayın sevgili kardeşlerim, Tevrat'ı da sırasıyla, İncil'i de, Kur'an-ı Kerim'i de Allah indirmiştir. Ve hepsi bizim yaşadığımız güzellikleri yaşamışlardır bu yola girenler. Öyleyse başkalarını zemmetmek bize yakışmaz. Onlar da Allah'ın kulları ve bir peygambere tabiler. Museviler Hazreti Musa'ya tabi olmuşlar. Hristiyanlar Hazreti İsa'ya tabi olmuşlar. Biz Müslümanlar da Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tabi olmuşuz. O zaman ne görüyoruz? Hep tabiyet var. Hep tabiyetin arkası teslim. Ruhun teslimi, sonra fizik bedenin teslimi, sonra nefsin teslimi, sonra iradenin teslimi. Sevgili kardeşlerim, 7 sefa ve 4 teslimi 3 kitaptan da aldık. Allah'a ulaşmayı dilemekten iradenin Allah'a teslim edilmesine kadar geçen safhalar hangi ayetlerde verilmiş? Onlar bir küçücük kitapta toplandı. Sayfası daha az. Boyutu da küçük. Ama Musevilik'te 7 safa 4 teslim. Hristiyanlık'ta 7 safa ve 4 teslim. İslam'da 7 safa ve 4 teslim. Orada yer almış durumda. İşte kardeşlerimiz gittikleri zaman Hristiyanların evlerine veya Musevilerin evlerine veya bulundukları yere onlara kendi kitaplarından 7 safa ve 4 teslimi veriyorlar. Biz insanları kendimize çağırmak için gitmiyoruz sevgili kardeşlerim. Onlara İslam olun demiyoruz. Onlara diyoruz ki üç dinin üçü de 7 safa ve 4 teslimden ibarettir. İşte ayetler. Siz Hristiyansanız eğer İncil'deki ayetleri

inceleyin. Göreceksiniz ki 7 sabah ve 4 desin bizim söylediğimiz ayetlerde kesin olarak yer almıştır. Eğer Hristiyansanız o zaman 7 safa 4 desimin İncil'deki ayetlerini size sunuyoruz. İşte 7 safa ve 4 desim İncil'in şu ayetlerinde yer almaktadır. Sonra siz Müslümansanız işte Kur'an'daki 7 safa ve 4 teslim. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bir Müslüman gidip Hristiyanlara bunları söyleyebilir mi? Elbette söyleyebilir. Elinde son derece sağlam bir delil var. Bir Museviye kendi kitabındaki Musevilerin kendi kitabındaki yani Tevrat'taki 7 safa ve 4 teslimi söyleyebilir mi? Elbette söyleyebilir. Deliller elimizde. O zaman onlar özellikle buradaki pastörler yani Hristiyan kiliselerinin idarecileri kendi kitaplarında onlara ispat ettiğimiz zaman 7 safa ve 4 teslimin mevcut olduğunu nasıl olmuş da şimdiye kadar bunu fark etmemişiz diyorlar. Ve bizlere teşekkür ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, bu onların da kurtuluşu değil mi? Bir insan İslam'ın 5 şartıyla cehennemden kurtulması mümkün olmayan bir hüviyettedir. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşmak, ruhun ve için nefsin iradenin Allah'a teslim edilmesi Allah'ın temel fonksiyonlarıdır. Ama namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek hepsi işlevlerdir. İslam'da namaz kılınır, İslam'da oruç tutulur, zekat verilir, hacca gidilir, kelime-i şehadet getirilir. Sevgili kardeşlerim, ama realiteye baktığımız zaman realite 7 safa ve 4 teslimi açar. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet, ruhun Allah'a ulaşması teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak, iradeyi Allah'a teslim etmek, 7 tane safa. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak nedir? Allah için yaşamak, Allah'a teslim olmak için yaşamaktır. Bir insan Allah için yaşantısını bu hedefe ulaştırabilirse, yani ruhunu, içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim edebilirse, 7. kat cennetin sahibi olur. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için kapılar ardına kadar açık. Bunlar mutluluk kapılarıdır. İnsanların Allah'a yaklaşımı aradan yüzlerce sene hatta binlerce sene geçmesi sebebiyle ritüeller yani merasimler değişiklikler oluşturmuştur. Ama neticede asıllar hiç değişmemiştir. Tevrat'ı incelediğiniz zaman da 7 safa 4 teslimi görürsünüz. İncil'i incelediğiniz zaman da 7 safa 4 teslimi görürsünüz. Kur'an-ı Kerim'i incelediğiniz zaman da 7 safa ve 4 teslimi görürsünüz. Sevgili kardeşlerim, durum buysa kapıların herkese açık olduğunu net bir şekilde anlamalıyız, bilmeliyiz.
bütün insanların Allah'a ulaşmayı dilemesi mümkün değildir. Çünkü şeytan bir kısmını mutlaka kandırıyor. Allah'a ulaşma dileği yoksa, yani ruhun Allah'a teslimi dileği yoksa, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi hiçbir zaman gerçekleşemez. Her şey bir dilekle başlar. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Ben bunu diliyorum Yüce Allah'ım. Bana mürşidimi göster. Emrettiğim mürşide ulaşayım. Tabi olayım. Ruhum vücudundan ayrılsın ve sana doğru yola çıksın. Ne olur Yüce Allah'ım, bana bunu nasip kıl. İşte böyle bir talep sevgili kardeşlerim, hepimiz için geçerli. İnsanları sevmek asıldır. Allah'ın bütün yüceltici sistemleri sevgi ayakları üzerine kurulur. Nefret varsa mutluluk yoktur sevgili kardeşlerim. Nefret, karşı tarafta da nefreti oluşturur. Bunun neticesi, iki tarafta birbirinden nefret eder. Oysa ki, eğer sevmeyi öğrenselerdi, dost olacaklardı. Allah'ın istediği şey, işte bu dostluktur sevgili kardeşlerim. Bütün insanların birbirlerini sevmeleri, vücuda gelecek olan sonuç, Allah'a teslimlerle en üst seviyeye oluşur. Ruhunu Allah'a teslim eden bir kişinin teslimiyle, ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim eden bir kişinin teslimi birbirinden çok büyük farklılıklar gösterir. Bu Allah'a yaklaşımın da çok farklı neticelerini, merdivenlerin farklılıklarını ifade eder. İnsanların Allah-u Teala tarafından ruh üfürüldüğü cihetle ruhu vardır. Fizik bedenleri var olduğu için o insan insandır. Nefsi vardır insanların. Başlangıçta onlara kötü şeyler yaptırır. Nefsin afetleri. Ama Allah'ın zikriyle o nefsin afetleri birer birer eriyecektir. Yok olmaya doğru gidecektir.

nefret edilir. Öyleyse bütün insanlar için bir mutluluk reçetesi var mıdır? Vardır sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar için bir mutluluk reçetesi vardır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu dilek varsa o kişi Allah-u Teala tarafından kontrol altına alınır. Ona mürşit sevgisi verilir. Kişi severek, isteyerek mürşidine ulaşır. Davetini gerçekleştirir. Bu Allah'a teslim olması lazım gelen, Allah'a ulaşması lazım gelen ruhun vücuttan ayrılarak kafileye katılması, Allah'a giden kafileye katılması manasına gelir. Onu ifade eder ve kişi bundan sonra 7-8 ayda birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına çıkar. Yedinci kata ulaştıktan sonra 7 tane soldan sağa alemden geçecektir. Ve Sitretin Müntaha'dan dikey olarak Allah'ın zatına yükselerek Allah'ın zatında ifna olacaktır, yok olacaktır. Bu noktaya kadar olan kesim, yani ruhun Allah'a ulaşması Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. İfadeyi bir defa daha söylüyorum. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah-u Teala. Yani o kişinin üçüncü kat cennette girmesini Allah-u Teala garanti ediyor sevgili kardeşlerim. Allah'ın ne kadar güzel bir lütfuyla karşı karşıyayız, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Biz insanlar sadece talepte bulunuyoruz. Ya Rabbi ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Ben de senin ermiş evliyandan birisi olmak istiyorum. Beni de o velilerden birisi yap. Ermiş olduğu zaman kişi evliya oluyor. Allah Teala'nın velisi oluyor. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor sevgili kardeşlerim? Evvela hepinizi çok ama çok sevdiğimizi ifade ediyoruz. Allah Teala'nın indinde istiyoruz ki her biriniz başka insanların da bu hedefe ulaşmasını temin için elinizden gelen her şeyi yapın. Sevgili kardeşlerim, bu dizayn içerisinde hepiniz için en güzel şeyler söz konusu. İnsanları sevmeniz, onları hedefe ulaştırmanız, onların mutluluğunu sağlar. Ne kadar çok insanın mutluluğuna sebebiyet verirseniz, Allah-u Teala tarafından o kadar çok sevilirsiniz. Sevgi, İslam'ın kalesidir. Sevgili kardeşlerim, sevgisiz bir teslim mümkün değildir. Sevgi mutlaka teslimi oluşturur. Öyleyse Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Hepinize sonsuz mutluluklar diliyoruz sevgili kardeşlerimiz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha mi? As-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde bir araya getirdi. Allah'ın hepinizden istediği tek bir şey var. Sizin mutluluğunuz. Allah Teala bütün kutsal kitapları insanların mutluluğunun birer vasıtası olarak indirmiştir. Ve aslında hepsi de aynı şeyi söylerler. Dinler yoktur. Sadece bir tek din vardır. Hazreti Adem'den ilk peygamber ve ilk insan, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar gelen tek bir din. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son peygamberdir. Onunla, son peygamberiyle kıyamete kadar devam edecek olan tek din. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Hazreti Adem'in dini, Hazreti Nuh'a kadar gelen bütün peygamberlerin dini, Hazreti Nuh'un, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in dini. Hep aynı din sevgili kardeşlerim. Başka bir din hiç olmadı. Hepsi de aynı şeyi söylüyor. Bir insanın mutlaka mutlu olması o kişinin hedefidir. Allah'ın da hedefidir. Allah Teala hepinizden Allah'a kul olmanızı istiyor. Yani mutlu olmanızı istiyor. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren dünyadaki mutlu insanlardan birisi olursunuz. Allah'a ulaştığınız zaman değil, daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren sevgili kardeşlerim. Küfürden kurtulursunuz. Dalaletten kurtulursunuz. Şirkten kurtulursunuz. Hidayet üzere olursunuz. Allah'ın ayetlerinden gafil olmaktan kurtulursunuz. Cehennemden kurtulursunuz. Hüsrandan kurtulursunuz. Sevgili kardeşlerim, bunlardan kurtuluş sizi dünya mutluluğuna ulaştırmaz. Ama bu daha Allah'a ulaşmayı dilediğinizden gerçekleşen bir şey. Ve mutlu olmanız başlamıştır. Allah Teala şeytanla ilişkinizi kesmiştir. Şeytanın bir tek gayesi vardır. Sizleri Allah'ın emirlerini yapmaktan men etmek, yasak ettiği fiilleri de işletmeye çalışmak. Sevgili kardeşlerim, Allah yolunda sadece mutluluk vardır. Mutsuzluktan kurtulabilmenin, huzursuzluktan kurtulabilmenin bir tek çaresi var. Allah'ın emrine girmek. Ve Allah Teala'nın tek istediği şey sizin mutlu olmanız. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda mutlu olmaya başlarsınız. Neden? Çünkü Allah Teala şeytanla ilişkinizi keser. Ondan evvel, Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel şeytan, yani iblis, insan şeytanlar, cin şeytanlar bütün insanlara tesir ederler. Onları
münkerle ve fuhuşla onlara emrederler. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda münker ve fuhuşla emrolunduğu bir vaka mı insanların? Allah Teala açık açık söylüyor. Diyor ki Nur Suresinin 21. ayet-i kerimesinde, sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa o münkerle ve fuhuşla emrolunur. Kim tarafından emrolunur? Şeytan tarafından emrolunur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın yolunda en güzel yaşantı Allah ile gönül gönüle bir hayatı sürmek demektir. Ve Allah herkesin bu mutluluğu yaşamasını ister. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün insanlar için söz konusu olan şey Allah'ın dizaynıdır. Ve bu dizayn mutlak olarak saadettir. Neden insanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri andan itibaren mutludurlar? Çünkü Allah Teala onların şeytanla ilişkilerini keser, şeytanın onlara münkerle ve fuhuşla emretmelerini engeller. Bütün insanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri andan itibaren şeytana kul olmaktan kurtulmuşlardır, Allah'a kul olmuşlardır. Şeytanın dostu olmaktan kurtulmuşlardır, Allah'a dost olmuşlardır. Allah'a ulaşmayı diledikleri andan itibaren. Gerçekten öyle mi? Bakınız Allah Teala ne diyor? La ikrahe fiddini kat tebeyne rüştü minel gay. Dinde zorlama yoktur. İrşat yolları ile gay yolları birbirinden ayrılmıştır, tebliğ etmiştir, açıklığa kavuşmuştur. Hemen yekfür bittaguti ve yu'min billahi fekat istemseke bil uvvetil vuska lenfisame laha. Kim tağutu inkar ederse, tağut, insan şeytanlar ve cin şeytanlar hepsi birden tağutu ifade ederler. Kim tağutu inkar ederse ve Allah'a aminu olursa, asıl ifadesiyle Allah'a ulaşmayı dileyerek bu standartta tağutu inkar ederse, o Allah'tan korkması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı yapışır. Mürşidi demek istiyor Allah Teala. Bakara 256 ve Bakara 257. Allahu veliyyullezine amenu ve yuhricuhum minez zulumati ilen nuri. Vellezine keferu evliyahum tagute yuhricunhum minen nuri ilez zulumati. Yine amin olanlar Allah'ın dostu oluyorlar. Allah Teala diyor ki Allah amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Onları, onların kalplerini yani zulmetten nuru ulaştırır. Nefs tezkiyesi yapmalarını sağlar. Kafirlere gelince onlar da Allah'ın değil tağutun dostlarıdır.
ve tağut tarafından nurdan zulmete götürürler. Bakınız, tağut onların dostudur demiyor. Tağut kimseye dost olmaz. Tağut, insan ve cin şeytanlar bütün insanları, bütün cinleri cehenneme ulaştırmak üzere faaldirler. Kendileri mutlaka cehenneme gideceklerdir. Neticeyi de bilirler. Ama gidecekleri kesin olduğu için ne kadar çok insanı yoldan çıkarırlarsa o kadar memnun olurlar. Kötülükte memnuniyet. İşte bu şeytan ve avanesinin simgesidir. Kötülük etmekten memnun olan insanlar. Öyleyse ne gördük? Allah müminlerin dostudur. Tağut da Allah müminlerin dostudur. Kafirler de tağutun dostudur. Bakınız, birinde Allah diyor müminlerin dostudur. Yani müminler Allah'ın dostudur ifadesi kullanılmıyor. Onlar zaten Allah'ın dostu oldukları için Allah'ı tercih etmişlerdir. Ama Allah da amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Kafirleri gelince onlar tağutun dostudur. Yani ikincisinde tağut da kafirlere dosttur demiyor Allah Teala. Tam aksine kafirler tağutun dostlarıdır. Tağut hiç kimseye dost olmaz. Hedefi bütün insanları cehenneme götürmek kendisiyle beraber. O zaman dostluk mu düşmanlığın daniskası bu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dizaynına bakın. Bütün insanların mutluluğu, huzuru yaşadıkları bir dünyada olmak istiyor musunuz? Öyleyse yapacağınız bir tek şey var. Garantili bir çözüm, Allah Teala tarafından garanti veriliyor. Üçüncü kat cennet garantisi, dünya mutluluğunun mutlak olarak yarısının garantisi, sadece bir tek dilekle Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve kim Allah'a ulaşmayı dilerse o tağutun kulu olmaktan kurtuluyor, Allah'ın kulu oluyor. Ciddi mi? Çok ciddi. Kesin. İşte Zümer suresi 17. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَبُ الْتَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ. Onlar tağuta kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Nasıl? Allah'a ulaşmayı dilediler, Allah'a yöneldiler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. Ne yapmış sahabe? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ne olmuş? Tağuta kul olmaktan kurtulmuşlar. Allah'a kul olmuşlar. Hem cennet müjdesini hem de dünya müjdesini de almışlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey o kadar ayan beyan ortada ki bu kadar kesin muhteva içerisinde sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu kadar kesin muhteva içinde Allah Teala'nın söylediklerini yer yerine oturtursak ne görüyoruz? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi tağuta dost olmaktan, tağutun kulu olmaktan kendini kurtarır. Allah'a dost olur, Allah'ın kulu olur. Bu ise mutluluk demektir. Neden? Çünkü o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah Teala tağutla, insan ve cin şeytanlarla onun arasına bir engel koyar. Allah'ın koyduğu bu engel sebebiyle insan şeytanlarda, cin şeytanlarda bu kişiye onu üzebilecek olan tesirde bulunamazlar. Onu üzebilecek şekilde tesir edemezler. Bu tesiri bütünüyle yok eden bir sığınağa girmişlerdir. Allah'a ulaşmayı diledikleri andan itibaren. Öyleyse sevgili kardeşlerim,
Mutluluk böyle mi başlar? Elbette. O kişi neden mutludur? Şeytan ona kötü şeyleri düşündüremediği için mutludur. Şeytan onu kötülüğe davet edemediği için mutludur. Şeytan onu iyiliklerden, güzelliklerden men edemediği için mutludur. Şeytanın bütün gayreti, bütün insanları mutsuz ve huzursuz kılmaktır. Fırsatı buldu mu, kişiyi mutlaka o kötü duruma düşürmek ister. İşte şeytani ilimlerden olan büyü, bu minvalde bir olaydır. Şeytan büyüsüyle, yani sihriyle insanları Allah'ın yolundan ayırır. Ama kim Allah-u Teala'nın yoluna girmişse ona büyü, sihir tesir etmez. Daha Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren tesir etmez. Öyleyse bir takım kişiler diyor ki biz Allah'a ulaşmayı diledik ama büyü bize tuttu. Tabii tutar. Siz Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Dilediğinizi zannediyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilemek, Ya Rabbi ben sana ulaşmayı diledim demek değildir. Allah'a ulaşmayı dilemek, şuradan kalbinizden sımsıcak bir dileğin Allah'a ulaşmasıdır. Bunu dilinizle de ikrar etmenizdir. Önemli mi dille ikrar etmek? Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek bir ahittir. Bu ahde dikkat edin. Taraflardan birinde siz varsınız. Ben sana ulaşmayı diliyorum diyorsunuz. Tarafların diğerinde Allah var. Sizi kendisine ulaştıracak garantiyi veriyor. İki tarafın görevi, birincinin görevi Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu insan. İkincinin görevi Allah. O da kendisine ulaşmayı dileyen kişiyi, buradan kalbinden dileyen kişiyi kendisine ulaştırmakla vazifeli sayıyor kendini. Bunu garanti ediyor. İşte Şura suresi 13. ayet-i kerime. Allah yeştevi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Kim ulaştırıyormuş? Allah ulaştırıyormuş. Kimleri ulaştırıyormuş? Allah'a yönelenleri. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri. Allah'a ulaşmayı dilemeden serbest iradesiyle kişi Allah'a ulaşma dileğiyle devreye girmeden Allah hiç kimseyi kendisine ulaştırmaz. Bir başka ayet-i kerime. Maide 7.

Rahat 27 sevgili kardeşlerim, Maide'ydi değil. Rahat suresinin 27. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki Allah dilediğini dalalette bırakır. Yani onların dalalette kalmasıyla ilgilenmez Allah Teala. Onları dalaletleri içerisinde bırakır. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Burada bir mutlakiyet hükmü var. Ulaştıran Allah. Öyleyse mutluluğa ulaşmak, bütün boyutlarıyla saadeti yaşamak, sevgili kardeşlerim, bu Allah ile olan ilişkilerinizin bir muhtevası. Her şey öylesine güzel bir şekilde dizayn edilmiş ki her şey sizlerin mutlu oluşunuza dayalı. Allah Teala sizi öyle bir kalple yaratmış ki nefs kalbiyle, nefsinizin kalbinde bir duvar var. Oraya Allah Teala ileride eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz mürşidinize ulaştığınızda iman kelimesini yazacak. Kalbinizde öyle menfezler var ki onlar kapalı. Allah Teala göğsünüzü yararak göğsünüzden kalbinize nur yolu açıyor. Kalbinizin içine iman kelimesini yazıyor. Ve böylece zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz, rahmetle salavat nurları kalbinize geliyor. Fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlıyorlar. Herkesin kalbinin bir kapısı var. Rabbani, bir kapısı var. Zülmani. Bir kapısı var. Allah'tan gelen nurları alır. Bir kapısı var. Şeytandan gelen karanlıkları. Şeytanın kapısı aşağı dönüktür. Kişilerin ayaklarından, bacaklarından, dizlerinden yukarıya doğru çıkan karanlıklar, zulmet karanlıkları o kişinin kalbine ulaşır. Zulmet zaten zulümat, karanlıklar demek. Ama aynı kalbe yukarıdan Allah'ın nurları da gelebilir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde kalbine Allah'ın nurları girebilir. Yoksa girmez. Yoksa Allah Teala o kişinin kalbine asla nur göndermez. Dikkat edin, Allah Teala bütün insanları hani fıtratıyla yarattığını söylüyor. Hani fıtratı İslam'ı yaşayabilecek olan özellikler demek. Tabii özellikler, yaratılış özellikleri, fıtrat. Değişmez diyor Allah Teala. Benim yaratma fıtratım değişmez. Bütün insanları insanlık devam ettiği sürece hani fıtratıyla yaratacağım diyor. Başka bir fıtratla kimseyi yaratmam diyor. Ve diyor bu din var ya, Allah'ın ezeli ve ebedi dini bir tek dindir diyor. O din Hazreti İbrahim'in hanif dinidir diyor. Ezeli ve ebedi diyor. Zalikel dinül kayyum. Kıyamete kadar devam edecek olan, kıyamda kalacak olan, ezelden ebede kadar devam edecek olan kainatın tek dini. O dinin dışında bir din hiç olmadı sevgili kardeşlerim. Dinler yok. Sadece bir tane din var. Sadece bir tek din. Hanif dini. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala sizi hepinizi çok seviyor. Bu sevgisiyle size yaklaşıyor. Vaadini
mutlak olarak yerine getirir. Kainatta hiçbir kuvvet Allah'ı vaadini yerine getirmekten men edemez. Allah Teala diyor ki söz verdiğim zaman mutlaka yerine getiririm. Öyleyse neye söz vermiş? Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Bitti. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Birkaç saniyede Allah Teala sizi Allah'a ulaşmayı dileyen insanın özellikleriyle donatır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala kalbinizi hani fıtrat üzerine yarattı. İçine iman kelimesinin yazılabildiği ve göğsünüzden kendisine Allah'ın göğsünüzü yararak yol açılabilen bir kalp. Allah Teala diğer taraftan nurları vazifelendiriyor. Rahmetle Faz ve rahmetle Salavat isimli nurlar siz zikir yaptığınız zaman

Yalnız çıkamaz. Mutlaka diğerleriyle beraber yapacak bir yolculuğu. Bu beraberlik kişiyi muhteşem mutluluklara ulaştırır. Her şey çok güzel sevgili kardeşlerim. İnsanı ona göre yaratan Allah Teala rahmet nurunu ve fazl nurunu, rahmet nurunu ve salavat nurunu buna göre dizayn etmiştir. Her ikisinde de rahmet nurları kargo uçaklarıdır. Fazl ve salavat ise yük. Daima çift nur Allah Teala yaratır. Rahmetle fazl birinci çift, rahmetle salavat ikinci çift. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz güne kadar size ancak rahmetle faz ulaşır. Ne zaman ki mürşidinize ulaşırsınız, tabi olursunuz, o zaman rahmetle salavat da gelmeye başlar. Mutluluğunuzun sebebi kavganın bitmesi ve sulh ve sükunun başlamasıdır. Peki, neden bir insan daha üçüncü basamakta mutluluk yaşamaya başlıyor? Nefsinin kalbi afetlerle dolu. Evet, afetlerle dolu ama nefsteki o afetleri azdıracak olan şeytan, şeytanla ilişkisini kesmiş Allah-u Teala. Şeytan o kişiye Allah engel koyduğu için katiyen negatif bir şeyler ulaştıramaz, onu tesir altına alamaz, onu huzursuz edemez, ona büyü yapılamaz. O kişi negatif faktörlerden etkilenmez. Yeter ki Allah'a ulaşmayı dilesin. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın ki bu ilişkilerde Allah'a ulaşmayı dilemek mutluluğun olmazsa olmaz şartıdır. Vazgeçilemez şartıdır. O olmazsa bunun ötesine geçemezsiniz. Hiçbirisi mümkün değil. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bu konuda yapabileceğiniz olan her şey bir negatif dizaynı içerir. Allah'a ulaşmayı dinlemedikçe hiçbir şey sizi mutluluğa ulaştıramaz. Öyleyse iki tane alternatif yok. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Kurtuluş ulaştıran ikinci bir kapı yok sevgili kardeşlerim. Felaha ulaşmak, Allah'ın cennetine girmek, dünya saadetini yaşamak, Allah'a ulaşmayı dilemenin dışında hiçbir şekilde gerçekleşemez. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mürşidine ulaşacaktır. 14. basamak. Tabi olacaktır. Kalbine iman yazılacaktır. Ruhu vücudundan ayrılıp devrin imamının dergahına ulaşacaktır. Ve bu kişi zikir yapacaktır. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli veya sessiz diye zikir yapacaktır. Önemli mi zikir? Elbette önemli. Zikir bir şifredir. Bu kod, bu şifre olmadıkça Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli nurlar sizin göğsünüze gelemez, göğsünüzden kalbinize de hiçbir zaman giremez. Size Allah'ın nurlarının Allah Allah diye zikir yaptığınız zaman ulaşabilmesi için var olması lazım gelen yegane şart

Allah'a ulaşmayı dilemiş olmanızdır. Dilemişseniz mutlaka bu işi başarırsınız sevgili kardeşlerim. Mutlaka mutluluğa ulaşırsınız. Hem cennet saadetine hem dünya saadetine. Cennet saadetinin birinci kat cennete girişi sağlayan bölümü sadece bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka birinci kat cennete gider. Peki ikinci kat cennete kimler gider? Mürşidine ulaşıp tabi olanlar. Tabiyet bildiğiniz gibi farz. Üçüncü kat cennete kimler gider? Ruhunu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim edenler. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşır. 22. basamakta ruh Allah'ın zatında yok olur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne zaman Allah'a ruhunuz ulaşmışsa, Allah'ın zatında ruhunuz yok olmuşsa, o zaman üçüncü kat cennet sizindir. Ruhun Allah'a ulaşmasıyla üçüncü kat cennet kazanılır. Ve bu noktada dünya saadetinin yarısına da ulaşmış olursunuz. Çünkü yaptığınız zikirle Allah'ın katından rahmetle fazla rahmetle salavat gelecektir. Hepsi Allah'ın insanları mutluluğa ulaştırmasının faktörleridir. Ölçülmüş, biçilmiş, en güzeli tatbikata sokulmuştur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse ne kadar zikir yaparsa yapsın, o kişinin kalbine Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı ulaşmaz. O kişinin göğsüne de nurlar gelemez. Nurların gelebilmesi mutlak olarak bir şarta bağlıdır. O şart Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilemek, İşte böyle bir dizayna bakıyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi ancak Allah'ın şifrelerini çözer. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi zikir yaparsa, sadece o kişinin göğsüne Allah'ın katından Allah, Allah, Allah ritmine paralel bir şekilde Allah'ın rahmetiyle fazla girer, gelir, ulaşır ve kalbin içine sadece rahmet nuru sızar, girer. Ne zaman ki bu kişi mürşidine ulaşır, o zaman fazıllar da rahmetle fazıl da girmeye başlar nefsinin kalbine. Ama hepsi Allah'a ulaşma dileğinin varlığı ile mümkün. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe rahim esması tecelli etmez sizde. Tecelli etmezse nefsinizin bir defa Allah göğsünüze ulaşmaz. Kalbinize ulaşmaz. Kalbinizin nur kapısını kendisine çevirmez. Kalbinize zikir yaptığınız zaman Allah'ın rahmeti ulaşmaz. Mürşidinize ulaştığınız zaman fazlı da ulaşmaz. Öyleyse zikir yapacaksınız ama zikir yapan kişi mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen birisi olacak. Ancak o zaman kalbine Allah'ın ruhu, nuru gelebilir. Kim Allah'a münaki olmayı dilemişse sadece onların kalbine iman yazılır. Sadece onların başının üzerine devrin imamın ruhu gelir, yerleşir. Sadece onların ruhu vücutlarından ayrılabilir Allah'a doğru. Ana dergâha ulaşarak diğer ruhlarla beraber seyr-i sülük adlı yolculuğa çıkar. Sadece onların kalbine gelen rahmetle fazla ve rahmetle salavat nurlarından fazıllar
iman kelimesine yapışmaya başlar. Nefs kalbinin nurlar tarafından işgali böyle başlar sevgili kardeşlerim. Ruhun kalbi işgal edilmiştir. İşgal edilmeye başlanmıştır. Evvela %2 rahmet nuru girer. Onlar öncü nurlardır. Kişi mürşidine ulaşmadan evvel sadece bunlar girebilir kişinin kalbine. Ama bu da o kişinin Allah'a ulaşma dileğine mutlak olarak bağlıdır. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemeseydi bu nurlar da gelmezdi Allah'ın katından o kişinin göğsüne. Göğsünden kalbine de ulaşamazdı. Allah göğsüne ulaşıp göğsünden kalbine nur yolunu açmazdı. Açık olsaydı Allah'ın katından nur gelmeyecekti. Açık olsa da olmasa da nur gelmediğine göre bir şey ifade etmez. Ama zaten Allah'a ulaşmayı dilemeyen birinin göğsü her zaman Allah tarafından yarılmak için hazır değildir. Her zaman kapalıdır. Allah asla o kişinin göğsünü yararak göğsünden kalbine nur yolunu açmaz. Sevgili kardeşlerim, hepsi birbirine bağlı şartlar ama bu birbirine bağlı olan şartların hepsi bir dilekle başlar. Siz Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah rahim esmasına tecelli etmez. Etmezse sizin günahlarınızı örtmez. Günahları örterken de gözünüzü, kulağınızı, kalbinizi açmaz. O güne kadar kör, sağır, dilsiz olan siz, o günden sonra da kör, sağır, dilsiz olmaya devam edersiniz. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, o gün o kişi farklı bir dünyada yaşadığını anlar. Bu dünyanın ancak Allah'la renklendiğini, Allah ile ilişki kurulduğu takdirde insanoğlunun mutluluğu yaşayabileceğini, bütün güzellikleri kişi yaşar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse 14. basamakta mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman devrin imamının ruhu sadece o kişinin başının üzerine gelir ve sadece o kişinin ruhuna senin yevmü talakın geldi, Allah'a geri dön emrini verir. Sadece böyle bir kişinin günahları affedilmekle kalmaz, sevaba çevrilir. Allah'a ulaşmayı kişi dilemedikçe o kişinin günahları örtülmez, sevaba çevrilmez. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin amelleri heba olur, boşa gider. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyorsunuz ki mutluluk adı verilen bir şey var. Ve Allah Teala istiyor hepinizin mutlu olmasını. Ama bunu hak edene vermek gibi bir asli görevi var Allah Teala'nın. Bu bir zaruret. Neden? O zaman haklıyla haksız, zalimle mazlum eşit standartları olur. Eşit standartlarda kabul edilir. Öyleyse sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ulaşabileceği bir takım faktörler var. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler bu söylediğimiz standartlara sahip olur. Öyleyse 14. basamakta başlayan ruhun vücuttan ayrılması, İlk nefsin kalbindeki ilk %7 nur birikimiyle 15. basamakta birinci gök katına ulaşır. Nefsi emare. Sonra nefsi levame, nefsi mülkime, nefsi mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde ruh 7 tane gök katını aşarak Allah'a doğru yaptığı yolculuğunu devam ettirir. En sonunda Allah'a ulaşır.
İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa o kişinin ruhu Allah'a teslim olmuştur. Allah'ın zatında yok olur. Buna fena fillah makamı deniyor. Fena, ifna olma, yok olma, fi içinde Allah, Allah. Allah'ın içinde insan ruhunun yok olması sevgili kardeşlerim. Öyleyse her şey en güzel standartlarda oluşuyor. İşte bütün bu güzellikler herkes için geçerli. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Biz insanlara düşen görev sadece Allah'a ulaşmayı dilemektir. Geri kalan her şeyi Allah Teala yapacağına söz vermiş. Mutlaka ruhumuzu kendisine ulaştıracak. Bunun manası üçüncü kat cennettir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği anda bütün günahları örtüleceği için sevapları günahlarından daha fazla olan birisi olacaktır. Ertesi gün ölse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Çünkü temel şart sevapların günahlarından fazla olması. Temel şart Allah'a ulaşmayı dilemek. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın cennetine girer. Burada dünya saadeti yaşanır. Allah'a ulaşmayı diler dilemez hayatı değişir. İnsanın mutluluğu yaşamaya başlar. Neden? Çünkü şeytanla Allah-u Teala ilişkisini kırar kişinin. Şeytan o kişiye saldıramaz, zarar veremez. Onu Allah'ın yolundan çıkartamaz. Ona büyü yapamaz. Tesirsizdir her şey. Ne zamana kadar? O kişinin ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar. Ulaşırsa ne olur? Ulaşınca, o kişinin ruhu Allah'a ulaşınca Allah'ın sözü yerine gelir. Bu noktadan sonra Allah-u Teala'nın o kişiye bu tarzda bir hedef göstermesi söz konusu değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Dikkatle bakın. Her konuya dikkatle bakın. Hepsi ama hepsi sizin için vücuda geliyor. Allah-u Teala'nın hepinizden istediği bir tek şey var. Sizlerin mutluluğu. Mutlaka mutlu olmanızı istiyor. Bunun için diyor ki ben Allah'ım size bütün kolaylıkları gerçekleştiririm. Yeter ki siz sadece bana ruhunuzu ulaştırmayı dileyin. Bu dileğiniz benim için geçerli ve yeterli. Mutlaka ruhunuzu kendime ulaştıracağım. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey böyle başlar. Allah'a ulaşmayı dilemekle. İş dünyanızda bir sulh ve sükun kurulur. Allah-u Teala şeytanla ilişkinizi keser. Ta Allah-u Teala'ya ulaşıncaya kadar. 21. basamak, arkadan da 22. basamak ruhunuz Allah'ın zatında yok oldu. Buradan sonra üzerinizdeki koruyucu kalkan devre dışı olur. İblis sizi Allah'ın yolundan uzaklaştırabilmek için bütün gayretiyle kandırmaya çalışır. Burada dikkat edilmesi lazım genel şey zikrin 33 binin ötesine geçmesini, 35 bin, 37 bin, 39 bin, 41 bin diye arttırılmasını temin etmek. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Allah'ın bütün güzellikleri, her şey Allah yolunda sizler için. Mutluluklar sizin için,
sevgili kardeşlerim. Mutluluk, huzur, saadet Allah garanti ediyor. Ne oldu? Ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi oldu. Karanlıklar %100'den %49'a düştü. Ruhunuz Allah'a ulaştı. Ermiş evliya oldunuz. Ruhunuz Allah'a erdi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde her şey en güzel standartta olacaktır. Allah'ın sizi çok ama çok sevdiğini biliyor musunuz? Sizden sadece sizin mutlu olmanızı istediğini biliyor musunuz? Bu sevgisi bütün boyutlarıyla belli değil mi sevgili kardeşlerim? Siz sadece bir dilekte bulunacaksınız. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sonuç, Allah-u Teala size birinci kat değil, ikinci kat değil, üçüncü kat cenneti teslim edecek. Mutlaka sizi kendisine ulaştıracak. Dünya mutluluğunda yarısını size teslim edecek. Ne karşılığı? Bir talep karşılığı. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz. O zaman Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiği belli değil mi sevgili kardeşlerim? Mutluluk bu değil mi? İç dünyanızda mutluluk. Dış dünyanızda mutluluk. Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk. %50'den biraz fazla. Ama cennetleriniz, öldükten sonra gideceğiniz yer, kıyamet günü gideceğiniz yer mutlak olarak cennet. Ebediyen kalmak üzere. Öyleyse anlamıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Ne kadar çok sevildiğinizi anlamıyor musunuz? Seviliyorsunuz çünkü siz insansınız. Kainatın en üstün mahlukları. Sizden daha ötede kendisine secde edilmiş hiçbir mahluk yoktur. Sizde mevcut olan ruh sebebiyle Allah-u Teala'nın emriyle bütün melekler Adem Aleyhisselam'a secde etmişlerdir. Kainattaki en üstün yaratığa secde etmişlerdir.

0: Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizden istediği şey Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Mükafatı mutlaka ruhunuzun Allah tarafından kendisine ulaştırılmasıdır. Mükafatı üçüncü kat cennettir. Mükafatı dünya mutluluğunun da yarısıdır. Yani nefsinizin, kalbinin %51'inin afetlerden temizlenmiş olması. O afetler ki sizin mutsuz olmanızın yegane sebebidir. Çünkü şeytanın merceğidir hepsi. Şeytan o noktalarda size tesir etmek suretiyle sizi mutsuz ve huzursuz kılar. İşte böyle sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın hepinizden istediği şey sadece tek bir şeydir. Hepinizin Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Bu dilek sizi mutlaka dünya saadetinin yarısını elde etmenize götürür. Cennet saadetine gelince üçüncü kat cennet sizindir. Cehennemden bütünüyle kurtulmanız, sonsuz bir mutluluğu sonsuza kadar yaşamanız sadece bir tek dileğinizle mümkün. Öyleyse Allah-u Teala'nın hepinizi Allah'a ulaşmayı dileğinde, Allah hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırsın. Dualarımızla. El-Fatiha ve as-salavat. Teala ezzene enavti aleyhim daim mutlulur aleyhim. Amin.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler ve sevgili öğrenciler. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha biz sohbette birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, evvela şunu çok açık bir şekilde söylemek istiyorum. Allah Teala hepinizi sever. Ve herkesin cehennemden kurtulmasını, herkesin cennete girmesini ister. Allah'ın yaratmasındaki temel hedef budur. Herkesin en üst boyutta Allah'a en yakın standartlara ulaşması Allah'ın temel hedefidir ve insan buna göre dizayn edilmiştir. Ama bu dizaynda bir denge unsurunun her zamanki gibi var olduğunu hiç unutmayın. Allah Teala ne diyordu? Biz her şeyi zıttıyla kayyum kılarak çift yarattık. Öyleyse bir fizik vücudumuz var. Bir de nefsimiz. İkisi de yaratık. Birbirinin zıttı olarak yaratılmışlar. Diyeceksiniz ki iyi de bir de ruhumuz var. Ruhumuz Allah Teala'nın ruhu. Öyleyse biz insanlar bir nefs ve bir fizik vücuttan çift olarak vücuda getirilmişiz. Ama ilk yaratılan fizik vücudumuz. Allah Teala salsalin adı verilen organik dönüşüme uğrayabilecek olan bir kirli topraktan Adem Aleyhisselam'ı vücuda getiriyor. Aradan uzun zaman geçtikten sonra ona ruhundan üflüyor. Onu canlı kılıyor. Bu sebeple biz insanlar Allah'ın bize üfürdüğü bir ruhun muhtevası bizi cehenneme götürmek isteyen bütün afetlere dolu olan bir nefsin ve de muhtevası bizi Allah'a en yakın kılacak olan bütün güzelliklerle donatılmış olan bir ruhun sahibi kılmış Allah Teala. Ya da ruh bize sahip olmuş.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın yarattığı bütün mahlukatın içinde en çok sevdiği insandır. Düşünün bir defa ki insandan başka hiçbir varlığa ruhundan üfürmemiştir. Ne meleklerde, ne cinlerde böyle bir olay söz konusu değildir. Öyleyse Allah Teala bizleri seviyor mu sualinin cevabı kesinlikle evettir. Ne ister Allah Teala peki bizden? Bizim yücelmemizi ister. Allah'a yakın olmamızı ister. Bu yakınlık mertebeleri de teslimlerle ilişkilidir. Allah Teala bunlardan birincisi olan, ilki olan ruhun teslimini kendi üzerine görev olarak almış. Diyor ki siz bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Gerisini bana bırakacaksınız. Ben size benim size olan emirlerim istikametinde hanginizde probleminiz varsa o problemlerin çözülmesini sağlayacağım. Namaz kılmaktan hoşlanmıyorsunuz. Size mutlaka namazı sevdireceğim. Oruç tutmak sizi perişan ediyor. Baygınlıklar geçiriyorsunuz. Sizi mutlaka oruç tutan ama rahatsız olmayan bir hüviyete sokacağım. Zikir yapmak size sıkıntı veriyor. Zikri zevk haline getireceğim. Hangi konuda probleminiz varsa onu halledeceğim. Zekat vermek hoşunuza gitmiyorsa onu size hoş gösterecek olan bir hüviyete sokacağım sizi diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah Teala'nın kurduğu bir denge var. Nefsimizin başlangıç noktası %100 afetlerle dolu olması, ruhumuzun değişmez statüsü ise sadece hasletlerden ibaret olması. 19 tane haslet ruhun özelliklerini ifade eder. 19 grup. 19 grup negatif faktör de nefsin afetlerini ifade eder. Yani her şey dengeli olarak yaratılmıştır. Böyle bir dizaynda eğer Allah-u Teala'nın irci-i emri varsa ruh için, irci-i, bana rücu et, bana geri dön emrini veriyor Allah-u Teala. İrci-i ila Rabbiki. Radiyeten vardiye. Rabbine geri dön, Allah'tan razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanarak geri dön. Bedavadan geri dönüş yok sevgili kardeşlerim. Nefs tezkiyesi denilen bir olayda Allah'ın rızasını kazanarak ve Allah'tan razı olarak Allah'a döneceksiniz. Bunlardan birisi radiyedir, Allah'tan razı olmak. Mardiye de Allah'ın sizden razı olması. İnsan ruhunun Allah'ın emri üzerine geri dönmesi, 7 tane gök katına paralel olarak 7 safa gösterir. Biliyorsunuz ki Allah Teala bütün bir yaratma sistemini hep 7 rakam üzerine bina etmiştir. Mesela dünyanın etrafında 7 tane atmosfer kademesi söz konusudur.
Dünyada verilen bu yer kürenin muhtevasına baktığımız zaman 7 tane katmandan ibaret olduğunu görüyoruz. Yerler de, gökler de yedili bir sistemle dizayn edilmiş. İşte bu Allah'a kadar ya da Sittet-i Münteha'ya kadar ulaşan demek daha doğru. Çünkü Sittet-i Münteha'dan sonra artık atmosfer falan hiçbir şey yok. Sittet-i Münteha insan ruhlarının dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaştıkları noktadaki ağacın adıdır. Görmediğiniz bir güzellikte ki renklerle donanmış olan yaprakları bir ağaç bu. Oradan Allah'a doğru dikey bir yolculukla ruh tek başına yükselir ve sahibine, Allah'a geri döner. Allah'ın zatına ulaştığı zaman Allah'ın zatında yok olur. İşte bu fena fillah'tır. Fena, fani olmak, yok olmak. Fi, içinde Allah, Allah. Allah'ın içinde yok olmak. Allah'ın içinde fani olmak. İfna kelimesi de aynı kökten gelir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın insan adı verilen mahlukunu bütün diğer mahlukattan fazla sevmesinin ardında onlar ruh üflemesi temel sebep olarak görünür. Ruh, Allah'ın ruhudur. Yani Allah-u Teala kendinden bir varlığı, ruhunu yarattıklarından birine yardım etsin diye gönderiyor. Vazifeli kılıyor, üfürüyor ruhundan ona. Neden? Ona güzel olan şeyleri, Allah'ın emirlerini hatırlatsın diye, yasak ettiği fiilleri işlememesini temin etsin diye Allah-u Teala ruh gönderiyor. Hem gönderiyor, üflüyor, hem de arkasından diyor ki ben ruhumu geri isterim diyor. Ey insanoğulları diyor, hepinizin üzerine bir vazife bu. Ruhunuzu şu dünya hayatını yaşarken bana ulaştırmak zorundasınız. Bu sizi üçüncü kat cennetin sahibi kılar. Gerçekleştirmeniz de son derece kolay bir dizayn içinde tahakkuk edecektir. Ben sizin ruhunuzu kendime ulaştıracağım ve de siz ulaştırmışsınız gibi sizi mükafatlandıracağım. Sevgili kardeşlerim, yani iki katlı ekmek kadayıfı hem de kaymaklı. Her şey insan için.
Şimdi biz nasıl sevinmeliyiz sevgili kardeşlerim? Allah'ı bu kadar tanıdıktan sonra, onun azatsız kölesi olduktan sonra ne dersiniz? Biz Allah'ın kölesiyiz. Azatsız bir köle. Ölene kadar hep onun kölesi olarak yaşayacağız. Bu dünyadaki nimetlerin en büyüğüdür. Allah'ı, Allah'tan hoşlanmak, Allah'ı sevmek, Allah'a hayran olmak. En üstün kademe Allah'a hayran olmaktır. Hoşlanmanın ve sevmenin standartlarında eşit iki varlıktan bahsedebilirsiniz. Ama hayran olmak söz konusuysa, hayran olan, hayran olunandan mutlaka daha aşağıda bir rütbenin sahibidir. İşte biz Allah'ın bir yaratığı, bir mahluku olan bir insanız. Bizi O yarattı. Bize O ruhundan üfürdü. Bize bu ilmi O öğretti. Başka türlüsü mümkün olabilir miydi sevgili kardeşlerim? Dinle hiç ilişkisi olmayan, dinsiz bir ortamda büyümüş olan, bir solcu Allah Teala tarafından seçiliyor. Hiçbir zaman kim olduğumuzun bilincinde olmadık. Allah Teala bize kim olduğumuzu anlatana kadar. Söylediğimiz gibi ortada da değildik. Açık ve kesin bir şekilde solun müdafiyeydik.

Çünkü dinsiz büyümüştük. Bizim çocukluğumuzda okullarda kütüphaneler Allah'ın mevcut olmadığına dair kitaplarla doluydu. Öğretmenler de bize Allah'ın mevcut olmadığını anlatmaya çalışırlardı. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini geceleri gizli gizli okuyan, başka insanlara öğretenler yakalanıp karakolda iyice bir dayağa çekildikten sonra, adam akıllı dövüldükten sonra bir iki gün karakolda hapsedilip serbest bırakılırlardı. Her tarafta Allah yoktur imajını bütün insanların kalbine işlemeye çalışan bir sistem ülkemize hakimdi. Ve bunun tabii sonuçlarını görüyorsunuz şimdi. Ne demek istiyoruz? Biz Osmanlıyız. 6 asırlık Osmanlı'nın evvelinde de vardık. Yani neslimiz Bozok Han, Osmanlı İmparatorluğu'ndan evvelki bir devredin hanıydı. Evrenos Bey'den başlayarak neslimiz Osmanlı boyunca hep var oldu. Soykütüğümüz bütünüyle bunu ifade eder. Hiçbir yanlış olmadan bugüne kadar atalarımızdan gelen bir soykütüğüne sahibiz. Sevgili kardeşlerim, işte öyle bir ortamda öğrendiğimiz şeyler servetin dağılımındaki o zamanki görüşlerimizin statüsü altındaki haksızlık bizi solcu olmaya gitmişti.

Doğruları oldukça geç öğrendik. Solun gerçek kimliğini Rus komünizminde tetkik ettiğimiz zaman ne kadar çok aldandığımızı gördük. Çin komünizmi de ondan aşağı kalır bir taraf bir şeye sahip değildi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biliyorsunuz ki komünizm felsefesi bugün artık yoktur, yok olmuştur. Şeytanın taraftarlarının ortaya koyduğu bir büyük yanlışlık, milyonlarca insanın ölümüne sebebiyet veren, savaşlarda katledilmesine sebebiyet veren bir korkunç düşmanlık fırtınası. Sevgili kardeşlerim, güzel nedir? Güzel, insan adı verilen mahlukun Allah ile olan ilişkisinin kalbini aksetmesi, oradan da yüzüne vurmasıdır. Onların yüzünde nefret okuyamazsınız. Nefret oluşmaz. Her zaman sevgi vardır. Onlar kendilerine düşman olanları da severler. Bilirler ki o düşman olanlar gelseler, onunla konuşsalar, gerçekleri anlatsa onlara, onlar da Allah'ı sevecekler. Onlar da Allah'a ve onun Resulüne dost olacaklar. Sevgili kardeşlerim, bir insanın mutluluğu, iç dünyasında mutluluk, nefsi ile ruhu arasındaki kavganın bitmesi. Dış dünyasındaki mutluluk, başka insanlarla arasındaki kavganın bitmesi. Allah ile ilişkilerindeki mutluluk, Allah'ın emirlerine riayet etmezken, yasaklarını işlerken, Allah'ın emirlerine riayet etmesi, uyması ve yasaklarına sırtını çevirmesi, onları devre dışı bırakması. Her biri ayrı bir açıdan mutluluğu ifade eder. Ve Allah insanı mutlu olsun diye yarattı. Ona mücadele hüviyetini kazandırdı. Ne yaptı? Nefsine afetleri koydu. Ruhunda da zaten hasletler var. Böylece iki düşman kardeş, nefs ve ruh, ikisi de fizik vücudun içine Allah Teala tarafından konuldu. Denge, evet. Denge bütünüyle var. Peki bu dengede bir değişim oluyor mu? Dengede bir değişim oluyor fakat Allah'ın koruması altında vücuda geldiği için dengesizlik hissedilmiyor. Yani ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği takdirden itibaren bir mürşit ihtiyacı duyacaktır. Bu vazgeçilmez bir duygudur. Ve de gece saat 1'den sonra, şimdiki saate göre konuşuyoruz. Yani gece yarısından sonra bu kişi boy abdest alıp tahaccüd namazını kıldığı zaman Allah Teala ona mutlaka mürşidini gösterir. Mürşidine ulaşabilecek durumu yoksa kişinin, o zaman ulaşabileceği o mürşidin bir yetkilisini ona söyler, ona gösterir, ona ulaştırır, o mürşidine götürüp ulaştırır.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah'ı ve onun vücuda getirdiği dizaynı sizdeki parametrelerle ve Allah'ın yardımıyla çözdükçe mutluluğunuz artar, artar, artar. Sevgili kardeşlerim, ne yaparsanız yapın, o filme alınır. Ne kadar gizli yerde, ne kadar gizli şeyler yaparsanız yapın, hepsi kiramen katibin tarafından, melekleri tarafından filme alınır. Hem de bu film iki ayrı hüviyet taşır. Bir, fizik standartlarda hangi olayı gerçekleştirmişseniz, fizik açıdan sizi izleyen kiramen katibin meleklerin bir sürücü, bir şahit olmak üzere sizin fizik vücudunuzun yaptığı her olayı filme alır. Hangi olayda ne kadar taammüt miktarı var, bunu bilemez. Bir olayı isteyerek mi vücuda getirdiniz, yoksa bu sizin o istikamette bir talebiniz olmadan mı gerçekleşti? Bir başkasına bir zarar vermeniz söz konusuysa, bu zarar iç dünyanızdaki hangi tesirle oluştu? İşte bunu sağlayabilecek olan bir ikinci grup melek daha vardır. Gene Keramen Katemin meleği. Fakat onlar aksiyonlarınızı değil, düşüncelerinizi filme alırlar. Ve size verilen dereceler düşüncelerinizle fiiliyatınızın karşılaştırılmasıyla her an gerçekleşir. Önemli mi? Son derece önemli. Çünkü bir insan görünüşte birine yardım ediyor ama aslında ona kötülük etmek istiyorsa o kötülüğü yapabilir. Burada acaba hangi sahik, hangi faktör onu oraya itti? Başka insanlara suçluluğunu hissettirmemek, suçlu olduğunu onlardan gizlemek ve böylece insanların uyguladığı cezadan, hukuki açıdan uygulayacakları cezadan kurtulmak. Hedef buysa insanlar bunun için türlü desiseler uydururlar. Ama Allah'ın melekleri kişinin düşüncelerini de, ki düşüncelerimiz şekillerledir. Bir odayı düşündüğümüz zaman o odanın içindeki koltukları, sandalyeleri, masayı, havluları, halıları, duvarları, duvarlardaki tabloları gözümüzün önüne getiririz. Hep şekillerle düşünürüz. Kişilerin yaptığı işlemleri düşündüğümüz zaman yine onların fizik vücutları gözümüzün önündedir. Düşüncemizin standartlarını temin eder.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İki grup kiramen katibinden birinci grup fiillerimizi dışarıdan filme alırlar. Her yaptığımız olayı, vücuda getirdiğimiz her saniye derecat kazanırız veya kaybederiz. Bu kazandığımız ve kaybettiğimiz derecelerin neticesinde hayatımız sona erdiğinde eğer kaybettiğimiz dereceler fazlaysa gideceğimiz yer bir daha çıkmamak üzere cehennemdir. Eğer kazandığımız dereceler fazlaysa gideceğimiz yer Allah'ın cennetidir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insan olarak yarattığı bu üstün mahlukunun hepsinin cennete girmesini ister. Ama eğer bunu kendisi yaparsa, o zaman insan olmanın bir hükmü kalmaz. İnsanlar da melekler gibi olur. Hangi istikamette emir almışlarsa sadece o emri gerçekleştiren birer varlık. Allah Teala insana meleklerde olmayan bir hüviyet kazandırmış, serbest irade vermiş. Sana diyor akıl verdim diyor Allah Teala ve yolunu da gösterdim. Bu yolda hareket etmeni istiyorum. Onun için yarattım seni. Başka insanlara yardımcı olasın diye. Başka insanların mutluluğu için çalışasın diye. Sevgili kardeşlerim, öylesine güzel bir şey ki, bir insanın kendisini başkalarının mutluluğuna adaması, sadece onun için hayatını devam ettirmesi. İşte dünyadaki en mutlu insanlar başkaları için yaşayanlardır. Bir başkasına huzur verecek olan, mutluluk verecek olan bir davranışta bulunduğunuz zaman Allah Teala size onun yaşadığı mutluluktan çok daha fazlasını, onun bir mislini ulaştırır. Siz bir başkasına bir iyilik edip de güzel bir davranışla onun mutlu olmasını temin ettiyseniz, Allah Teala bunun sevincini yaşatır size. O zaman bir ömür boyu hep kendilerini insanların mutluluklarına adayan insanlar çıkar ortaya. Onlar her zaman mutludurlar. Her zaman huzur içindedirler. Bir ömür boyu mutluluğu yaşayacaklardır. İşte onlar gerçek mürşitlerdir. Allah'ın irşat makamına tayin ettiği insanlar. Çünkü onlar başkalarına mutluluk verdikçe mutlu olduklarını, mutluluklarının o mutluluk verdikleri insanların yaşadığı mutluluğun katlısı olduğunu fark ederler. Ve bunu bir defa insan fark ettikten sonra, bu büyük mutluluğu yaşadıktan sonra ondan vazgeçemez. Allah'ın yarattığı hedefe ulaşmıştır, mutlu olmuştur. Ve bunu başkalarını mutlu ederek sağlamıştır. Ve o noktadan itibaren hayatını buna adamıştır. Başka insanlara da Allah'ın ilmini öğretmek, başka insanları mutlu etmek, onların nefslerindeki afetleri yok etmek konusundaki Allah'ın kendilerine öğrettiği
ilmi, nefs tezkiyesini ve tasfiyesini onlara öğretmek. Yarısı, yani nefs tezkiyesi, Allah'ın garantisi altında. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah o kişinin nefsini tezkiye etmek üzere o kişiye bir hareketler dizisi tayin eder.

O kişi hayatını başka insanları mutlu etmeye adamıştır. Ve onların her birine verdiği mutluluğun iki katını Allah-u Teala ona verecektir. Ve o insan mutlu ettiği insanların sayısı arttıkça kendi mutluluğunun hangi ölçüde irtifa kaydettiğini, yükseklik kaydettiğini fark edecektir. Mutluluğu yükselecektir, yücelecektir. Bu mutluluğun yarısını Allah Teala bütün insanlara vermiş. Nefs tezkiyesi. Herkesin Allah Teala tarafından ulaştırılacağı bir sonuç. Nefsin kalbinin yarısının afetlerden kurtulması. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse herkes üzerinde gerçekleşir. Bu dileyenlerin hepsi eğer 7-8 aylık bir ömürleri varsa Allah Teala mutlaka onların ruhunu kendisine ulaştırır. Bu serüveni onları yaşatır. Bu süreç içerisinde ruh her gök katında yükseldikçe nefsin kalbindeki afetler %7, %7, %7 azalacaktır. Başlangıçtaki bir %2 rahmet girişinin arkasından nefsin kalbine ruh her gök katına ulaştıkça %7 fazıl birikimi gerçekleşecektir, ulaşacaktır nurlar. Nefsin o kapkaranlık kalbini aydınlık hale getirecektir. Bu aydınlık %51'e ulaşır. Allah Teala'nın mutlak yardımıyla gerçekleşir. Herkese kapılar ardına kadar açıktır. Sadece bir dilek yeterlidir. Ve kişi Allah tarafından mutlaka nefsinin kalbi %49 fazıl nuru, %2 rahmet nuru olmak üzere Allah Teala tarafından aydınlatılır. Nurlarla kaplanır kalbi. Bu Allah Teala'nın nimetidir, ihsanıdır, hediyesidir. Herkese kapılar ardına kadar açıktır. Kim kalpten bir dilekle Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır, o kişinin ruhunu. Bu da nefsin kalbinin %51 terbiye edilmesi, tezkiye edilmesidir ya da nurlarla kaplanmasıdır daha güzel bir ifadeyle. Öyleyse bu Allah'ın hediyesi. Bundan sonrası kişisel iradeye bırakılıyor. Ve dik yokuş burada başlıyor. Çünkü ruhun Allah'a tesliminden sonra gelen husus fizik vücudun teslimidir. Ama fizik vücudunuzu Allah'a teslim edebilmek istiyorsanız nefsinizin kalbindeki nurları %80'in ötesine ulaştırmanız gerekir. Bir başka ifadeyle günde 3 saat civarında zikir yapan, ruhunu Allah'laştırmış olan kişi bu 3 saatlik zikri 18 saate çıkarmak mecburiyetindedir. Burada büyük bir problem görünüyor. Çünkü Allah Teala'nın koruyucu kalkanı kalkmıştır. Şeytan bütün gücüyle sizi Allah yolundan uzaklaştırmak için her şeyi yapacaktır. Bütün gayretiyle ruhlarını Allah'a ulaştırmış olan insanların bu hedeften ayrılmalarını, düşmelerini ister. Cennetten cehenneme düşmeleri mecazi anlamda bunu ifade eder. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar cenneti hak etmek üzere yaratılmışlardır ve de garanti edilmiştir cennetleri. Onlar sadece bir dileğin sahibi olacaklar. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır.

kişinin talebidir. Böyle bir talebi kişinin gerçekleştirmesi halinde Allah Teala onu mutlaka bu hedefe ulaştıracaktır. Allah onun ruhunu kendine ulaştıracaktır. Bu süreç içerisinde o kişinin nefsinin kalbini %51 nurlarla da Allah dolduracaktır. Böylece kişinin doğru davranış biçimleri %51 olacaktır. Yanlış davranış biçimleri de olacaktır %49 oranında. Sevgili kardeşlerim, olay bu kadar basit, bu kadar açık. Ve Allah Teala hiç kimseye ayrı tutmamış. Diyor ki kim bana mülaki olmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Öyleyse içimizden hep o geliyor. Bütün insanlara ne duruyorsunuz? Hadi işte Allah Teala sizi kendisine ulaştırmak üzere reçeteyi vermiş. Sadece kalbinizden bir dilekle dileyeceksiniz. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. İşte meselenin can alıcı noktası. Acaba gerçekten samimiyetle bunu söylüyor musunuz? Birçok kardeşimiz bize soruyor. Biz Allah'a ulaşmayı diledik mi? Aslında dileyip dilemediğini o zaten biliyor. Eğer bir kişi Allah'a ulaşmayı dilediyse, Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum demişse ama hayatında hiçbir değişiklik olmamışsa, hala huzursuzsa, hala sıkıntılıysa, hala sinirliyse o zaman o Allah'a ulaşmayı falan dilememiş. Dilinden bir sözle bunu söylemiş sadece. Buradan sevgili kardeşlerim, kalpten bir taleple söyleyeceksiniz. O zaman bize sormanıza gerek var mı? 7-8 aylık bir dönem içinde öyle büyük bir mutluluğu yaşayacaksınız ki bu sizin Allah'a ulaşmayı dilediğinizin kesin işaretini ifade eder. O zaman bize sormak gereğini duymayacaksınız. Ben Allah'a ulaşmayı sahiden diledim mi diye soranlar dilememiş olanlardır. Hayatlarında dilemelerine rağmen hiçbir değişiklik olmamış. Gelip bizden soruyorlar. Olur mu sevgili kardeşlerim? Dilinizle söylediğiniz bir Allah'a ulaşmayı dilemek Allah'a hiçbir şey ifade etmez. Gerçek anlamda isteyeceksiniz. Kalbinizden dileğiniz olacak. Allah'a bunca ermiş evliya nasıl ulaştırmışsa ruhlarını, siz de onu gerçekleştirmek için Allah'tan talepte bulunacaksınız. Talebiniz sahih ise, sahih olmanın standardı kalbinizden olup olmadığına bağlıdır. Kalbinizden bir talepse mutlaka neticeye Allah Teala sizi ulaştırır. Değilse hayatınızda hiçbir değişiklik olmaz. O zaman niye bize soruyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ile olan ilişkilerinizde Allah'ın sizlerden sadece mutlu olmanızı istediğini hiç unutmayın. O Allah'tır ve sizi çok sever. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha me as-salam.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını diliyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah yolundaki bu yolculuk sevgiye dayalı bir yolculuktur. Sevmelisiniz. Sevmelisiniz ki sevilesiniz. Ne kadar çok sevgi sizin elinizden etrafa yayılırsa, ne kadar çok severseniz, hem Allah size o kadar çok sever, hem de o sevdiğiniz insanlar da sizi sever. İşte şeytanın insanlar üzerindeki en büyük etkeni onların duygularına hitap edip sen onları niçin sevecekmişsin? Onlar seni sevsinler de sen o zaman onları seversin. Kendini o kadar küçültme. Bu tarzdaki ifadelerle iblis insanları devamlı olarak mutsuz etmeye çalışır. Bir insan sevilmelidir ki mutlu olsun. Ama sevilebilmesi sevmesine bağlıdır. Allah'ın kanunu severseniz sevilirsiniz. Nefret ederseniz nefret edilirsiniz. Nefret edilen bir insan olursunuz. Öyleyse ne yapacağımız belli değil mi sevgili kardeşlerim? Seveceğiz. Birbirimizi çok sevmeliyiz. Ve bu sevgi içimizde kalmamalı. Davranışlarımızdan, konuşmamızdan bu sevgi taşmalı. Bunu sevdiğimizi dile getirmeliyiz. Dilimizle de ikrar etmeliyiz. Etrafımızdaki insanları sevdiğimizi sık sık onlara söylemeliyiz. Sevmek bir şey kaybettirmez sevgili kardeşlerim. Ama sevmek çok şey kazandırır. Sevmek, sevginin karşı taraftan da gelmesini temin eden en sağlam anahtardır. İfade son derece açık. Severseniz, sevilirseniz. Severseniz, sevilirsiniz. Nefret ederseniz, nefret edilirsiniz. Öyleyse olay açık ve kesin bir şekilde aydınlığa ulaşmış durumda. Şeytanın buradaki en büyük aldatıcı unsuru o seni sevsin de sen onu o zaman seversin tarzındaki aldatmasıdır. Sevgili kardeşlerim, ne kaybederiz ki biz seversek? O bizi sevmeden biz onu seversek kaybeder miyiz? Tam aksine o bizi sevmeden evvel biz onu sevmeliyiz ki Allah Teala bizi sevindirsin. Sevgi başkalarını mutlu edecek en sağlam faktördür. Ama başkalarını mutlu ettiğiniz zaman
siz de recat kazanırsınız. Öyleyse Allah'ın indinde madem ki kazanılan derecelerin kaybedilen derecelerden fazla olması halinde Allah'ın cennetine girebiliyoruz. O zaman sevgili kardeşlerim, bizim için söz konusu olan ne? Sevmek. Seversek derecat kazanırız devamlı olarak. Bir de bunun daha güzel bir karşılığı da var. Eğer seversek, etrafımızdaki insanları seversek, etrafımızdaki insanlar da bizi sevecektir. O zaman karşılıklı kalplerin birbirine sevgi ilettiği bir toplumu oluştururuz. Allah Teala'nın istediği şey işte bunun için seviniz, sevdiriniz diyor Allah Teala. Nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz. Öyleyse Allah Teala'nın bize olan direktifi buysa biz bunu yaptığımız zaman neyle karşılaşırız? Biz etrafımızdaki insanların hepsini seviyorsak, onlardan da bize sevginin dönmesi eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Ama biz onları sevmemize rağmen insanlardan bazıları bizi sevmeyebilir mi? Evet, mümkün. Ama bu bizim hatamız değil ki sevgili kardeşlerim. Biz başka insanlara Allah'ın emrettiği en güzel davranışları göstermişiz. Ama onlardan bazıları onları çok sevmemize rağmen, bunu davranışlarımızla ispat etmemize rağmen bizi sevmiyor olabilir. Böyle bir durumda biz onlar bizi sevmiyor diye biz de onları sevmeyecek miyiz? Asla böyle bir dizaynı düşünmeyin sevgili kardeşlerim. Deyin ki onlar bizi sevse de biz onları seveceğiz. Onlar bizi sevmese de biz gene onları seveceğiz. Öyle ki ta ki günün birinde onlar da bizi sevsinler. Başaramadık, onlar bizi sevmiyorlar. Sakın böyle bir noktada, başaramadığınız bir noktada vazgeçmeyin sevgili kardeşlerim. Allah'tan ümidinizi kesmeyin. Madem ki onlar bizi sevsin de biz onları ondan sonra sevelim tarzında bir büyük yanlışın içinde değilsiniz. Madem ki önce ben sevebilirim diyorsunuz. Ben seveyim de o da beni sevsin tarzında bir talep çok uygun. Allah Teala da umulur ki zaten böyle bir hususta çok büyük bir ihtimalle belki %90'ın ötesinde o kişinin de bizi sevmesini sağlar. Onların da kalbine Allah Teala sevgiyi koyabilir. Koyması ihtimali de çok yüksektir. Bizim kendisini sevmemize rağmen bunu ona defalarca ispat etmemize rağmen birileri bizi sevmiyorsa ne olur? Sevmiyorsa bizim bir kaybımız olmaz sevgili kardeşlerim. Ama biz onu sevdiğimizi ona ispat etmek istediğinde ne kadar gayret edersek o kadar çok derece kazanırız. Bunu başarsak da yani onun bizi sevmesini sağlayabilecek bir noktaya ulaşsak da başaramasak da o noktaya ulaşamasak da bizim onu sevme konusunda gösterdiğimiz gayret oluşturduğumuz sevgi Allah-u Teala tarafından takdirle karşılanır. Onun istediği şey seviniz. Nefret etmeyiniz.
sevdiriniz, nefret ettirmeyiniz standartlarına bağlı. Öyleyse yapmamız lazım gelen şey çok belli değil mi sevgili kardeşlerim? Seveceğiz. Sevdikçe iç dünyamızda mutluluk hissedeceğiz. Huzuru yaşayacağız. Nefret bir insanın kalbini sıkan, sıkıntıya sokan çok kötü bir hastalıktır. Ama sevgi bütün o sıkıntılardan bizi kurtaran bir kurtarıcıdır. Bir de düşünelim, bir insana kızabiliriz, öfkelenebiliriz, öfkemizi gösteririz, onu aşağılarız, ona kötü davranırız. Ama her kötü davranışın arkasından Allah Teala da bize huzursuzluğu yaşatır. Allah'ın kanunu ne ekersen onu biçersin şeklindedir. Biz başkalarını nefsimizdeki afetler dolayısıyla üzecek davranışlarda bulunuyorsak, her şeyden evvel kendimiz üzülürüz. Allah Teala mutlaka insanın içine bir hüzün verir. Sevgili kardeşlerim, insanları mutlu ettiğiniz zaman, onların yaşadığı mutluluğu gördüğünüz zaman nasıl mutlu olduğunuzu hatırlarsınız her olayda. Ama isteyerek veya istemeyerek bir başkasına onu üzecek bir davranışta bulunduysanız, hele bu haksız bir davranışsa, iş dünyanızda bir hüzün yaşarsınız. Yaptığınız yanlış Allah-u Teala tarafından bilinir ve onun sizin üzerinizde ulaştırdığı tesir huzursuzluk olur. Bir insan başkalarına kötü davrandığı sürece huzuru ve mutluluğu yakalayamaz. Biz insanlar yalnız başımıza yaşayamayız. Mutlaka başka insanlarla beraberliklerimiz olacaktır. Bu beraberliklerde eğer biz onları kıracak davranışlarda bulunuyorsak, onları verdiğimiz huzursuzluğun aynını Allah Teala bize de mutlaka yaşatır. Ama ya onları mutlu edecek olan davranışları vücuda getirmişsek, oluşturmuşsak, o zaman Allah Teala bize de mutluluk veriyor. Allah'ın kanunu adalet üzerinedir sevgili kardeşlerim. Ne ekersen onu biçersin ifadesi bunu gösterir. Biz A'ya güzel bir davranışta bulunuyorsak, onunla olan bütün ilişkilerimizde onu mutlu edecek standartlarda bir davranış biçimi uyguluyorsak, devamlı derecat kazanan biriyiz. Ve bunun neticesinde o kişi de bize karşı güzel davranışlar sergileyecektir. İçinden gelen o olacaktır. Çünkü bizim onu sevdiğimizi her an belli eden, onu mutlu etmeye çalışan davranışlarımız onu mutlu edecektir ve o bu mutluluğu yaşayınca o da bize o güzel davranışlarla cevap verecektir ki kendisi de bizleri mutlu etmenin mutluluğunu yaşasın. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kapılar ardına kadar açık. Herkesi sevin. Sevginizi göstermekten çekinmeyin. Kanun açık ve kesin. Sevenler sevilir. Nefret edenlerden nefret edilir. Öyleyse sevgi varken başkalarına mutluluk vererek
Mutlu olmak varken neden nefret? Neden sevgisizlik? Neden başka insanlara mutluluk vermek yerine huzursuzluk vermek, sıkıntı vermek? Neden başka insanları rahatsız etmek? İşte şeytanın bütün insanlara yaptırmak istediği şey budur. Başka insanları rahatsız etmeniz. Onları huzursuz etmeniz. Böylece şeytanın ekmeğine yağ sürmüş olursunuz. Ne kazanırsınız? Düşmanlık kazanırsınız. Sizin onlara yaptığınız yanlış davranışın bir benzerini onlar da size yapacaklardır. Bu ne yapacaktır, neye sebebiyet verecektir? Bu sizin yaptığınız yanlış davranışa onun da negatif istikamette bir cevap vermesine sebebiyet verecektir. O zaman siz ektiğinizi ona karşı gösterdiğiniz o yanlış, onu üzücü davranışın bedelini ondan da aynı standartlarda bir davranış size ulaştığında alacaksınız. Ne oldu sevgili kardeşlerim? Siz ona kötü davrandınız, o da size kötü davrandı. Siz onu üzdünüz ama o da sizi üzdü. Peki ne olmalıydı? Sizin ona karşı davranışınız onda bir huzur, bir mutluluk yaratacak bir hüviyet taşımalıydı. Taşısaydı ne olurdu? Taşısaydı her şey çok güzel olurdu. Siz onu mutlu edecektiniz. O da bunun altında kalmayacak. O da sizi mutlu edecekti. Sevgili kardeşlerim, her davranışın bedelini Allah bize mutlaka verir. Kimi mutlu edersek, Allah Teala içimize bir mutluluk yayar. Mutluluk bütün vücudumuzu kaplar. Ona verdiğimiz huzurun aynını Allah bize yaşatır. Ama ne zaman bir başkasını üzecek, sıkıntıya sokacak, huzursuz edecek bir davranışta bulunursak, biz de huzursuz oluruz. Allah Teala bunu mutlaka vücuda getirir. Yani Allah'ın katında bütün yapılanların bedeli ödenir. İşte bu bedel ödemede iki türlü sonuç vardır. Siz bir başkasını öylesine mutlu etmişsinizdir ki Allah Teala da sizi mutlu eder. Siz bir başkasına hüzün vermişsiniz, sıkıntı vermişsinizdir ki Allah da sizin içinize sıkıntı verir. Bu eşyanın tabiatına uygun, otomatik çalışan Allah'ın bir dizaynıdır. Deneyin, eğer birisine kötü davranırsanız, onu üzerseniz, kendinizin de üzüldüğünü net olarak tespit edeceksiniz. Ama kime onu sevindiren bir davranışta bulunduysanız, onu mutlu eden bir davranışta bulunduysanız, arkasından Allah Teala'nın size de o mutluluğu yaşattığını mutlaka hissedersiniz. Bütün davranışlarımızın sonucu ya mutluluktur ya huzursuzluktur. Biz başkasına mutluluk vermişizdir, Allah bize mutluluk vermiştir. Biz başkasına huzursuzluk vermişizdir, Allah da bize huzursuzluk vermiştir. O zaman
Yolumuz açık ve kesin bir şekilde belli değil mi sevgili kardeşlerim? Güzel veya çirkin davranışlar bizlerin elinde. Biz etrafımızdaki bütün insanlara en güzel davranışlarla davranırsak, onların bize kötü davranışta bulunmasını engellemiş oluruz. Onlar da bu güzel davranışın altında kalmayacaklardır. Güzel davranışlara da cevap vereceklerdir. Bu %100 böyle midir? Hayır, değildir. Böyle değildir. Bir kişiye siz güzel davranırsınız ama o başka bir açıdan mesela birisiyle kavga etmiştir ve bu kavganın huzursuzluğu içindeyken siz ona gelip bir şeyler söylüyorsunuz. O kendisine yapılan kötü bir davranışın intikamını alamamanın huzursuzluğu içinde, sıkıntısı içindeyken siz ona bunu yaptığınızda o size ötekinden alacağı öfkenin belki aynını değil ama sizi üzebilecek bir davranışı oluşturabilir. Sevgili kardeşlerim, ne olur oluşturursa bize sert bir davranışta bulundu. Biz o sert davranışı negatif istikamette yorumlamazsak, aynı sertlikle cevap vermek gibi bir yanlışın içine girmezsek, sonuç ne olur? Sonuç, bizim istikametimizde güzel bir sonuç olur. O kişinin kötü davranışının ötelere geçmesine, bize sıkıntı verecek bir noktaya ulaşmasını da engel olmuş oluruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepimiz için yapılması lazım gelen şey son derece basit, kolay. Ama nefsimizin afetlerini bu konunun içine sokmamamız lazım. Yani birisi bize kötü davrandığı zaman nefsimiz mutlaka devreye girip bizim de ona aynı şekilde kötü davranmamızı ister ve bizi zorlar bu istikamette. İşte orada kendinize hakim olacaksınız sevgili kardeşlerim. O size kötü davranmıştır. Siz onun kötü davranışı sebebiyle derecat kazanmışsınızdır. Eğer o kötülüğe kötülükle mukabele ederseniz kazandığınız dereceyi kaybedeceksiniz. Ama onun kötü davranışına karşı siz ona en güzel şekilde cevaplar verirseniz, onu huzursuz edecek değil, belki de mutlu edecek şekilde cevaplar verirseniz, ne olur? Siz ikinci defa kazanırsınız. İkincide o kaybetmez. Ona güzel davrandığınızda onun bir kaybı olmaz, kazancı da olmaz ama mutlu olur. Sizse ona o güzel davranışı vücuda getirdiğiniz için, ona hediye ettiğiniz için o mutlu olacaktır. İşte ona verdiğiniz mutluluğun aynını Allah size de yaşatır. Kim bir başkasını mutlu edecek bir davranışta bulunursa Allah Teala o mutluluğu vücuda getiren kişiye de o güzelliği yaşatacaktır. Öyleyse iki türlü sonuç var sevgili kardeşlerim. Başkalarını mutsuz edecek davranışlar sergilemek ve arkasından Allah'ın sizin üzerinizde oluşturacağı mutsuzluğu yaşamak. Veya en güzel davranışlarda bulunarak, ki bu davranışlar insanları mutlu edici davranışlar olarak anılır, onları mutlu edersek Allah Teala aynı mutluluğu bize de yaşatacaktır. Etrafımızdaki insanları mutlu ettikçe
bizim mutluluğumuz artar. Etrafındaki insanlara mutluluk veriyorsak, o zaman huzursuz oluruz sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar için Allah Teala'nın işareti açık ve kesin. Bize iyilik yapana da, bize kötülük yapana da, her ikisine de güzel davranışlarda bulunmamız Allah Teala tarafından istenir. Şeytan tarafından da bize iyilik de etse, kötülük de etse o kişiye kötülük etmek talebinin gerçekleşmesi istenir. İşte sevgili kardeşlerim, bir tarafta bizi yaratan Allah var. Ve o Allah bizlerin mutlu etmesini istiyor. Etrafımızdaki insanları ki bizler mutlu olalım. Biz birisine en güzel davranışlarda bulunuyorsak, o kişi genel standartlarda bize güzel davranışlarda bulunacaktır. Öyle olmadı. Biz ona güzel davranışlar sergiledik. Onu mutlu eden davranışlar sergiledik. Ama o bize kötü davrandı. Şimdi böyle olduğunu kabul edelim. Sevgili kardeşlerim, o zaman bize düşen bir görev yok mu? Onun kötü davranması var bir tarafta, şeytanın tesiri altında. O bize bir kötü davranışı sergilemiş. Allah Teala bunun karşılığında aynı kötü davranışı ona yapmamıza müsaade ediyor mu? Ediyor. Adına kısas diyor. Peki o kısası yaptığımız zaman biz bir marifet mi yapmış oluyoruz? İntikam alıyoruz sadece ve nefsimizin o intikam afetini gerçekleştiriyoruz. Peki başka bir şey yapabilir miydik? Yapabilirdik tabii. Onun o kötü davranışına öyle bir davranışla cevap verebilirdik ki onun bizi mutsuz edecek olan o hüviyeti taşıyan davranışının karşılığında o hiç beklemediği bizim onu mutlu edecek istikametteki, ona huzur verecek istikametteki bir davranışımızla karşılaşacak. O zaman belki şaşıracak. Belki düşünecek. Ve düşündüğü zaman, yahu ben ona şöyle şöyle yaptım. Fena halde onu kıracak olan bir davranıştı bu. Ama onun bana verdiği cevap hiç de beni kıracak bir davranış değil. Eğer o bana böyle bir davranışta bulunsaydı ben ona haddini bildirirdim. Ben de ona aynı şeyi yapardım. Onu rahatsız ederdim. Ama o öyle yapmadı. O beni üzecek değil. Bana mutluluk verecek bir davranış biçimi sergiledi. O zaman onun arkasında başka bir şey olmalı. Ben olsaydım öyle yapmazdım. Ben de ona aynı cevabı verirdim. Onun bana yaptığının aynını ben de ona yapardım. En azından buna hakkım var. Var gerçekten. Ama sevgili kardeşlerim, yapmadığınız zaman siz kazanırsınız. Allah'a daha çok yaklaştığınızı hissedersiniz. Çünkü siz orada şeytanın esiri olmadınız. Allah'ın emrettiğini yaptınız. Birinci alternatif kötülüğe karşı kötülük.
İkinci alternatif kötülüğe karşı hiçbir şey yapmamak. Ama önemli olan üçüncü alternatif kötülüğe karşı iyilik. O sizi mutsuz eden bir davranışla size bir tesir icra etmişse size, sizin üzerinizde, siz onu mutlu edecek bir davranışla buna cevap vermek noktasına ulaşabilmişseniz, o zaman sevgili kardeşlerim, siz mutlu olursunuz her zaman. Çünkü üç alternatif: kötülüğe kötülük, bir, kötülüğe hiçbir şey yapmamak, iki, kötülüğe karşı hiçbir şey yapmamak, üçüncüsü de kötülüğe karşı iyilik. İşte karşı tarafı durduran, sizin sevmesine sebebiyet verecek en büyük olay budur: kötülüğe karşı iyilik. İnsanları seveceksiniz sevgili kardeşlerim. İnsanlar için, onlar için yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, onları mutlu etmek her an hedefiniz olacak. Sizden hep bu tarz davranışlar sadır olursa, o insanların genel çerçeve içinde size rahatsızlık verecek davranışlarda bulunmaları engellenir. İş dünyalarında buna zemin bulamamaları tabii bir sonuçtur. Kötü insanlar olsa da gene mantıkları çalışır. Benim ona yaptığım kötülüğe karşılık, o bana hiç öyle bir davranışta bulunmadığı gibi bir de iyi davranışta bulundu. Bu farklı bir dizayn. Belki bununla kalmayacak, bir iki defa bizi deneyecek. Ama her deneyişinde o bize kötü davransa da, bizim ona hep güzel davranışlarla, onu üzecek değil, belki mutlu edecek davranışlarla cevap verişimiz onu mutlaka düşündürecektir sevgili kardeşlerim. Netice ne olabilir? Netice, o kişinin de bize yavaş yavaş daha güzel davranışlarla ulaşması söz konusu olacaktır. Ne yaptık? Biz ondan intikam almadık. Ne yaptık? Ona kötü söz söylemedik. Ne yaptık? Ona ders vermeye kalkmadık. Sadece güzel davranışlar sergileyerek onun kendi kendine iş dünyasına düşünmesini sağladık. Ve o ölçüyü, tartıyı mutlaka yapacaktır. Düşünecektir, ben ona böylesine sıkıntı vereceği, onu üzücü davranışlarda bulunmama rağmen o hiçbir zaman bana karşı bunu yapmadı. İntikam almaya kalkmadı. O bana hep sevdiklerine nasıl davranıyorsa aynı şekilde beni üzecek hiçbir davranışta bulunmadan bana muhatap oldu. İşte bu muhteva sevgili kardeşlerim son derece önemli bir şey. Neden önemli? Çünkü bunu yapabildiğiniz takdirde insanların sizinle kavga etme gücünü onların elinden almış olursunuz. İşte Allah'ın bize öğrettiği yol bu yol. Biz de Allah Teala'nın bu konuda görev verdiği kişi olarak sizlere ulaştırıyoruz Allah Teala'nın emrini.
İyiliğe karşı iyilik ama kötülüğe karşı da iyilik. Bunu yaparsanız belki birinci de bir sonuç alamazsınız ama devam ettiğiniz zaman mutlaka karşı tarafların davranışları değişiklik göstermeye başlayacaktır. Sizin için zaten problem yok. Onlar size gene kötü davransalar, siz Allah'tan aldığınız emir gereği ona gene güzel şekilde davranmaya devam edeceksiniz. Ama bu davranış 1, 2, 3, 4 devam ediyorsa o zaman onun bundan gerekli dersi almaması mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki Allah Teala kanunlarını insanın tabiatına uygun standartlarda koymuş. İnsanoğlu için başkalarını üzerek kendisinin de üzülmesi bir vaka ise, başkalarını sevindirerek, mutlu ederek kendisinin de mutlu olması gene bir vaka olarak çıkıyor karşımıza. Allah'ın bir gerçeği. O zaman niçin sevgili kardeşlerim birinci yolu seçelim de başkalarını rahatsız edelim ama arkasından biz de rahatsız olalım? Başkalarını mutlu ederek bu mutluluğun arkasından bizim de mutlu olmamız söz konusuysa neden ikincisini seçmeyelim? Eğer seçersek herkese karşı bu güzel davranışı sergilemeyi başarabilirsek o zaman aynı şarkıyı söyleyeceğiz. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Buna karşı, buna rağmen size kötü davrananlar her zaman olacaktır sevgili kardeşlerim. Onlardan intikam almak yerine onlara en güzel davranışlarla cevap vermeniz, onların da adım adım değişmesine sebebiyet verebilir. Sizin onlara bütün yanlış davranışlarına rağmen en güzel davranışlarla cevap vermeniz, onları mutlu edecek davranışları sergilemeniz, onlarda bir sual işareti oluşturacaktır. Neden diyecektir. Ben olsaydım onun şu davranışına karşı intikamımı alırdım, onu duman ederdim. Ama o böyle yapmıyor. Arkasında mutlaka benim şimdiye kadar bilmediğim bir şey var. Ama çok zor da bir şey değil. Ben de deneyeyim bakayım. Nasıl olacak? İşte böyle bir noktada o kişi denemeyi başarırsa arkasından bunun ne kadar kendisine huzur verdiğini yaşarsa o zaman adım adım mizacı değişecektir. Kendisine iyi davrananlara zaten iyi davranışlarla cevap veriyordu. Ama bu noktadan itibaren kötü davrananlara karşı da güzel davranışlarla cevap vermesi söz konusu oluyor. Sonuç mu? Sonuç mutluluk sevgili kardeşlerim. Sonuç mu? Huzur. En güzel standartlarda dünya hayatında güzellikleri yaşamak. Sevgili kardeşlerim, bir sohbetimizin daha sonuna ulaştık. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını diliyoruz. Saadet sizlerin olsun diyoruz. Başkalarına mutlu edin ki siz mutlu olasınız diyoruz. Sizler ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Gerçekten Allah'ın bu güzelliğini hayatınıza geçirmek istemez misiniz?
Çok mutlu olacağınızın garantisini biz vermiyoruz. Allah veriyor. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Huzurunuzdan ayrılıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Hep sorarız. Allah Teala biz insanlardan ne istiyor diye. Hep cevap veririz. Bir tek şey istiyor. Hepimizin ama hepimizin mutlu olmasını. İşte problem bundan sonra başlıyor. Çünkü insanlar mutluluğu kavram olarak bilmiyorlar. Kimine göre mutluluk zenginliktir. Zengin olan kişi mutlu olacak zannediyorlar. Böyle olanların zengin olmasını çok istiyoruz. Para kazansınlar da, çok para kazansınlar da o kazandıkları paralarla mutluluğun gerçekleşemediğini, bu büyük gerçeği idrak etsinler. Sevgili kardeşlerim, mutluluk bir uyum halidir. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Mutluluk kavganın bittiği yerdedir. Peki insanın kavgası biter mi? Eğer Allah'ın kanunlarını bilmiyorsa hiç bitmez. Çünkü bütün insanlar bir nefs, bir fizik vücut, bir de ruhtan oluşurlar. Allah doğar doğmaz bütün insanların ruhundan üfürür. Secde Suresi 9. ayet-i kerime. Ve nefaha fihi ruhihi diyor Allah-u Teala onların. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor.

Ölüse ruh, nefs ve veç yani fizik vücut. Nefsimiz muhtevasında 19 ayrı grup afet taşır. Nefs başlangıçta %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar, düşmanlık vesaire. 19 grup afet nefsin afetleridir. İşte bütün insanların nefsleri bu afetlerle bezenmiş durumdadır. Ve de afetlerden oluşan böyle bir nefsin dizaynına göz attığımız zaman bu afetlere dolu olan nefsin bir insanı mutsuz etmek için bütün özelliklerin sahibi olduğunu görüyoruz. Ama Allah Teala insanı nefsin afetleriyle dolu bir nefs olarak fizik vücudu baştan aşağı huzursuzluğa sevk edecek bir faktör olarak devreye yalnız almıyor. Ruhu da beraberinde üfürüyor. Ruhun da kalbi %100 hasletlerle dolu. Nefste ne var? Öfke. Ruhta sükunet. Nefste ne var? Kıskançlık. Ruhta cömertlik. Nefste ne var? Nefret. Ruhta sevgi. Nefsin bütün negatif faktörlerinin pozitif karşılıkları hepsi ruhumuzda mevcuttur. Ruh bir insanın mutluluğu için bütün bir muhtevayı sunar insanlara. Sevginin ışığı altında bir insan yaşayabilirse, nefretin karanlığı altındaki insandan her zaman üstün olur. Sevmek Allah-u Teala'nın bir lütfu keremidir. Sevelim sevgili kardeşlerim, sadece sevelim. Nefreti hayatımızdan dışarı atalım. Mir Vakfı'nın mensupları nefret etmezler. Onlar sevmeyi öğrenmişlerdir. Sevmeyi yaşayacaklardır. Severek bir hayat geçireceklerdir. Sonra sevgili kardeşlerim, bütün güzellikler söz konusu olacaktır. Bir insan için Allah ile ilişkilerin yanı başında bir hedef söz konusudur. Mutlu olmak. Ne var ki mutlu olmanın yolu başkalarını mutlu etmekten geçer. Öyleyse Allah-u Teala'nın bir taşla iki kuş vurduğunu görüyoruz. İnsanları mutlu kılmaya davet ettiği zaman, mutlu olmaya davet ettiği zaman bunun manası aynı zamanda başkalarını da mutlu etmeleridir. O zaman cemaat halinde yaşamak mecburiyetinde olan insanın başka insanlarla birlikte bir hedefe yürüdüğünü, o hedefin mutluluk olduğunu görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu öyle bir müessese ki insanları huzura, negatiflerin yok edildiği bir ortama,
ulaştırır. Şeytan bütün gücüyle nefsimizin afetlerini çoğaltmaya çalışır. O afetleri yok etmemize mani olmaya çalışır. Sevgili kardeşlerim, Allah da zikir yaparak nefsimizi tezkiye etmemizi, daha sonra da tasfiye etmemizi emreder. Nefs tezkiyesi, nefsin kalbinin %50'den daha çok %51 nurlarla kaplanmasını ifade eder. Kim nefsinin tezkiyesini gerçekleştirmişse, onun ruhu Allah'a ulaşmıştır. Başlangıçta %2 rahmet nuru girer nefsin kalbine. Sonra hep fazıl nurları o kişinin nefsinin kalbinde devamlı yerleşirler. Salavat nurları hem rahmet nurlarını hem de fazılları nefsin kalbine ulaştıran vasıtalardır. Nefsin kalbi %2'den fazla rahmet almaz. Rahmet öncü bir güçtür. Allah Teala o kişinin nefsinin kalbini yarıyor. Ve onun göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Enam 125'te bunu söylüyor. فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ

Öncü kuvvettir. Henüz nefs tezkiyesinin gerçek temsilcileri olan fazıllar nefsin kalbine girmemiştir. Ama bir öncü kuvvet, %2 rahmet nuru girmiştir. İşte bu %2 nur girmeden kişi kendisini Allah-u Teala'nın mürşidine ulaştıracak olan Allah'tan mürşidini isteme yetkisinin sahibi olmaz. Allah Teala Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesinde o kişinin kalbinde diyor haktan inen şeyle o rahmet birikimi, %2 rahmet birikimi nur oluşmazsa o kişinin bundan sonraki fonksiyonlarına idare edebilmesi hiçbir şekilde mümkün olmuyor. İşte sevgili kardeşlerim, öyleyse buradaki muhtevaya baktığımız zaman bunu açık açık görüyoruz. Bir insanın nefsinin kalbine %2 rahmet nuru girdikten sonra ancak o kişi Allah'tan mürşidini isteyebiliyor. Mürşidini isteme hakkı bu noktadan itibaren doğuyor. Ancak o kişi Allah'tan mürşit isterse, mürşidine ulaşmayı dilerse, sadece ona Allah-u Teala mürşidini gösteriyor. O kişinin kalbinde haktan inen nurla huşu oluşması zamanı gelmedi mi diyor Allah-u Teala. Bu nur %2'lik nurudur, rahmet nurudur ve huşuyu oluşturur. Bu %2'lik rahmet nuru o huşuyu oluşturmadığı takdirde o kişi Allah'tan mürşit istese de Allah onu mürşidine ulaştırmaz. Allah için o talep geçersizdir. Geçerli olabilmesi o kişinin kalbinde %2 rahmet nurunun mutlaka oluşmasını ifade eder. Böyleyse durum kişi hacet namazını kılar ve Allah'tan mürşidini sorar. Kalbinde Allah'a ulaşmayı dilediği için %2 nur birikimi oluşan, yani Allah'ın göğsünü yardığı, göğsünden kalbine nur yolu açtığı ve kalbine %2 rahmet nuru gönderdiği kişi, o kişi hacet namazını kıldığı takdirde mürşidini görebilir. Onun dışında da müracaat eden birçok insan olabilir. Onlar göremezler. İşte problem buradan kaynaklanıyor. Herkes kendi mürşidi olmayan birilerine gidip önemli olan bir mürşide tabi olmak deyip tabi oluyorlar. Sonra da hedefe ulaşamıyorlar. Peki herkesin tabi olabileceği bir mürşit olabilir mi? Bütün devirlerde devrin imamı herkesin tabi olabileceği tek mürşittir, yani mürşittir. Onun dışında herkes hacet namazını kılıp mürşidini Allah'tan sormak ve bulundukları mevkide Allah'ın tayin ettiği mürşit kimse ona ulaşıp tabi olmak durumundadırlar. Önemli mi tabiiyet? Son derece önemli. Çünkü tabiiyet olmazsa ruhun vücuttan ayrılması söz konusu olmaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın her şeyi insan için yarattığı, insan için hazırladığı ve bütün insanları ruhlarını kendisine ulaştırmak üzere dizayn ettiği vakasıyla karşı karşıyayız. İnsan

Bunlar bir nefsten, bir ruhtan, bir de fizik vücuttan oluşurlar. İradeleri bir güçtür sadece. Nefste, ruhta, fizik vücutta, fizik vücudun aynı görüntüsünde olan, ayrı ayrı alemlere ait olan üç cesettir, üç vücuttur. Nefs, berzah aleminin varlığı, fizik vücut, zahiri alemin varlığı, ruhta emr aleminin varlığıdır. Öyleyse üç aleme ait olan üç vücudu sadece insan oluşturabilir. İşte şeytanın yani iblisin en çok öfkelendiği nokta burasıdır. Şeytan bir cindi. Cinlerin fizik vücutları var, bir de nefsleri var. Ama ruhları yok. Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'a ruhundan üfürdü diye iblis hasetinden çatlıyor. Fena halde içeriyor bu işe. Ve Allah-u Teala'nın Adem Aleyhisselam'ı yarattıktan sonra bir de onun önünde secde edin emrini vermesi iblisi yani bir cin hasetten çıldırtıyor ve itaat etmiyor, secde etmiyor. Allah Teala da diyor ki ey iblis emrime rağmen seni ve ona ruh üflememe rağmen benim ruhumun onda bulunmasına rağmen seni Adem Aleyhisselam'a secde etmekten men eden nedir? Diyor Allah Teala. İblis diyor ki sen onu çamurdan yarattın. Beni ise dumansız ateşten yani enerjiden yarattın. Ben ondan üstünüm diyor. Dikkat ediyor musunuz sevgili kardeşlerim? İblis, Adem Aleyhisselam'da mevcut olan Allah'ın üflediği ruhu devreye almıyor. Onun devreye aldığı şey fizik vücuduyla nefsi. Allah Teala ise daha baştan söylüyor. Ona ruhumdan üfürdüm. Şimdi onun önünde secde edin diyor. Yani bu secde aslında benim ruhuma yapılan secdedir diyor Allah Teala. Ona, insana ruhumdan üfürdüm. Şimdi onun önünde secde edin diyor. İblisin o onun başına büyük bela olan gururu, kibiri buna mani oluyor. Ve de Allah'a karşı da bunu açık açık dile getiriyor. Beni dumansız ateşten yarattın, enerjiden yarattın. Onu diyor topraktan yarattın. Ben ondan üstünüm diyor. Üstünlüğü sağlayan temel şey insanda Allah-u Teala'nın ruhunun bulunması. Peki bu ruh gittiği zaman ne olacak? Allah-u Teala öyle bir koruyucu kalkan koyuyor ki ruhla nefs arasındaki denge tekrar kurulana kadar, ruh gittikten sonra tekrar kurulana kadar şeytan insanlara hiçbir şey yapamıyor. Denge neydi? Nefs %100 afetlerle dolu. Ruh %100 hasletlerle dolu. Ve ikisi de fizik vücudun içinde. Öyleyse afetlerle hasletler denge halinde. Ne kadar afet varsa onun karşılığında o kadar haslet var. Öyleyse bu denge standartlarında muvazene unsuru, denge unsuru korunmuş vaziyette. Ama bir dengesiz devre geçmiyor mu? Geçiyor. Ne zaman? Kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse
Allah o kişinin ruhunun vücuttan ayrılarak kendisine doğru yola çıkmasını mümkün kılar. Ruh vücuttan ayrılır ve devrin imamının dergahına ulaşır. Ne olmuştur? Vücutta ruhun muhtevasında olan %100 hasletler, nefsin standartlarında olan, nefsin içinde bulunan %100 afetle dengededir. Ne kadar afet varsa o kadar haslet vardır. Öyleyse bu dengenin bozulduğu bir yer var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin ruhu mürşidine ulaştığı zaman o kişinin vücudundan ayrılır. Devrin imamının bulunduğu dergaha gider. Oradaki kafileye katılarak gök katlarına birer birer çıkmaya başlar. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katı, yedinci gök katın yedi tane alemi geçilecektir ki Sitetül Müntaha'ya ulaşırsın. Oradan da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ruh ulaşabilsin. Böyle bir yolculuğun tahakkuk etmesi halinde başlangıçta ruh Allah'a ulaşıncaya kadar geçen devrede 7-8 aylık bir devredir normal standartlarda. Bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçen devrede ruh vücuttan ayrılmıştır. Vücutta sadece nefs kalmıştır. Bu kişi yani nefsinin %100 afetiyle yalnız kalmıştır. Ama Allah-u Teala da koruyucu kalkanını kurmuştur. Şeytan nefsin afetlerine hiçbir tesirde bulunamaz. Böyle bir tesirde bulunmasını Allah-u Teala yok ettiği için iblis çıldırır öfkesinden ama hiçbir şey de yapamaz. Eli boştur, eli mahkumdur. Ne yaparsa yapsın, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse böyle bir ortamda yedi sekiz aylık bir devre boyunca nefs afetlerle %100 dolu olmasına rağmen şeytanın insanı azdıramaması Allah'ın çok büyük bir lütfu keremidir. İnsanoğluna ikramıdır. Ve şeytan bu 7-8 aylık devrede ne yaparsa yapsın, o insanın dünyadaki en mutlu olan bu devresini hiçbir şekilde gölgeleyemez, onu hüzne sokabilecek olan bir noktaya ulaştıramaz. Bunu Allah-u Teala kesinlikle önlemiş durumda. Öyle bir koruyucu sistem koymuş ki insanoğluna, ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçecek olan o 7-8 aylık devrede nefsinin kalbi bütünüyle afetlere dolu olmasına rağmen afetler onu hiçbir şekilde rahatsız edemezler. Ne zaman ki ruh Allah'a ulaşır, Allah'ın zatında yok olur ki bu noktada nefsin kalbi %51 nurla dolmuştur. Nefsin kalbindeki her %7 fazla birikiminde o kişinin ruhu evvela zemin kattan birinci gök katına, oradan ikinci gök katına, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katlarına birer birer ulaşacaktır. Bu ulaşma boyunca nefsin kalbindeki hasletler, aslında bu hasletler artık haslet değildir, fazıl adını alırlar. Fazıl nurları o kişinin nefsinin kalbini %7 %7 dolduracaktır. Neticede %51
Nura ulaşan kişinin nefsinin kalbi bu özellikte olduğunda o kişinin ruhu 7 tane gök katını aşacaktır. 7. kattaki 7 tane alemi aşacaktır. Sitetin müntahaya ulaşacaktır. Oradan da Allah'ın zatına ulaşacaktır. Bu yolculuğun adı seyri suluktur. Allah'a suluk etmek, seyir halinde olmak, yolculuk yapmak ve de Allah'ın zatında ruhun yok olması. Yani fena, fani olmak, fi içinde Allah, Allah'ın içinde yok olmak, Allah'ın zatında yok olmak. Ruh Allah'ın zatına ulaşır, Allah'ın zatında yok olur. Ne olmuştur? Allah Teala başlangıçta o kişi doğduğunda üfürmüştür ruhunu. O kişinin fizik vücuduna bu ruh Allah'ın ruhudur. Ölünce ruh için fizik vücut hiçbir mana ifade etmez. Artık bir sığınak olmak vasfını kaybetmiştir. İşte bu vasfı kaybolan bir fizik vücut artık ruh için bir sığınak değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbette birlikteyiz. Bir defa daha Allah'ın neyi, niçin, nasıl yaptığını birlikte inceliyoruz ve de sonuçlarına ulaşıyoruz. Allah Teala istiyor ki bütün insanlar dünya hayatını yaşarlarken ruhlarını Allah'a ulaştırsınlar. Bu Allah Teala tarafından garanti edilen bir fonksiyonel durumdur. Allah Teala diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yunib. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların %95'ten fazlasını seçer. Ve onlardan sadece Allah'a mülaki olmayı dileyenleri kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynında insanoğlunun mutluluğunun merkezinde ruhun, Allah'a ait olan ruhun, insan hayattayken vücudundan ayrılarak Allah'a ulaşması mutluluğun temel adımıdır. Mutluluğun olmazsa olmaz şartıdır. Ve de daha önemlisi Allah'ın garantisi altındadır. İnsanoğluna düşen şey sadece bir dilektir. Kişi diyecek ki ya Rabbi, bunca ermiş evliyan sana ulaşmayı dilemişler ve ruhlarını sana ulaştırmışlar. Daha doğrusu sen ulaştırmışsın onların ruhlarını kendine. Ya Rabbi, ben de istiyorum. Ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. İşte kalpten yapılan böyle bir talep Allah için yeterlidir. Mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Bu

O kişinin nefsinin kalbinde %51, başlangıçta %100 kapkaranlık olan nefsinin kalbinde tamamen afetlerle kaplı olduğu için %100 kapkaranlıktır. %51 nurun oluşmasını sağlar. Yani aydınlıklar karanlıkları geçer. Nurlar afetleri aşarlar. Nurlar karanlıkların yarısını aşarlar. O kişinin kalbinde %51 nur birikimi sağlanır. Karanlıklar %100'den %49'a düşer. İşte bu noktada her kademede %7 nur birikimiyle 7 katlık bir gökler yolculuğu sona ermiş olur. 7. gök katında 7 tane alemi aşar ruh. Önce ümmi kitaba ulaşır. Bunun için kader hücrelerini aşmak zorundadır. Kader hücrelerini aşar, ümmi kitaba ulaşır. Ondan sonraki aşamada kudret denizine ulaşır. Ondan sonraki aşamada makam-ı Mahmud'a ulaşır. Ondan sonraki aşamada divan-ı saliyene ulaşır. Ondan sonraki aşamada zikir hücrelerine ulaşır. Ancak orada o küre şeklindeki zikir hücrelerinin içinde zikrini nefsinin kalbindeki afetler %51 oluncaya kadar devam ettiren kişi oradan ruh olarak ayrılır. Seselim intihaya ulaşır. Oradan da dikey bir yolculukla Allah'ın katına ulaşır. Allah'ın katında indi ilahide Allah'ın zatında yok olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bu Seyri-Sülük adlı müessese bütün insanlar için Allah'ın bir lütfu keremidir. Kim kalbi bir dilekle ruhunu Allah'a hayattayken ulaştırmayı dilerse Allah Teala o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Sözü var. Diyor ki Rad 27'de Allah dalalette olanları bırakır. Yani onlarla meşgul olmaz. Ama o dalalette olanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse diyor, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Kim o dalalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'a ruhunu ulaştırır demiyor. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse ne oldu sevgili kardeşlerim? Nefsin kalbinde 7 defa %7 nur birikimi %49 eder. Başlangıçtaki %2 rahmet birikimiyle birlikte %51 nur o kişinin nefsinin kalbini, kapkaranlık olan kalbini yarıdan daha çok aydınlatmış olur. Bu Allah'ın nimetidir, hediyesidir.

mükafatıdır. Bir tek dilek karşılığı, bunu Allah Teala insanlara teslim eder, verir. Onların ruhlarını mutlaka kendisine ulaştırır. Mutluluğu teslim eder onlara. Dünya mutluluğunun yarısına bu insanlar ulaşmış olur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu öyle bir müessese ki saadet insanlar için Allah Teala'nın hedef gösterdiği bir saadeti yaşamak söz konusudur. Bütün insanlar için kapılar ardına kadar açıktır. Dileyin ve ulaşın. Dilemeniz yeterli. Allah Teala'nın insana ne kadar büyük bir nimet verdiğini ifade için söylüyoruz. Bir insanın "Ya Rabbi, ben ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmak istiyorum. Nasıl senin ermiş evliyaların hepsi bunu dilemişlerse sen de onların hepsini kendine ulaştırmışsan ben de diliyorum. Benim de ruhumu sana ulaştır şu dünya hayatını yaşarken." Böyle bir talebi yapan kişi, kalpten bir talebi yaptıysa, standardı ne olursa olsun, ne kadar büyük günahlar işlemiş olursa olsun, hiçbirisinin geçerliliği yoktur. Allah o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Dikkat ediniz ki bu kişi böyle bir talepte bulunduğu anda birinci kat cenneti elde etmiştir zaten. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu anda 14. basamakta ikinci kat cenneti elde etmiştir. Ve ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktada nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşmiştir. Ve kişi ruhunu Allah'a teslim etmiştir. Ruhu Allah'a ulaşmıştır. İşte Allah Teala irci'i ila Rabbiki emriyle bunu üzerimize farz kılmıştır. Rabbine rücu et, Rabbine geri dön. Ve enübü ila Rabbiküm ve eslimu lehu buyuruyor Allah Teala. Rabbine yönel ve ona teslim ol. Ruhunu teslim et, sonra fizik vücudunu teslim et, sonra nefsini teslim et, sonra iradeni de teslim et. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkimizde bütün insanlar için ulaşılması gereken hedef asgari hedef. En az bu hedefe ulaşmak mecburiyetindeyiz. Allah'a ulaşmayı dilemek tek başına yeterli. Kalpten bir talep varsa Allah Teala bu talebi mutlaka yerine getirir. Öyleyse Allah'ı sevmek mi önemli, Allah'tan korkmak mı? Allah'ı sevmek önemli sevgili kardeşlerim. Allah'ı sevin ki Allah da sizi sevsin. Allah'tan ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyin ki Allah ruhunuzu kendisine ulaştırsın. Allah'ın ermiş evliyalarından olun. İnsanlar Allah'ın Kur'an'daki açıklamalarından habersiz olarak alimler kendilerine ne kadar Kur'an dışı yanlış varsa onları kabul ettirmiş. Din adamlarımız o kitaplardan edindikleri bilgileri ömürleri boyunca Kur'an-ı Kerim'le karşılaştırmak gereğini hiç duymadan yaşamışlar. Ve bugün dünya üzerinde insanlar yaşıyor, din öğreticileri yaşıyor ama öğrendikleri kitaplardaki dini bilgilerle mücehhezler, teçhiz edilmiş durumdalar. Ve Kur'an çoktan unutulmuş,
bir torba dikilerek duvarlara asılmış ve insanlar mevlid okurken Kur'an-ı Kerim'i indiriyorlar ve de bir ölümün arkasından hatim indirilerken Kur'an-ı Kerim'in fonksiyonel bütün muhtevası devre dışı kalmış. O Kur'an-ı Kerim ki insanın ruhunu Allah'a ulaştırmasını farz kılar. Baştan başlarsak eğer o Kur'an-ı Kerim ki bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesini farz kılar. Bir, üçüncü basamak. 14. basamakta mürşidine ulaşıp tabi olmasını farz kılar. 2. Böylece kişinin ruhu vücudundan ayrılır ve ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmasını farz kılar. 21. basamak ruh Allah'a ulaşmıştır. 14. basamakta ruh vücuttan tabiiyetle ayrılıyor. 21. basamakta 14 ile 21 arasındaki 7 kat, 7 rakamının muhtevası içerisinde 7 tane gök katını aşıp ruh Allah'a ulaşıyor. Peki daha sonra 25. basamakta fizik vücut Allah'a teslim oluyor. 26. basamakta nefs teslim oluyor. 28. basamakta irade Allah'a teslim oluyor. Böylece ruhu ve içi ve nefsi ve iradesi Allah'a teslim edilmiş olan bir Allah dostuyla karşılaşıyoruz. Dört teslimin dördünü de yerine getirmiş birisi ruhunu. 22. basamak, fizik vücudunu 25. basamak, nefsini 26. basamak, iradesini 28. basamak, Allah'a teslim eden bir Allah dostu. Allah'ın irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle İrşat makamına bizatihi tayin ettiği kişi. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutluluğunuz daim olsun. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Muhakkak ki Allah Teala biz insan adı verilen mahluklarını bir hedefe dayalı olarak yaratmıştır. Bu hedef mutluluktur. İnsan olarak yarattığı herkesin mutlu olmasını Allah Teala hedef olarak almıştır. Bu sebeple Kur'an bir mutluluk rehberidir. Bir mutluluk davetiyesidir. Bir mutluluk müjdesidir. Mutluluğun da garantisidir. İnsanın yaratılış maksadı onun mutlu olmasıdır. Allah Teala buyuruyor ki ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Li ya'budun. Li için, ya'budun, abd olmak, kul olmak için.

Kul olmak da Allah'a ibadet etmek de aynı kökten geliyor. İbadet kelimesiyle abd kelimesinin kökü aynı köktür. Ve Allah-u Teala'nın temel muradı açık ve kesin olarak kişiyi Allah'a kul etmektir. Bu ise mutluluğun ta kendisidir. Kur'an-ı Kerim bütün insanlar için bir saadet davetiyesidir. Çünkü herkesi Kur'an-ı Kerim Allah'a mülaki olmayı dilemeye mutlaka davet eder. Bu ise o kişiyi üçüncü kat cennete taşıyacak olan, bu ise o kişiyi dünya mutluluğunun yarısına ulaştıracak olan bir muhteşem dizaynı vücuda getirir. Allah Teala bu insan adı verilen mahluku yaratmış ve ona emir veriyor. Allah'a mülaki olmayı dile. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı dile. Ermiş evliya olmayı dile. Evliya her ne kadar bir çoğul kelime ise de veli kelimesinin çoğulu, veli dost demek. Evliya da lügat manası itibariyle dostlar demek. Ama Türkçemizde tekil kullanılıyor. Hacı Bayram Veli mi derler mesela? Ha, o evliyadır. Yunus Emre mi? Ha, o evliyadır. Ve de türbeler görürüz. İşte falanca evliyanın türbesi deriz. Gerçekten dilimize çoğul olmasına rağmen tekil olarak girmiş ve kullanılıyor, biz de kullanıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlerle hasbihal etmek, sohbet etmek, mutluluktan bahsetmek, öylesine mutluluk verici bir olay ki, bundan büyük haz duyuyoruz. Allah-u Teala'nın bizi tayin ettiği görev işte budur. İnsanları, onları hidayetin her kademesine ulaştırmaya davet etmekle aslında biz mutluluğa davet etmiş oluyoruz. Mutluluk, bildiğiniz gibi bir insanın iç dünyasında, yani nefsiyle ruhu arasında veya iç dünyasındaki eğer ruhu Allah'a doğru yola çıkmışsa, nefsinin afetleriyle nefsine dolacak olan fazıllar arasındaki bir ilişkiyi ifade eder. Mutluluk, afetlerin yok olması ve fazılların afetlerin yerini nefsimizin kalbinde almasıyla gerçekleşen bir hedeftir, bir vetiredir, bir fenomendir. İnsanın davranış biçimleri dizisinin içerisinde onun mutluluğu Allah'ın temel hedefidir. Bütün insanlar mutlu olsunlar diye yaratılmıştır. Allah'a ulaşmayı dileyen insan mutluluğa yelken açmıştır. Gemi iskeleden demir almıştır. Bu kişi ne olacaktır? Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği an Allah Teala o ifadeyi işitir ve bilir. Hem bilir hem de işitir. Derhal rahim esmasıyla kişinin üzerinde Allah Teala Rahman esmasıyla tecelli eder.
Peki Allah-u Teala rahim esmasıyla tecelli etmez mi kişi de? Eder. Ama mürşidine ulaştığı zaman. Allah'ın rahim esmasıdır ki o kişinin kalbine nurların girmesini olgunlaştırır. Sevgili kardeşlerim, Allah'la onun en çok sevdiği kulu olan, en çok sevdiği yaratığı olan insan arasında muhteşem bir bağlantı söz konusudur. O, insanları yaratandır, insanların sahibidir. Başka insanlar böyle olduğunu kabul ederler ya da etmezler. Ama biz, onun, Allah'ın bizim sahibimiz olduğunu, bizim de onun azatsız kölesi olduğumuzu en iyi biliniz. Neden en iyi biliniz? Ondan öğrendiğimiz için. O yaratandır. İnsanlardan kim olursa olsun, en akıllı geçirenler de, gerçekte akıllı olsalar da, netice itibariyle sadece bir yaratıktırlar. Hepimiz bir mahlukuz, yaratıkız. Yani Allah-u Teala tarafından halk edilmişiz. Onun tarafından yaratılmışız. O kadar. Ve yaratma kudretimiz yoktur. Biz insanlar yaratmanın sahibi değiliz. Bir yaratıkız. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak bir kişinin kavgayı bitirmesidir. İç dünyasındaki kavgayı bitirmesidir. Nefsinin kalbindeki afetlerle ruhunun kalbindeki hasletler arasındaki kavgayı. Afetler o kişinin doğuşundan itibaren o kişiyi hep Allah'ın emirlerini yapmamaya ve yasak ettiği fiilleri işlemeye davet eder. Nefsin kalbindeki afetler hep şeytanla ilişki içerisindedir. Ve şeytanın ekmeğine yağ sürer durumdadırlar. Şeytan ne ister? Allah'ın yasak ettiklerini kişinin yapmasını. Şeytan ne ister? Allah'ın emrettiklerini kişinin yapmamasını. Allah'ın karşısında bir varlık mı? Evet, her açıdan Allah'ın karşısında bir varlık. Biliyor ki cehennemin en alt katı, esfeli safilin, onun yeridir. Oradan kurtulması ebediyen mümkün olmayacaktır. Kıyametten sonra orada olacaktır. Ta ki Allah-u Teala sonsuza kadar insanlar cennet ve cehennem hayatını yaşadıktan sonra insanlar ve cinler Allah-u Teala gökleri çatlatsın. Cennetin ve cehennemin gökleri çatlasın. Yani gökler de cennet de cehennem de enerjiye dönüşsün. İçindeki insanlar da enerjiye dönüşsün. Ve Allah-u Teala enerjiyi nasıl yarattıysa öyle yok etsin. İşte bu sondur. Sevgili kardeşlerim, kıyamet bir son değildir. Kıyamet yeniden başlayan bir hayatı ifade eder. Kıyamete kadar insanların büyük kısmı ölmüş olacaktır. Kıyamet gününde hayatı olan küçük bir kesim hayatta olacaktır. Ama onlar da kıyamet günü sura birinci üfürülüşte öleceklerdir. Öyleyse kıyamet günü söz konusu olduğunda ne olur? Kıyamet günü söz konusu olduğunda herkes ölür. Evvelki ölenler zaten ölmüşlerdir.
kıyamet günü yaşayanlar da sura birinci üfürülüşünde öleceklerdir. Sonra sura ikinci defa üfürülecektir İsrafil Aleyhisselam'ın üflemesiyle ve ölenler yeniden canlandırılacaktır.

Ve Allah Teala'nın dizaynı odur ki sura 3. üfülmüş. Sonucu ifade eder. Canlanan insanlar mahşer meydanına gideceklerdir. Orada hayat filmlerini göreceklerdir. Oradan herkes mutlaka cehenneme gidecektir. Önce cehennemin dışında bir toplanma söz konusu olacaktır. Allah'ın dostları cehennemin iç yapısını görerek oradan ayrılacak ve cennete ulaşacaklardır mutlak olarak. Geri kalanlar orada cehennemde sonsuza kadar acı çekeceklerdir. Sevgili kardeşlerim, insanlar Allah-u Teala'nın temel hükümlerini bilmedikleri için hem bu dünyayı hem de ahireti kendilerine cehennem kılmaktadırlar. Bir insan Allah'a milaki olmayı dilemezse, o kişi nefsinin afetleri aynen durduğu cihetle her an iç dünyasında kavga olan biridir. Dış dünyasında da kavga olan biridir. Allah ile olan ilişkilerinde de. Bu kişi Allah'a milaki olmayı dilemediği sürece nefsinin bütün afetleri ona tesir etmeye çalışacaktır. Şeytan afetleri azdıracak ve kişiye tesir edecektir. Allah'ın emirlerinin yapılmamasını, yasak ettiği fiillerin işlenmesini sağlayacaktır. İşte bugün dünya üzerinde insanlar arasında devamlı bir çatışma söz konusudur. İnsanlar nefs tezkiyesi ve tasfiyesi müesseselerini çoktan asırlar önce unutmuşlardır. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir ortamda herkes için söz konusu olan şey, Allah'ın söylediklerini dikkatle öğrenip onu hayatlarına geçirmek, yani tatbik etmektir. Öyleyse ne olur? Eğer bir insan Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaşmayı dilemezse, onun gideceği yer cehennemdir. Öyleyse cehennemden kurtulmak için kişinin yapması lazım gelen şey, mutlaka Allah'a mülaki olmayı dilemektir. Öyleyse hangi ayet-i kerime Allah'a ulaşmayı dilemeyenin ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyenin gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor? Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. Allah Teala diyor ki: "İnnel lezîne lâ yercûne likâ'enâ ve râdû bil hayâtet dünyâ ve etme'ennü bihâ ellezîne hum an âyâtinâ gâfilûn. Ulâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn." Buyuruyor ki Allah Teala, onlar ki kesin surette, muhakkak surette bize milaki olmayı, ruhlarını hayattayken bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya işlerinden mutluluk duyarlar. Onlar bizim ayetlerimizden
gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir.

Ne diyor Allah Teala? Onlar muhakkak surette bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir. Mutlaka kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazla olacaktır. Ölçü budur. Kimin kaybettiği dereceler, kazandığı derecelerden fazlaysa, o kişi cehenneme gider. Sonsuza kadar da cehennemde kalır. Kimin kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazlaysa, o kişi de cennete gider, sonsuza kadar cennette kalır. İşte, buyurun, seçin. Ya Allah'a mülaki olmayı, ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyeceksiniz ve bu hidayet çağının gereğini yapacaksınız. O zaman mutlaka cehennemden kurtulursunuz. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Öyleyse cehenneme gitmesi asla söz konusu olmayacaktır. Bu kişi dilediği andan itibaren cehennemden kurtulmuştur. Sonra Allah Teala onu mürşidine ulaştıracaktır. Tabi olduğu anda kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Ve de ruhu vücudundan mutlaka ayrılacaktır. Devrin imamının bulunduğu dergaha ulaşacaktır. Orada yukarıya çıkan kafileler halindeki gruplardan birine tabi olacaktır. Yani ana dergâhtan, bu dünya üzerindeki ana dergâhtan önce birinci kata diğerleriyle birlikte, sonra ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına çıkacaktır. Ve yedinci gök katta yedi tane alem geçecektir. Ve nihayet Sitret-ül Müntaha'ya ulaşacaktır ruh. Zikir görevini tamamladıktan sonra altıncı alemde Sitret-ül Müntaha'ya ulaşan bu ruh oradan uçarak, yükselerek Allah'ın zatına ulaşacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ulaştığı zaman bu kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi üçüncü basamaktadır. 14. basamakta mürşidine ulaşır. Tabiyetiyle ikinci kat cennetin sahibi olur. Sonra bu kişi nefsinin kalbindeki afetlerin %51'ini yok eder. Zikir adı verilen bir ibadetle. Bu ibadet Allah kelimesinin tekrarıdır. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye kişi Allah'ın ismini tekrar ettikçe bu sayı artar. Sayı arttıkça kişinin ruhu evvela birinci gök katına ulaşır. Sonra ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ulaşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Yedinci gök katında yedi tane alem geçmesi lazımdır bu ruhun. Ancak ondan sonra yedinci alemdeki zikir hücrelerinde zikrinin ölçüsünü tamamladığı zaman, o hedefi yerine getirdiği zaman ruhu Sitret-ül Müntaha'ya ulaşır tek başına. Ve Sitret-ül Müntaha'dan Allah'ın zatına doğru yükselir, Allah'ın zatına ulaşır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu bir muhteşem olaydır. Herkese bütün kapılar ardına kadar açıktır. Kişi ya Allah'a ulaşmayı diler, mutlaka Allah onu kendisine ulaştırır. Çünkü diyor ki, Allahü yeştebi ileyhi men yeşayü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini
kendisine seçer. İnsanların %90'dan fazlasını seçer Allah Teala. Niçin seçer? Allah'a milaki olmayı dilesinler diye. Ama bu seçilenlerden %10'dan daha azı, ancak o kadar kişi Allah'a ulaşmayı diler. Dileyenler de diledikleri anda cehennemden kurtulurlar. Evet, sadece bir tek dilekle. Kim Allah'a milaki olmayı dilerse, bunu dileyen kişi Allah Teala'nın indinde bir hedefe ulaşmıştır. O hedef cennettir. Kişi bir tek dilekle birinci kata ulaşır. Kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi yeterli bir sebeptir. Allah mutlaka onu kendisine ulaştırır. Söylediğimiz ayet gereğince Şura suresinin 13. ayet-i kerimesiydi. Kim Allah'a milaki olmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır diyor. Böylece yünüp kelimesi, münibine kelimesi, münip kelimesi hepsi aynı kökten geliyor. Allah'a milaki olmayı dilemek manasına geliyor. Ve Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah'a ulaştırıyor. İşte sevgili kardeşlerim, kapı ardına kadar herkes için açık. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştırmayı dileyenler, sadece onlar cehennemden kurtulabilirler. İşte asrımızın faciası burada ortaya çıkar. Çünkü şeytan Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın zamanında

Okuduğumuzda bizim de ilk defa okuduğumuzda gözlerimiz fal taşı kadar açıldı. Çünkü Kur'an tefsirleri Kur'an'ın ne lafzını ne de ruhunu yansıtmıyordu. Alimler devreye girmiş ve bu devreye giriş onlara Allah'ın Kur'an'daki gerçeklerini unutturmuş. Alimlere tesir eden de mutlak olarak şeytan, en büyük düşmanı olan insanın bu bilgilerden mahrum olması lazım ki kendisiyle beraber cehenneme gitsinler. 14 asır evvel Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de sahabe adı verilen, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanların hepsi İslam'ın 7 safhasını da yaşadılar. İşte İslam'ın 7 safhası deyince gene zamanımız alimlerinin hiç bilmediği bir başka konu. Onlar kendilerinden evvel gelen alimler, devrimizde yaşayan alimler için söylüyoruz, din alimleri için. Kendilerinden evvel gelen alimler neler söylemişlerse sadece onları biliyorlar. Kur'an'ın da okumasını biliyorlar, manasını da biliyorlar. Ama Kur'an'ı manalandırırken kendilerinden evvelki din alimleri neler söylemişlerse onları aynen Kur'an tefsirlerine almakla yetiniyorlar. Ve film buradan itibaren kopuyor. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması birçok alim tarafından reddedilmiş. İşte ülkemizde mevcut olan 22 tane Kur'an-ı Kerim mealini hepsini aldık, inceledik ve baktık ki sevgili kardeşlerim, hidayet kavramı, hidayet nedir sualinin cevabı olarak doğru yol şeklinde dizayn edilmiş. Diyoruz ki hidayet nedir? Doğru yoldur diyorlar. Çok güzel diyoruz. Hay Allah razı olsun. Peki sıratımızda kim nedir? Sıratımızda kim doğru yoldur diyorlar. Hidayet mi doğru yoldur? Sıratımızda kim mi dediğimiz zaman bunun cevabı yok. Birinci sual. İkinci sual. Yol dediniz. Hay Allah razı olsun. Peki bu yol nereye götürür? Hiçbirisi Allah'a götürür diyemiyor. Ne sırat-ı müstakim için ne de hidayet için. Oysa ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde sırat-ı müstakimin Allah'a ulaştıran yol olduğunu kesinleştirmiş. Nisa 175'te Allah Teala buyuruyor ki aranızdan hanginiz Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı, yani ruhunu Allah'ın zatında yok etmeyi dilerse, Allah onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Vasıl eder diyor. Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim diyor Allah Teala açık ve kesin olarak. Ve sırat-ı müstakim için sıratı ileyye müstakim tabirini kullanıyor Allah Teala. Bana istikametlenmiş sırat,
bana istikametlenmiş.

yol diyor Allah Teala sırat-ı müstakim için. Sırat-ı ileyye müstakim. Sevgili kardeşlerim, bütün gerçekler bir kaset eseri olarak değil, insanların hiçbirisi bunu kasıtla yapmamış. Ama devreye giren iblis, alimleri kullanarak insanların Kur'an-ı Kerim'i öğrenmelerini engellemeyi başarmış. Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. Neden? Çünkü Allah Teala bütün insanları Allah'a ulaşmayı dilemeye davet ediyor. Davet ettiği zaman, açıkça Allah Teala davet etmişse, kişi bu davete icabet ettiği zaman, Allah'a mülaki olmayı dilediği zaman zaten kişi cehennemden kurtuldu. O kadar da bırakmıyor, Allah Teala ona yardımı devam ettiriyor, mürşidine ulaştırıyor onu. Mutlaka ulaştırıyor. O kişi Allah'a ulaşmayı dilerse mürşid sevgisi veriyor Allah Teala ona ve mürşidine ulaştırıyor. Mürşidine ulaştıktan sonra da bu kişi bütün ibadetlerini normal standartlarda yerine getirmeye başlayan birisi oluyor. O kişi ondan evvel namazı sevmeyebilir, orucu sevmeyebilir, zikri sevmeyebilir, ibadetlerinin için çok güç olabilir. Bunların hiçbir önemi yoktur. Çünkü o kişi Allah'a mülaki olmayı diledikten sonra Allah Teala mutlaka o kişinin eksiklerini giderecektir. Namaz kılmayı sevmiyorsa Allah ona namazı sevdirecektir. O kişi oruç tuttuğunda acıkıyorsa Allah onun açlığını giderecektir. Bütün eksiklerini Allah Teala telafi edecektir, yok edecektir. Ve o kişi Allah'a ulaşmayı dileyen o kişi mutlaka mürşidine Allah Teala tarafından ulaştırılacak. Ruhu vücudundan ayrıldıktan sonra da mutlaka Allah'ın zatına ulaştırılacaktır Allah tarafından. İyi de böyle bir şeyin olabilmesi için kişinin nefs tezkiyesi gerçekleştirmesi lazım. Nefs tezkiyesi gerçekleştirebilmesi için nefsinin kalbinde %51 nur birikimi olması lazım. Nur birikimi tahakkuk ettirecek olaysa sadece zikirdir. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye zikretmek. Bu zikir yoksa hiç kimse bu hedeflere ulaşamaz. Neyle karşı karşıyayız sevgili kardeşlerim? O zaman Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de bir emri var, zikir. Bütün ibadetlerden büyük, bütün ibadetlerden daha üstün olduğunu söylediği, namazdan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha üstün olduğunu kesinleştirdiği bir zikir müessesesi var. Allah'ın ismini tekrar etmek. Onu da defterden silmişler. Sevgili kardeşlerim, insanları kurtuluşa ulaştıracak olan faktörleri bugün söyleyenler diyorlar ki İslam'ın 5 tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bunları yapan kişi mutlaka Allah'ın cennetine gider. O kişi bir takım günahlar işlemiştir. Bu günahlarının karşısında bir süre cehennemde Allah onları leblebiyi kavuracaktır. Hafif tertip. Sonra onları hop oradan alıp cennete ulaştıracaktır. O kişiler ömürlerinin geri kalan zamanını, kıyametten sonraki devreden başlıyoruz, sonsuz bir zaman, o zamanı cennette geçireceklerdir. Asılsız, yanlış, Kur'an-ı Kerim'de hiç böyle bir husus yer almıyor. Tam aksine, bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, Ayet-i Söyledi Künus Suresinin 7 ve 8. ayetleri, o kişinin cehennemden kurtulması mümkün değildir.
Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynına bakın. Her şey o kadar güzelken Allah Teala bir hiç karşılığı Allah'a mülaki olmayı dileyen kişiyi kendisine ulaştırmayı garanti etmişken insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar ve cehennemden kurtulamıyorlar. Ama onlar inandırılmış ki İslam'ın 5 şartını gerçekleştirdikleri takdirde mutlaka cennete gideceklerdir. Cennet mutluluğu onların olacaktır. Hayır kardeşlerim, bu mümkün değil. Hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla cennete giremez. Allah'ın emirleri 1- hedefler, 2- bu hedeflere ulaştıracak olan vasıtalar. Vasıtaları da emretmiş, emirleri de emretmiş. Emri ne? Hedef emirleri Allah'ın, ruhumuzu, fizik vücudumuzu, bedenimizi ve irademizi Allah'a teslim etmek. Sevgili izleyenler, biz bunları sizlere anlattığımız güne kadar hiçbiriniz bizim dışımızda bir din adamından, bir profesörden bunu dinlediniz mi? Böyle bir şeyi söylemeleri söz konusu değil. Çünkü hidayeti bilmiyorlar. Hidayeti doğru yol olarak tarif ediyorlar. Şimdi bu ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi konuları hiç kimse tarafından bilinmiyordu. Biz bunları size açıklayana kadar. Bunlar Allah'ın bize verdiği hedefler. Ruhumuzu Allah'a teslim etmek, fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek, nefsimizi Allah'a teslim etmek, irademizi Allah'a teslim etmek. Her biri birbirinin daha üstündeki kademeleri oluşturan, daha üst seviye cennetleri oluşturan Allah'ın güzellikler demeti. Bunlar hedefler. Ruhu ve çi, nefsi, iradeyi Allah'a teslim etmek. Ama namaz kılmadan, oruç tutmadan, zekat vermeden, hacca gitmeden, parası olanlar için hac müessesesi, kelime-i şehadet getirmeden hiç kimse bu hedeflere ulaşamaz. Doğru mu? Doğru. Peki bu 5 tane şart bu hedeflere ulaşmak için yeter mi? Hayır, yetmez. Bu 5 şartın ötesinde, bu 5 şartın 5'inden daha çok önemi haiz olan, daha çok Allah'ın katında kıymetli olan zikir var. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah diye zikretmek. Allah-u Teala tarafından farz kılınmasına rağmen, Allah-u Teala tarafından günün yarısından daha fazla zikirde, daimi zikirde farz kılınmasına rağmen İslam'ın 32 farzına baktığımız zaman bunların arasında zikir mevcut değil. 54 farzına baktığımız zaman 54 farzın içinde de zikir yok. Zikirsiz hiç kimsenin ruhunu Allah'a teslim edebilmesi mümkün değil. Nefs tezkiyesi yapamaz. Yapamazsa ruhu asla vücudundan ayrılamaz. Sevgili kardeşlerim, öylesine bir korkunç tuzak kurmuş ki iblis, bütün insanları İslam'ın 5 tane şartına bağlamış, bir de düğüm atmış üzerine ve de insanlar zannederler ki namaz, zekat, hac, kelime-i şehadet,
ile İslam'ın beş şartını yaşayarak cennete gidecekler. Bunlar Allah'a ulaşma dileğini ihtiva etmiyor. Ruhun Allah'a ulaşmasını ihtiva etmiyor. Mürşide ulaşıp tabiyeti ihtiva etmiyor. Fizik vücudu teslimi, nefsi teslimi, iradeyi teslimi ihtiva etmiyor. Yani bütün Kur'an yok edilmiş hedefleri itibariyle. Sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 14 asır sonra. Ve biz bu hakikatleri söylüyoruz diye din adamlarımız onların bu konudaki eksikleri ortaya çıkacak diye bizi karalamadıkları isim kalmadı. Hiçbiri söylediklerimizi bilmiyor. Peki bilmemekte haklılar mı? Evet, haklılar. Neden haklılar? Çünkü mezun oldukları üniversitelerde onlar doktora yaparken ve daha evvelki kademelerin hiçbirinde, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü sınıfların hiçbirinde bu Kur'an'ın bu hükümleri anlatılmıyor. Tasavvuf dersleri ders olarak alınmış ama Kur'ani karşılıkları mevcut değil. Ve de tasavvuf bir fazla meşgaledir. Siz İslam'ın beş şartını gerçekleştirin ve orta yolda tutun diye insanlara nasihatler etmişler. İşte bütün bu müesseseleri bir araya getirdiğimiz zaman şunu görüyoruz. Din adamlarımız İslam'ın beş şartını kendilerini cennete götürecek olan bir husus olarak kabul ediyorlar ve buna gerçekten samimiyetle inanıyorlar. Çünkü onları öğreten daha evvelki nesiller böyle öğretmişler. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın beş şartıyla hiç kimse cehennemden kurtulamaz. Böyle bir şey asla mümkün değildir. Peki cehennemden neyle kurtulabilir insanlar? Bir dilekle. Sadece bir tek dilek. Allah'a münaki olmayı dilemek. Dilemeyenler mutlaka cehenneme gider. Dileyenler de mutlaka hedefe ulaşırlar. İşte Allah'a ulaşmayı dileyenler amin olanlar adını alıyor. Allah Teala buyuruyor ki Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetlerinde Ela inne evliya Allahu la haffun aleyhim ve la hum yahsenun ellezine aminu ve kanu yettekun lehumü l-büşra fil hayat et dünya fil ahireti. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Yani, Ya Rabbi sen niye onları cennetine aldın da beni niye cehenneme attın diye mahzun olmazlar. Onlar cehenneme gitmekten de korkmazlar. Çünkü cehennem onlar için geçerli değildir. Allah'ın kitabını öğrenen, Kur'an-ı Kerim'i Allah'tan öğrenen kişi bunun böyle olduğunu biliyor. Herkese de öğretiyor. O biziz. Din adamlarımızın bunları bilmemekte bir kasıtları var mı? Hayır, yok. Bilmemek onlar için bir yüz karası mı? Hayır, değil. Okullarında bunu öğrendiler ve bu ilmi, öğrendikleri ilmi öğretmek sebebiyle ücret alıyorlar. Ama bir korkunç sonuç var ortalıkta. O öğrettikleri ilimde 70 milyondan fazla insanı sadece cehenneme götürebilirler. İşte konunun
faciası, trajedisi burada başlıyor sevgili kardeşlerim. Onlara söylediklerimizi dinlemiyorlar bile. Ne korkunç bir şey biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah size Kur'an'ı öğretecek. İnsanları kurtuluşa ulaştırmak için her şeyi bileceksiniz. İlan da edeceksiniz herkese. Ama insanlar size hem düşman olacaklar hem sizi karalayacaklar. Nasıl bir dünyada yaşıyoruz görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? İnsanın nefs tezkiyesi yaparak ruhunu Allah'a ulaştırması ona üçüncü kat cenneti temin eder ve insanlar bunu kendi öğretilerinde bulmadığı için tatbik etmiyorlar, öğrencilerine öğretmiyorlar, Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Ne öğretenlerin ne öğrenenlerin cehennemden kurtulması hiçbir şekilde mümkün değil. Ve Allah-u Teala bize bunu öğrettiği için mi suçlu oluyoruz? Ha benim zavallı kardeşlerim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, görüyorsunuz ki Allah kurtuluşu koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Ama insanlar oradaki hakikatleri bilmiyorlar. Ne İslam'ın 7 safhasını, ne bunların farz olduğunu, ne de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve bütün sahabesinin 7 safhanın 7'sinde yaşadıklarını ruhlarında, beşlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ettiklerini bilmiyorlar. Öğrenecekleri günler yaklaştı. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını, saadet adı verilen müesseseyi bütün yönleriyle sizlere yaşatmasını Yüce Rabbimizden dileyerek huzurlarımızdan ayrılıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha birlikteyiz. Allah'tan bahsetmek üzere, mutluluktan bahsetmek üzere, daha güzele, daha güzele ulaşmak üzere. Sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki insanların yanlış davranışlarından incinmek ve arkasından da onlara kötü davranışlarda bulunmak, onların yaptığıyla onlara cevap vermek. O Allah-u Teala'yı tanımayan insanların yaptığı yanlışlıklara iştirak etmek değil midir? Onlar bilmiyorlar. Unutmayın, bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı her türlü saldırılar yapılmış, düşmanca davranışlarda bulunmuş, hakaret edilmiş, taşlanmış, hakkında her çeşit kötü sözler söylenmiş. Bütün bunlara karşılık Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Allah-u Teala'ya söylediği şey, "Ya Rabbi, sen onları bağışla. Çünkü onlar bilmiyorlardı." Öyleyse bu hepimize bir örnek olmalı. Eğer başka birisi size kötü davranmışsa, siz ondan özür dileyin. Gerçek anlamda kabahatliymişsiniz gibi. Bir suçunuz olmadığı halde, kabahatiniz olmadığı halde size kötü davranan bir insana sizi hatalı gören bir insana söyleyeceğiniz bir özür, ondan af dileme bir büyüklük değil midir? Onun bütün kapılarını kapatmış oluyorsunuz. İkinci adımı atamaz. Eğer sizinle kavga etmek dileğindeyse, o size o kötü davranışını tatbik ettiğinde, mesela size hakaret ettiğinde, siz ondan af dilemek büyüklüğünü gösterirseniz, size ikinci defa bir saldırıda bulunması artık mümkün değildir. Onun bütün kapılarını kapatmış oluyorsunuz. Af dilemek büyüklüğünü gösterdiğiniz an, onun size saldırabilme imkanlarının hepsi artık kapalı bir kapının arkasında kalır. Onu yapabilecek olan kapıyı aralamadığınız için. Eğer birisi size kötü bir şey söyler de siz bundan alınırsanız, öfkelenirseniz ve siz de ona onun kadar ağır bir şey söylerseniz, daha hafif bir şey de söyleseniz, gene onu rencide edecek standartta bir sözse, ona size yeniden saldırmak imkanı vermiş olursunuz. Ama eğer hatalı olmadığınızı peşinen kabul ediyorum, hatalı değilsiniz, ama buna rağmen ondan af dilemek büyüklüğünü gösterebilirseniz, onun size hücum etme konusundaki isteğini hapsetmiş olursunuz.
kapalı bir kapının ardına kilitlemiş olursunuz. O artık size saldıracak olan bir söz bulamaz. Sevgili kardeşlerim, ne kaybedersiniz? Birisi size kötü bir şey söylediği zaman, siz de ona aynı ile mukabele etmek yerine, ondan af dilemek büyüklüğünü, kabahatsiz olduğunuzu kabul ediyoruz. Af dilemek büyüklüğünü gösterirseniz ne kaybedersiniz? Onunla af diledikten sonra da o size hakaret etmemiş gibi konuşmanıza devam edebilirseniz olay bitmiştir. O size karşı kötü bir davranışta bulunmak imkanının artık kapısını aralayamaz. Davranışınızla bunu kesin olarak önlemiş olursunuz. Sevgili kardeşlerim, hepimiz Mir Vakfı'nın, International Mir Vakfı'nın muhterem mensupları, hepimiz başkalarının yanlış davranışlarına huzurla cevap verebilirsek, mutlulukla cevap verebilirsek, kızmadan, öfkelenmeden, onlardan af dilemeyi başarırsak, o zaman bizim Mir Vakfı'nın mensubu olduğumuz, onlar için de tahakkuk eder. Demek ki bu insanlar kendilerine hakaret edildiğinde bile karşısındakinden intikam almak gereğini duymuyorlar, öfkelenmiyorlar. Bunlar sükuneti öğrenmişler, sakin olmayı öğrenmişler. Onlar kavgayı bitirmeyi öğrenmişler. İşte sevgili kardeşlerim, gayretleriniz bu istikamette olmalı. Huzuru, mutluluğu, sükunet için içerisinde yaşamalısınız. Başkalarının yanlış davranışları sizin huzurunuzu bozamamalı. Ayrıca o öfke içerisinde size gelen kişiyi otomatik bir şekilde sükunete ulaştırmanın yolu ondan af dilemek büyüklüğünü gösterebilmektedir. Sevgili kardeşlerim, ne diyorduğunuz? Biz kimseye kin tutmazız. Ayar bile dosttur bize diyor. Öyleyse Yunus bunu Allah'tan aldığı bir dizaynda söylemiyor mu? Öyleyse neden biz kin tutalım ki? Bize kötü davranan insan, biz ondan hatamız olmamasına rağmen af dilediğimizde ikinci adımı atmak imkanının artık sahibi değildir. Olay bitmiştir. Kavga bitmiştir. Sülfü sükuna istese de istemese de girmek mecburiyetindir kişi. O öfkesini alabilmek için sizin de ona çatmanızı ve o zaman daha çok size çatmak imkanını bulmayı
istemektedir. Ama sizin daha ilk etapta o ağzını açıp da size hakaret ettiği noktada af dilemek büyüklüğünü göstermeniz olayı bitirmiştir. Sevgili kardeşlerim, neden kavga? Neden huzursuzluk? Neden insanların kalplerini kırmak ve insanları mutsuz etmek? Hayır. Sizin göreviniz başka insanları mutsuz etmek değildir. Sizin göreviniz başka insanları mutlu etmektir. Sizi yanlış ve ters davranışlarla mutsuz etmeye çalışanlar da buna dahildir. Onları da mutlu etmekle mükellefsiniz. Netice mi? Neticede asıl mutlu olan daima siz olursunuz. Hiç kimse mutluluğunuzu bozamaz. Allah Teala'nın emri bu istikamette gidiyor. Hepiniz hayatınızı başka insanların mutluluğuna adamalısınız. Başka insanların saadeti sizin için hedef olmalı. Siz bütün insanları saadete, mutluluğa çağıran ve onların mutlulukları için her şeyi yapmaya daima hazır olan birileri olmalısınız. Mutluluk taşıyıcıları, mutluluk kervanının mensupları, etrafa sadece mutluluk taşıyan, huzur taşıyan, hiç kimseyle anlaşmazlığı, kavgası olmayan bir toplum. Bunları neye dayalı olarak söylüyoruz? Yakın gelecekte bütün dünyada bu olay tahakkuk edecektir. Bütün dünyadaki savaşlar bitecek. Ve her milletten insan bütün boyutlarıyla dostluğu yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, şu anda savaş olan yerlere baktığımız zaman ayrı ayrı dinlerin mensupları olduklarını zanneden insanların birbiriyle harp ettiklerini görüyoruz. Ayrı ayrı dinlere mensup insanların demedik. Ayrı ayrı dinlere mensup olduklarını zanneden insanlardan bahsettik. Yani ne demek istiyoruz? Yani ayrı ayrı dinler yoktur. Hristiyanlık da ondan evvelki Judaizm de yani Musevilerin dini de Hazreti Musa'ya tabi olanların dini de Hazreti İsa'ya tabi olanların dini de Hazreti Musa, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanların dini de bir başka açıdan gidelim. Tevrat'a tabi olanların, İncil'e tabi olanların, Kur'an'a tabi olanların dinleri değil, dini söz konusudur. Neye dayalı olarak söylüyoruz bunu? Çünkü Tevrat'ı incelediğimizde görüyoruz ki Hz. Musa, Hz. İbrahim'in Hanif dininin sahibidir. İncil'i incelediğimizde görüyoruz ki Hz. İsa ve ona tabi olanlar Hanif dinine tabi olmuşlardır. Kur'an'ı incelediğimizde şunu görüyoruz ki
Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun bütün sahabesi Hazreti İbrahim'in Hanif dinine tabi olmuşlardır. Ve Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de bu açık ve kesin bir şekilde kaydedilmiştir. Sevgili kardeşlerim, o zaman bütün dinlerin mevcut olmadığı, dinlerin mevcut olmadığı, sadece bir tek dinin mevcut olduğu ve Hazreti Adem'den kıyamete kadar sadece bu dinin devam edeceği gerçeğini yerli yerine oturtmak bizlerin üzerine vazifedir. İnsanlar dinler arası savaşlar yaptılar. Yüzyıllar boyunca savaştılar, savaştılar, savaştılar. Birbirlerini öldürdüler. Ve öldürenler de, ölenler de kendi dinleri için bunu yaptıklarını düşündüler hep. Ama Allah Teala bize Kur'an'ı öğretti. Allah Teala bize Tevrat'ı öğretti. Allah Teala bize İncil'i öğretti. Ve gösterdi ki üç kitaplı din de sadece bir tek dindir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Diyor ki Habibim, Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da şeriat kıldık. Dinde fırkalara ayrılmayın diye. Şimdi bu muhtevayı Kur'an-ı Kerim standartları içinde sadece iki ayetle tamamlamak mümkün. Rum suresi 30. ayet-i kerime Allah Teala şunu söylüyor. Habibim sen Hanif'sin. Hanif olarak veçini dine ikame et. O din kayyum olan dindir. Ezeli ve ebedi dindir. O din Hanif dinidir. Sen de Hanifsin. Ve Allah Teala'nın ne dini ne de insanları Hanif dininin dışında veya Hanif fıtratıyla yaratmasının dışında bir şey hiç mevcut olmamıştır. Allah sen nasıl Hanifsen bütün insanları Hanif fıtratıyla yaratmıştır. Allah'ın dini sadece Hanif dinidir. Ve Allah'ın ne dini yaratmasında değişiklik olmuştur insanlık tarihi boyunca, ne de insanları yaratmasında değişiklik olmuştur. Din Hanif dinidir ve bütün insanlar sadece Hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle yaratılmıştır. Sonra geçiyoruz. Rum 31'e. Münibine ileyhi ve yettekuhu ve ekumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, Hanif olarak Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile. Ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dile.
Ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Allah'a yönel, Allah'a karşı böylece takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Öyleyse kim müşrikler? O Allah-u Teala'nın söylediği o tek dinin, hanif dininin dışında bir takım şeyleri kendilerine hedef edinmişler ve aslı unutmuşlar. Öyleyse dinin bir temel müessesesi var. Bu temele baktığımız zaman bunun Allah'a ulaşmayı dilemekle başladığını görüyoruz. Sadece Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştırmayı dileyenler Hanif dininin mensuplarıdır. Dilemeyen hiç kimse Hanif değildir. Öyleyse sen Hanifsin, Hanif olarak veçhine dine ikame et ve Allah'a ulaşmayı dile ve böylece takva sahibi ol. Müşriklerden olma, o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendilerindekiyle ferahlanırlar. Öyleyse dinde fırkalara ayrılmaktan kişiyi kurtaracak olan şey, bu Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sadece bu dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek bir insanı gizli şirkten kurtarıyor. Mutlaka cennetin sahibi yapıyor. Şimdi Tevrat'ı incelediğimiz zaman Allah-u Teala'nın Hazreti Musa'ya sen Hanif'sin, senin dinin Hanif dinleri dediğini görüyoruz. İncil'i incelediğimiz zaman Allah-u Teala'nın Hazreti İsa'ya sen Hanif'sin, senin dinin Hanif dinidir dediğini görüyoruz. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Kur'an'da Allah-u Teala'nın sen Hanif'sin. Senin dinin Hanif dinidir dediğini görüyoruz. O zaman bu Hazreti İbrahim'in Hanif dini nasıl bir din ki? Sadece o din var, başka bir din hiç olmamış. Hazreti İbrahim'in Hanif dininin Hazreti Adem'in dini olduğunu görüyoruz. Hazreti Adem Aleyhisselam'ın sonra gelen peygamberler, Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim. Hepsi o dini, kainatın tek dinini yaşamışlar. İkinci bir din hiç olmamış. Şimdi Hazreti İbrahim'in Hanif dininin özelliklerine baktığımız zaman mutluluğu onun vücuda getirdiğini görüyoruz. Başka bir din hiç olmamış ve Allah Teala bütün insanları sadece mutlu olsunlar, hem dünyada mutluluğu yaşasınlar, hem de Allah'ın cennetine girerek öldükten sonra, kıyametten sonra sonsuza kadar
cennette yaşantılarını sürdürsünler diye yaratmış. Ama insanı serbest iradeyle kılmış. Öyleyse gördüğümüz ne sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Bütün insanları mutlu etmek için Allah-u Teala bir tek din öğretmiş. Eğer o dini insanlar yaşayamazsa mutlu olmaları mümkün değil. Neden mümkün değil? Çünkü yaşayamazlarsa nefslerini tezkiye edemezler. Afetlerden kurtaramazlar. Kurtaramazlarsa ömür boyunca dünya üzerinde hep mutsuz insanlar olacaklardır. Nefsin tezkiye edilmemesi demek, şeytanın devamlı o insan üzerinde tesirini sürdürmesi söz konusudur. Şeytan, sevgili kardeşlerim, şeytan kime hakimse, o kişi mutsuzdur, huzursuzdur, sıkıntılıdır. Çünkü şeytan insanların sadece mutsuz olmalarını, huzursuz olmalarını ister. Devamlı insanlara onları mutsuz edebilecek olan şeyleri fısıldar. Hem de onları süsleyerek, püsleyerek sanki onları mutlu edecek olan şey şeytanın söylediğiymiş gibi bir imajla insanları yönetir. Kandırır. Son derece zeki bir mahluktur. Zekası korkunç derecede çalışır. Ve de bütün gayretiyle insanları birbirine düşürmeye çalışır. Gayreti insanoğlunun huzursuz ve mutsuz olmasına yöneliktir. Mutsuz kılınmasına, mutsuzluğa itilmesine yöneliktir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, halbuki dinler yoksa, sadece bir din varsa, acaba bu dinin özelliklerini diye merak etmez miyiz? Üç özelliği var Hanif dininin. Bir, tek Allah'a inanmak. Vahdet akidesi. Allah'ın tekliği. Bir tek Allah vardır, başka ilah yoktur. Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de eğer diyor gökte ilahlar olsaydı onların hepsi birbiriyle kavga halinde olacaktı şimdi diyor. Ama diyor yok. Sadece biz varız diyor. Yaratan ve öldüren biziz. Biz diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin ikinci özelliği tevhid akidesidir. Ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyen insanların oluşturduğu tek bir fırka, gene bir rakamı. Allah'ın tekliğine inanan insanların oluşturduğu Allah'a ulaşmayı, o tek Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştırmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir toplum, tevhid akidesi. Ve vahdetin
ve tevhidin sahibi olan insanoğlunun hepsinden Allah'ın beklediği tek şey, üçüncü faktör, teslim. Ruhun teslimi 22. basamak, fizik vücudun teslimi 25. basamak, nefsin teslimi 26. basamak, iradenin teslimi 28. basamak. 4 tane teslim: ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. İşte eğer İncil'i incelerseniz bunu göreceksiniz. Eğer Tevrat'ı incelerseniz bunu göreceksiniz. Eğer Kur'an-ı Kerim'i incelerseniz bunu göreceksiniz. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. İnsanlar asırlar boyunca hep harp etmişler. Kendi dinleri için harp etmişler. Başka dinlerin mensupları olduğunu zanneden insanları hep düşman bilmişler. Başka dinlerin olduğunu zannettikleri için, hatta bundan emin oldukları için. Müslümanlar ayrı bir dinin sahibi olduğunu zannetmişler. Hristiyanlar ayrı bir dinin sahibi olduklarını zannetmişler. Museviler de ayrı bir dinin sahibi olduğunu zannetmişler. Bugün dünya üzerinde 72 çeşit inancın varlığı kesinleşmiş durumda. Yapılan bütün araştırmalar, ister negatif istikamette inanç olsun, ister pozitif istikamette inanç olsun, bu inançların toplam sayısının 72 tane olduğu tespit edilmiş durumda. Gelin görün ki sahabe bundan 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e soruyor: ey Allah'ın Resulü, kaç tane fırka olacak? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki 73 fırka. Bu 73 fırkayı oluşturmak bu zamanda da geçerli olmalıydı. Ama bakıyoruz ki 72 tane fırka var. 72 tane inanç biçimi. Bu inanç biçiminin hepsinde insanlar hep dejenerasyona uğramışlar. Son üç kitaplı dinin önce Musevileri, Yahudileri, sonra Hristiyanları, sonra da İslam alemi, hepsi dejenere olmuşlar. Allah'ın kendilerine hedef gösterdiği o asli unsurları unutmuşlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın hepinizden istediği şey, hepinizin mutlu olmasıdır. Saadet içinde bir dünya hayatını gerçekleştirmenizdir. İşte bu güzelliği yaşamanızı ister Allah-u Teala. Huzur içinde bir dünya hayatı geçirmenizi, mutlaka Allah'ın cennetine girmenizi ister. Tevrat'ı, İncil'i ve Kur'an-ı Kerim'i ciddi bir tahlilden geçirdiğiniz zaman, tahlilinizi Allah yönlendirmişse, üç kitabın içinde de aynı hususları görürsünüz. 7 tane Safa, 4 tane Teslim. Hazreti Musa ve ona tabi olanlar. Hepsi Allah'a ulaşmayı
dilemişler. Hepsi o devirdeki peygambere, Hazreti Musa'ya tabi olmuşlar. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmış, tabi olanlar. Yani Hazreti Musa'nın dinini yaşayanlar, Tevrat'ı yaşayanlar, hepsi ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Daha sonra fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Daha sonra nefslerini Allah'a teslim etmişler. Daha sonra irşad olmuşlar. Ve nihayet iradelerini de Allah'a teslim etmişler. İrşad makamına ulaşmışlar. Tevrat'ta 7 safhanın 7'si de farz kılınmış. Yine Tevrat gösteriyor ki Hazreti Musa ve ona tabi olanlar 7 safhanın 7'sini de yaşamışlar. Öyleyse Tevrat'ın muhtevası Hanif dininin muhtevasıdır. 7 safha ve 4 tane teslim. Sonra İncil'e geliyoruz. Bakıyoruz ki Tevrat'ta nasıl 7 safha

ruhlarını da, fizik vücutlarını da, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Geliyoruz Kur'an-ı Kerim'e. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve onun sahabesi 7 safhanın 7'sinde yaşamış. Kur'an'da 7 safhanın 7'si de farz. Ve bütün sahabe 7 safhanın 7'sinde gerçekleştirmişler. Sevgili kardeşlerim, Hz. Musa ve ona tabi olanlar Tevrat'ta farz kılınan 7 safhanın 7'sinde yaşamışlarsa, 4 teslimi de gerçekleştirmişlerse, Hz. İsa ve ona tabi olanlar da İncil'deki aynı olan 7 safhanın 7'sinde yaşamışlarsa ve 4 teslimi de gerçekleştirmişlerse ve Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve ona tabi olanlar 7 safhanın 7'sini de yaşamışlarsa, başlangıçta ona tabi olmuşlarsa, o ve ona tabi olanların hepsi 7 safhanın 7'sini de yaşamışlarsa, ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini hepsi Allah'a teslim etmişse, o zaman sevgili kardeşlerim, dinlerden bahsetmek mümkün olabilir mi? Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de bu din Hanif dinidir diyor Allah-u Teala. Hazreti Musa'nın dini de, Hazreti İsa'nın dini de, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dini de, Hazreti İbrahim'in dinidir. Hanif dinidir. Hal böyleyse, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, insanların, birbirlerine, Hristiyanların, Yahudilerin ve Müslümanların birbirlerini ayrı dinlerden zannetmeleri, bunun uğrunda savaş vermeleri, devam edecek mi? Hayır, devam etmeyecek. Yolun sonuna geldik. İspat vasıtaları bizim elimizde. Hristiyanlara da, Musevilere de, İslam'a da dinler diye bir şey olmadığını, sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dininin mevcut olduğunu, 3 kitapta da hem 7 safha ve 4 teslimin farz kılındığını, hem de 3 peygamber zamanında da 7 safha ve 4 teslimin yaşandığını ispat ettiğimiz zaman, o zaman savaşlar bitecek sevgili kardeşlerim. Dünya sulh ve sükuna kavuşacak. İşte Allah Teala'dan aldığımız bunca nimetin arasında en önemlisi, Allah'ın bize bahşettiği en önemli nimet bu diye düşünüyoruz sevgili kardeşlerim. Dinlerin mevcut olmadığının bu dünyada evvela bize öğretilmesi. 3 kitabında 7 safha ve 4 teslim ihtiva etmesi, 3 kitabında peygamberinin Hazreti İbrahim'in Hanif dinine tabi olduğunun kesinleşmesi, bunların ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslim olma edilmesi yoluyla

gerçekleştirilmesi hem hepsinin farz olması hem de üç peygamber zamanında hepsinin tahakkuk etmesi. Onlar ve onlara tabi olanlar yedi safa ve dört teslimin hepsini yaşamışlar. Sonra mı ne olmuş? Sonra iblis girmiş devreye. Ve önce Musevilere, daha sonraki devirde Hristiyanlara, en sonraki devirde de Müslümanlara Allah'ın dinini unutturmuşlar. İşte Tevrat, işte yedi safa ve dört teslimin farziyeti, işte Tevrat'ta Hz. Musa ve ona tabi olanların hepsinin bu yedi safa ve dört teslimi yaşamış olmalarının ispatı. İşte İncil. İşte İncil'de yedi safa ve dört teslimin farz kılınması ve Hz. İsa ve ona tabi olanların yedi safa ve dört teslimin hepsini yaşaması. İşte Kur'an-ı Kerim, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve ona tabi olanların hepsinin yedi safa ve dört teslimi yaşaması. Kur'an-ı Kerim'de yedi safa ve dört teslimin hepsinin farz oluşu. Öyleyse kim bunlara karşı çıkabilir ki? Bütün dünya bu hakikatleri yakın gelecekte tamamen öğrenecek. Şimdilik sözlerimizin bütün dünyaya ulaşmasını engellemeye çalışıyorlar. Ama ne zamana kadar? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dediği mutlaka gerçekleşecek ve dünya bir sulh ve sükun devresine Allah'ın önceden belirttiği gibi mutlaka ulaşacaktır. Önümüzdeki aylarda, önümüzdeki yıllarda bunların hepsinin gerçekleştiğini, bütün dünyanın sarmaş dolaş olacağını, bütün insanların dinlerin değil, sadece Hz. İbrahim'in Hanif dininin mevcut olduğunu ve o tek çatı altında bütün insanların huzur ve mutluluk içinde yaşamaya başladığını göreceksiniz. Allah'a en çok bunun için şükrediyoruz ki bu büyük görevi bu devirde bize Allah Teala nasip kılmış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz ve huzurlarınızdan mutluluğunuza dualar ederek ayrılıyoruz inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz mu? Mutluluk. Bir defa değil, bin defa tekrar etsek de bitmeyecektir tekrarımız. Allah Teala insanları onlar mutlu olsunlar diye yaratmıştır. Ve Kur'an-ı Kerim'in hedeflerine baktığınız zaman bunun en üst boyuta kadar çıkması üzerimize farz kılındığı cihetle kesindir. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlarsınız işe. Ondan evvel yaşamıyorsunuz. Hayatınız Allah'a göre hayat değildir. Ondan evvel insanlar yaşamış olmazlar. Ondan evvel kendilerini sadece cehenneme hazırlayan İnsanlar söz konusudur. Allah Teala hiç kimsenin cehenneme atılmasını istemez. Ama kanunlarını koymuştur. Kanunlar şaşmaz bir şekilde çalışır. Allah Teala kişiyi serbest iradesiyle, hür iradesiyle serbest bırakmıştır. Dileyen cehennemi seçer, dileyen cenneti seçer. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemekle mutluluk başlar sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse mutluluk onlar için başlar. Allah'a ulaşmayı dilemek ne demektir? Bir insan üç vücuttan oluşur. Şu fizik vücudu vardır. Geceleri rüya gördüğünüz, rüyadayken yaşadığınız hayatı yaşayan nefsiniz vardır. Hepiniz her gece nefsinizle beraber olursunuz. Gerçek uykuya daldıktan sonra nefsiniz dalga boylarının eşit olduğu noktada vücudunuzdan ayrılır. Ve siz rüyayı yaşarsınız. Onu ertesi gün belki hatırlarsınız, belki hatırlamazsınız, belki kısmen hatırlarsınız. Ama rüyadaki vücudunuz nefsinizdir. Eğer kendinizi aynada görebiliyorsanız o zaman berzah alemindesiniz. Yani bizden evvel ölenlerin hala yaşamakta oldukları, nefslerinin yaşamakta oldukları alem. O zaman göreceksiniz ki ölmüş olan akrabalarınızdan büyük babanız, babanız, anneniz, büyük anneniz, halanız, ölenlerle berabersiniz. Aa diyeceksin sen ölmemiş miydin? Onlara diyecekler de diyecekler ki öldük ama görüyorsun ki yaşıyoruz. Ölüm bir son değildir. Ve de kişi meraklı soracaktır. Bir takım olayları soracaktır. Bütün aldığı cevaplar doğru cevaplardır. Yani o kişinin gördüğünüz kişinin gerçekten sizin anneniz, babanız, ablanız, abiniz ama yüzlerce defa yaşadığınız olaylardan bahsettiğiniz zaman bütün olaylarda doğru cevaplar alırsınız. Emin olursunuz ki odur. Orada yaşıyor, berzah aleminde yaşıyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nefsinizi Allah Teala başlangıçta afetlerle doldurmuş. %100 afetle dolu bir nefs kalbinin sahibi olarak nefs size verilmiş. Allah Teala her şeyi mutlak surette bir denge unsuruyla yaratır. Sıfır noktasının şu nokta sıfır noktasıysa
üstünde, şu kadar üstünde Allah Teala'nın yarattığı bir şeyi yaratmasıyla aynı anda sıfır noktasının aynı miktarda altında bir ikincisi yaratılır. Biri diğerinin tam olarak zıttıdır. Gene sıfır noktasının sol tarafında şurada bir şey yaratmışsa Allah Teala, bir şeyi vücuda getirmişse, sağ tarafında da yine sıfır noktasından aynı uzaklıkta mutlaka onun zıttını vücuda getirir. Diyor ki, biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. Her şey. Eğer elektron varsa mutlaka karşıt elektron var. Yani elektronun zıttı. Adına pozitron da deniyor. Eğer nötrino varsa karşıt nötrino da var. Sevgili kardeşlerim, İnsan nefsiyle birlikte yaşar ölünceye dek, ama her gece nefs vücudu terk edip gider, kişi çok büyük bir kısmını hatırlayamaz neler yaptığının. Ama bir kısmı o istemese bile mutlaka aklında kalacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala insanı zıttıyla kayyum kılarak çift yaratmış, bir insan yaratmış, Adem Aleyhisselam, Adem Aleyhisselam'ın nefsini de yaratmış, onun zıttı olarak. Adem Aleyhisselam'ın kaburga kemiğinden Havva annemizi yaratmış, onun da zıttını yaratmış, zıttıyla birlikte, yani nefsiyle birlikte vücuda getirmiş. Yetmez bir de onlara ruh üfürmüş. Hepimize Allah Teala ruhundan üfürmüş. İşte şu anda sizinle ruhsuz birisi konuşuyor. Ruhu yok. Yani vücudun içinde ruhu mevcut olmayan birisi. Ruhumuzu Allah'a gönderdik. Allah Teala bütün insanlara ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmalarını açık ve kesin bir şekilde farz kılmıştır. Ve enübü ilâ rabbikum ve eslimu lehu diyor Allah Teala. Rabbine yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona teslim ol. Yani önce ruhunu Allah'a göndererek teslim et. Sonra fizik vücudunu afetlerden kurtarmak suretiyle fazıllarla doldurarak Allah'a teslim et. İkinci teslim nefs değil, veç. Fizik vücudumuz bu Allah'a teslim edilecek. Demek ki önce ruhumuzu Allah'a teslim edeceğiz. Bunun için bir dilek yetiyor. Bir kişi, o kişi kim olursa olsun, o kişi ne kadar korkunç hatalar işlemiş olursa olsun, o kişi neler kaybetmiş olursa olsun manevi açıdan, o kişi eğer Allah'a mülaki olmayı dilerse, yani ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, dilediği takdirde olay mutlaka tamamlanacaktır. O kişinin ruhu her halükarda mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde
Bir tek dileğiniz, Ya Rabbi, senin bunca ermiş evliyan var. Bunun da çok kolay bir şey olduğunu söylüyorlar bana. Ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. İşte böyle dedikleri zaman, tamam. Allah Teala eğer bu dilek kalpten söylenmişse, gerçek anlamda bir kalbi dileği ifade ediyorsa, tam kalbi bir hüviyette söylenmişse, Allah Teala mutlaka bu dileği yerine getirecektir. Yani bir kalpten talep var, bir de sureta bir talep var. Ne demek olduğunu daha kesin bir şekilde açıklayalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaşa çıkmadan önce herkesi dolaşıyor. Herkesin savaşa iştirak etmesini istiyor. Ve savaştan döndüğü zaman da savaşa iştirak etmeyenlerden birisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle konuşmak istiyor. Diyor ki ben birçok sebepten dolayı seninle beraber savaşa iştirak edemedim. Ama o savaşa iştirak edememem, bundan sonrakilere iştirak etmeyeceğimi göstermez. Bundan sonra savaşa çıktığın zaman ben de inşallah seninle beraber olacağım, mutlaka olacağım. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki, o diyor sana kalbinde olmayan bir şeyi söyledi diyor. Öyleyse kalpten Allah'a ulaşmayı dilemenin ne olduğunu çok net olarak bu misal size anlatmıştır diye düşünüyorum. Öyleyse mutluluğu arayanlar sizlere sesleniyorum. Mutluluk düşünemeyeceğiniz kadar size yakın bir nesnedir. Düşünemeyeceğiniz, hayal bile edemeyeceğiniz kadar size yakın bir nesnedir. Eğer bu söylediklerimi ilk defa işitiyorsanız, o zaman sevgili kardeşlerim, aynen öyle olduğunu göreceksiniz. Neden? Çünkü bir tek dileğiniz, sadece şuradan kalpten yapacağınız bir tek dilek, Ya Rabbi, ben de ruhumu sana şu dünya hayatını yaşarken, hayattayken ulaştırmak istiyorum. Ben de senin ermiş evliyalarından olmak istiyorum. Diyorlar ki bunu isteyen eğer isterse Allah Teala mutlaka ona verirmiş. Ben de istiyorum yüce Allah'ım, bana da ver. İsteyen dilerse Allah Teala ona verir mi? Elbette verir. Bakınız ne diyor Allah Teala? Allahü yeştevi ileyhi men yeşayü ve yehdi ileyhi men yunib. Şura suresi 13. ayet-i kerime. Allah dilediğini kendisine seçer. Kendisine ulaştırmak için dilediğini seçer diyor. Kimi seçer? İnsanların %95'inden fazlasını seçer. Herkesi seçer. Ama diyor, o seçtiklerimden her kim bana ulaşmayı dilerse ben diyor sadece onları kendime ulaştırırım diyor. O seçtiklerimden, o seçtiklerim var ya, insanların %95'inden fazlasını seçerim. Ama o seçtiklerimden sadece bana ulaşmayı dileyenleri kendime ulaştırırım diyor. Burada durun. O kadar az insan Allah'a ulaşmayı diliyor ki hayret etmemek mümkün değil. Sevgili kardeşlerim, bu nasıl bir iştir? Hiç anlayamıyorum. Şu insanlara acaba nasıl anlatabiliriz biz bunu? Herkesin %100 elinde olan bir hedef bu. Yani herkes ruhunu Allah'a ulaştırabilir. Çünkü ulaştıracak olan onlar değil, Allah. Onlar sadece bir dilekte bulunacaklar.
Bunca kardeşimiz var, Allah Teala'ya ulaşmış. Sadece bir dilekle ulaştılar. Öyleyse herkese sesleniyoruz. Ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Sadece bir dileğinizle, Ya Rabbi ben ruhumu sana şu dünya hayatını yaşarken ilka etmeyi, mülaki kılmayı, sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Ben de senin ermiş evliyalarından birisi olayım. Ne olur sevgili kardeşlerim, sevgili dostlarım, ne olur ülkemizin değerli insanları, ne olur dileseniz, ne kaybedersiniz ki? Ama dilerseniz, o yaşadığınız mutluluk sebebiyle hep bizi hatırlayacaksınız bir ömür boyu. Bir hiç karşılığı cennetin üçüncü katı. Allah Teala bir dilek karşılığı cennetin Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman bu dileğin karşılığında dilediğiniz an birinci cennetin sahibi kılar size. Ertesi gün ölse insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra gideceği yer mutlaka birinci kat cennettir. Eğer insanlar bu noktada kalmazlar da hacet namazını kılarlar, Allah'tan mürşitlerini sorarlarsa, Allah, Allah'a ulaşmayı dileyen herkese mürşidini %100 gösterir. Mutlaka gösterir. Göstermemesi mümkün değildir. Bir tek şart, o kişi şuradan kalpten bir dilekle Allah'a ulaşmayı dileyecek. Sadece bir tek dilek ve de bu dilek yeterli. Ve o kişinin ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Bunun için önce o Allah'a ulaşmayı dileyen, talep eden kişiyi mürşidine ulaştırır. Kişi hacet namazını kılar, mürşidini sorar Allah-u Teala'dan. Ey Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaştığı zaman gözyaşlarıyla ona tabi olur. Tabiyetini gerçekleştirdi, sonra öldü. İkinci kat cennete mutlak olarak girer bu kişi. Hayatı devam etti. Mürşidine ulaşmak neyi ifade eder? Kim mürşidine ulaşırsa, ulaştığı, tabi olduğu anda o kişinin ruhu vücudunu terk eder. Devrin imamının bulunduğu dergaha mutlak olarak ulaşır. Bizim dergahımıza ulaşır. Dünyada kim, hangi mürşide tabi olursa olsun, o kişinin geleceği yer bizim dergahımızdır. Yani manevi dergahımız. Seyr-i sülükün yapıldığı dergahımız. 7 tane gök katını birer birer o kişinin ruhu da diğer ruhlarla beraber aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Sitretül müntaha'ya ulaşacaktır o ruh. Sitretül müntaha'dan da Allah'ın zatına ulaşacaktır. O arada zikri yaklaşık olarak 3 saate, bazen 4 saate çıkmış olacaktır. Ve namaz kılmak mı? Allah Teala o kişiye namazı zevk haline getirmiştir. Oruç tutmak mı? Allah o kişinin açlık çekmesini istemez, ona açlığı yaşatmaz. O kişi oruç tutar ama acıkmaz. Bu kişi en güzel şekilde ibadetlerini yapar. Namazın dışında zikrini yapar. Allah ona zikri sevdirir. Bu kişinin hangi açıdan bir eksiği varsa, namazı sevmemek, orucu sevmemek, zikri sevmemek gibi, Allah Teala onların hepsini telafi eder. O kişiyi
mutlaka bunları seven bir noktaya ulaştırır. Allah onlara zikri sevdirir. Allah onlara namazı sevdirir. Allah oruç tuttukları zaman onları acıktırmaz. Zekat verdikleri zaman arkasından aramazlar. O parayı vermek onlar için bir ay keşke vermeseydim. Ben kim bilir onunla kendi işimi nasıl görürdüm diye bir düşüncenin asla sahibi olmazlar. Para verirler ve bundan büyük mutluluk duyarlar, huzur duyarlar. Sonra sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ve de istiyoruz ki herkes bilsin. Herkes öğrensin. Allah Teala bir insana ne kadar büyük şeyler veriyor, ne karşılığı? Sadece bir dilek karşılığı, Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve de bu kişi dilemişse mürşidine ulaştıktan sonra vücudundan ayrılan ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Söylediğim gibi o kişinin yeter ki 7-8 aylık bir ömrü olsun. Ruh Allah'a ulaştı. Ulaştığı anda Allah'ın zatında yok olur. Ruhu Allah'a ulaşan, her gün 3-4 saat zikir yapan bir kişi üçüncü kat cenneti garanti etmiştir. Allah'a ulaşmayı diledi birinci kat cennet. Mürşidine tabiyet ikinci kat cennet. Ruhunu Allah'a ulaştırmak, Allah'ın kendisinin ulaştırması. Üçüncü kat cennet. Gerçekten Allah kendisi mi ulaştırıyor? Bakınız ne diyor Rad 27'de. Allah dalalette olanları bırakır. Ama onlardan kim? O dalalette olanlardan kim? Herkes dalalettedir. Ve Allah Teala bırakır onları, serbest bırakır. Onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'a göre sadece bir olay var, bir dilek. Allah'a mülaki olmayı, ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek. Kim böyle bir dileğin sahibi ise Allah onları mutlaka kendisine ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, terazinin bir tarafına ve ikinci tarafına bakalım. Terazinin bir tarafı. Allah Teala o kişiyi kendisine ulaştırmış. O kişiye üçüncü kat cenneti garanti etmiş. O kişiye yaşadığı süre boyunca dünya mutluluğunun yarısını garanti etmiş. Zikrini devam ettirebildiği takdirde kişi bir ömür boyu şu 3 saatlik, 4 saatlik zikri ne kadar zikirde ulaştıysa o zikri bir ömür boyu devam ettirdiği takdirde kişi o mutluluğu, dünya mutluluğunun yarısını mutlak olarak yaşar ömrü boyunca ve de kıyametten sonra da gideceği yer mutlaka üçüncü kat cennet olur. Terazinin öbür kefesinde ne var? Kişi ne karşılığı üçüncü kat cenneti elde etti? Ne karşılığı dünya mutluluğunun yarısını elde etti? Yarı yarıya mutlu bir hayatı Allah-u Teala ona garanti etti bir ömür boyu. Bir tek dilek sevgili kardeşlerim. İşte Allah Teala bu kadar değergâh. Bu kadar sizin mutluluğunuzu istiyor. İşte bu yarı yarıya mutluluğu daha öteye taşımak istemez misiniz? O zaman beşeri ilişkilere önem vereceksiniz. İnsanları kırmayacaksınız sevgili kardeşlerim. İnsanları seveceksiniz. Hep başkalarını mutlu edecek sözler söyleyeceksiniz. Ne zaman iki kardeşimizin arası açılırsa
araya gireceksiniz. Onları birleştirmeye, hatalarını birbirine itiraf ederek karşısındakinden özür dilemeye ikna edeceksiniz. Gayretiniz hep insanları birleştirmek istikametinde. Bu konuda toplumları mahveden en önemli konu dedikodudur. Sevgili kardeşlerim, birisi ötekine gelir. Ben falancaya şöyle şöyle şöyle söyledim. O da bana böyle söyledi, kalbimi kırdı der. Sonra gider bir başkasına da söyler. Yeter mi? Yetmez. Bu sözü ondan alan kişi de bir başkasına söyler. O başkaları da başkalarına söylerler. Falanca peşmekana böyle yapmış, böyle haksızlık olur mu? Sevgili kardeşlerim, insanlar eğer bir şeye nefslerine batmışsa başka birinin bir sözü, o şeye, o kendilerine batan o söze kırılmışlarsa bu hemen halledilebilir bir konudur. Ne zaman birisi size kıracak bir şey söylerse siz bu sözü unutmayın. Parmağımı size göstererek söylüyorum. Siz o kalbini kırdığınız kişiden derhal af dileyeceksiniz. Bunu yaptığınız anda olay bitmiştir. Ne zaman bir kişi size bir başkasının kendisine yaptığı bir haksızlığı anlatmaya gelirse, ona deyin ki, senin bu yaptığın şey yanlış. Senin muhatabın ben değilim. Hadi gel ikimiz beraber ona gidelim. O senin kalbini kırmış olan arkadaşa. Mutlaka sen de ona bir şey yapmışındır ki o sana böyle bir davranışta bulunmuş. Hadi gel beraberce gidelim. Ve aziz kardeşim sana bir tavsiyede bulunmak istiyorum haddim olmayarak. Ama ne olur bir başkasına da gidip falancanın sana karşı kötü davrandığını lütfen söyleme. Bu konunun çözümü var. Kime muhbir olduysan, kim sana yanlış bir davranışta bulundu diyorsan, çok kolay. Gidersin, onunla konuşursun. Hatta ben de seninle beraber gideyim. Onunla konuşursun ve o kişi sana kötü davranmışsa bile sen ondan af dilemek büyüklüğünü gösterebilirsen o kişi yaptığından büyük pişmanlık duyar. Sevgili kardeşlerim hepsi bu kadar. Kim size bir başkasını kötülemeye gelirse ona sakın yüz vermeyin. Sert davranmanız gerekmiyor. Sadece söylediklerimi söyleyeceksiniz. Hadi gel, sen de beraber o kardeşimize gidelim ve ben sizin aranızı bulayım, sizi barıştırayım. Sen onun sana kötü bir şey söylediğini bana anlatıyorsun. Diyelim ki içini ferahlattın. Ama acaba sen ona ne yaptın? Sen ona ne yaptın da o kardeşimiz sana bu kötü şeyi söyledi. O kardeşimiz sana seni üzecek olan bu sözü söyledi. Hadi gel, beraberce gidelim, bu meseleyi çözelim. Sevgili kardeşlerim, ikinci elde konu tamamlanmıştır. Birinci el sizsiniz. İkinci elde o sözü bu kardeşimize söyleyen ve gittiğiniz zaman göreceksiniz ki o da ona karşı mutlaka bir şeyler yapmıştır. Sevgili kardeşlerim, şeytan ne yapıyor insanlara?
Birisine kızdığı zaman ona bir kötü şey söylüyor. Karşısındaki de bu anlattığımız şeylerin dizaynı içerisinde olsaydı hemen özür dileyecekti ondan ve konu bitecekti, kapanacaktı. Hayır, o da ona ters bir şey söylüyor. Ve ikisi de bir başkalarına gidiyor. Birincisi A'ya, ikincisi B'ye gidiyor. İkisi de kendilerinin haklı olduğunu, karşı tarafın haksız olduğunu anlatıyorlar. Ve A'yı birisi, B'yi de birisi kendisine çekmeye çalışıyor. Taraf topluyor. Yani hasımların sayısı artıyor. Birbirine karşı çıkanların sayısını şeytan böylece arttırıyor. Bu bir çözüm değildir. Diyelim ki A 10 kişiye gitti, B de 10 kişiye gitti. Her birinde iki tarafta ikna etti ki kendileri haklıdır. A'nın tarafında 10 kişi var, B'nin tarafında 10 kişi var. İşte iki tane grup size. Birbirini sevmeyen insanlar. Oysa ki size kim gelip de falanca bana böyle yaptı derse hemen onu alıp ötekine gideceksiniz beraber. Göreceksiniz ki öteki kadar bu da suçlu. Ama ne şeytan ona kendi kabahatini göstermiyor. Halbuki o bu söylediklerimizin künhünde olsa birisi kendisine kötü davrandığı için kötü davranırsa bir şey söylerse bir hakarette bulunursa ona eğer özür dilemek, ona karşı özür dilemek büyüklüğünü gösterebilirse, gösterdiği anda anlaşmazlık sona erer. Hatayı kabul, arkasından da af dilemek. Bitmiştir, olay kalmamıştır. Hele bu iş herkesin huzurunda yapılırsa, %100 bitmiştir. Sevgili kardeşlerim, neden? Neden birbirimizin kalbini kıralım ki? Neden başkaları bizim yüzümüzden huzursuz olsun ki? Biz Allah'ın yolunda olanlarız. Belki aramıza yeni katılan kardeşlerimiz bu hakikatleri bilmedikleri için birbirlerini kıracak şeyler söylerler. Sonra da bunun sıkıntısını çekerler. Ama başka birisini kendi tarafına çekip de diğerine karşı kışkırtmak isteyen herkesin yanında bizden birisi olursa o kişiyi hemen hedefe ulaştırabilir diye düşünüyorum sevgili kardeşlerim. Sizlere çok güveniyorum. Kimse de gelip de başka birini kötülerse hemen söylediklerimi yapın. Evvela o kişiyi haklı bulup da "Aa, sahi mi? Öyle mi yapmış? Allah Allah. Çok çok üzüldüm bu işe. Doğrusu kardeşim sana karşı büyük haksızlık yapılmış. Ben de senin tarafındanım." Tarzında bir düşüncenin sahibi olan kişi bizden değildir. Kendisine taraftar toplamaya çalışan kişi de bizden değildir. Ama şimdi her an aramıza insanlar, yeni kardeşlerimiz katılıyor. Onlar Allah'ın doğrularını ve güzellikleri bilmiyorlar. Başka insanları kırmamak gerektiğini bilmiyorlar. Bilmedikleri için de yanlış davranacakları kesindir. İşte o yanlış davranan bütün kardeşlerimize bunları söyleyeceksiniz. Sen burada bir yanlış anlamaya muhatap olmuş olabilirsin. Sen onun söylediklerini yanlış anlamış olabilirsin. Kaldı ki sen de belki ona sana bu sözleri söylemesini icap eden bir şeyler söylemişsindir. Hadi gel kardeşim, ikimiz beraber gidelim ya da onu buraya çağıralım ve de üçümüz bir araya gelelim, konuşalım. Göreceksin ki
O kardeşimiz bunu bilerek yapmamıştır. Senin de bilerek yapmayacağına inanıyorum. Hadi bir araya gelelim ve bu meseleyi çözelim. İşte çözüm budur sevgili kardeşlerim. Hiçbir zaman bir dedikoducunun size gelip de başkasını fitnelemesine müsaade etmeyin. İsterseniz çözüm bulmak üzere dinleyin. Ama ona hak vermeyin. Diğer tarafı dinlemeden taraflardan birini asla haklı görmeyin. Yetmez. Haklı görseniz bile taraf tutmayın. Mutlaka iki tarafı birleştirip aralarında sülhü sükunu yerleştirmeyi sağlamaktan daha öteye gidin. Sülhü sükunun ötesinde sevgiyi oluşturun onlarda. Bir insan sevgi duyarsa sevdiği kişinin yaptığı yanlışı yanlış olarak görmez. O zaten sevdiği için ona karşı kötü davranmayacaktır diğer tarafa karşı. Ne olur sevgili kardeşlerim, birbirinizi sevin. Severseniz bütün güzellikleri o zaman yaşayacaksınız. Göreceksiniz ki dünya yaşamaya değer bir yer. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey o kadar güzel ki. Ne olur etrafınızdaki insanlarla iyi geçinseniz, ne olur eşinizle kavga etmeseniz, diyelim ki sizi üzen, size devamlı kızan bir eşiniz var. Siz de ona kızdığınız için devamlı kavga halindesiniz. Neden? Neden öyle yapıyorsunuz? Siz tasavvuftasınız. Eğer işiniz tasavvufta değilse, ona, o size kızıyor diye siz ona kızmayacaksınız. Ona Allah'ın güzelliklerini anlatacaksınız. O, düne kadar her kızdığında kendisine küsen, söylenen, karşı çıkan karısına alışmıştır. Ya da kocasına alışmıştır. Ama siz değişmişseniz, onun yanlış sözlerini haklı görecek bir noktaya ulaşmışsanız, o zaman herkesin söylenmesinin arkasında sizin ona karşı yapmadığınız, onun istediği, belki de haklı olarak istediği birçok şey vardır. Haksız yere bana şöyle şöyle şöyle yaptı diyen hiç kimseye %100 inanmayın. Birçok kişi öfkesi veya kini sebebiyle ilave edebilir. Bir olayın anlatılışında nefs sahibi olan insanlar hep kendilerini haklı çıkarırlar. Allah'a ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini teslim edenler adım adım bunlardan kendilerini koruyup neticede %100 tarafsız noktaya ulaşabilirler. Sevgili kardeşlerim, bütün bunları yapabilmeniz ancak bir tek fiille mümkün. Sevmek. Sevmeyi öğrenin. Bizim vakfımızın, Mir Vakfı'nın, International Mir Foundation'ın primitif özelliği, merkezi özelliği, en büyük özelliği sevgidir. Bütün dünyayı sulh ve sükûna kavuşturacak olan
Bir dizaynı biz yerleştireceğiz dünya üzerinde sevgili kardeşlerim. Sevgisiz olabilir mi bir düşünsenize? Herkesin birbirini sevdiği, hiç kimsenin birbirine düşman olmadığı, kardeş olduğu bir yeni dünya nizamını kurmakla vazifelendirildik. Bu sadece sevgiyle çözülebilecek olan bir faktördür. Sevgili kardeşlerim, böyle bir hedefe ulaşabilmek sadece bir tek şeyle mümkündür. Sevmek. İnsanlara hepimiz sevmeyi öğreteceğiz. Eğer biz insanlarla kavga ediyorsak, eğer biz insanlarla tartışıyorsak, haklı çıkmaya çalışıyorsak, o zaman sevgili kardeşlerim, neden? Allah Teala bize doğruyu söyleyip orada kalmamızı istiyor. Sadece doğruları söyleyeceğiz. Hakikatleri söyleyeceğiz insanlara. Onlarla kavga etmeyeceğiz. Sizler gördünüz sevgili kardeşlerim. Evvelce birçok tartışmalarda biz bulunduk. Ama hiçbir zaman biz kimseye başkaları bize öfkelense de, kızsa da, hakaret etse de biz kimseye hakaret etmedik. Etmemeyi öğretti Allah Teala bize. Sevgili kardeşlerim, öyleyse biz Mir Vakfı'yız. Bütün dünyaya sulh ve sükunu öğretecek olan vakfın müntesipleriniz hepiniz. Kendi aranızda sulh ve sükunu sağlayamıyorsanız başkalarına nasıl öğreteceksiniz ki sevgili kardeşlerim? Gelecekte göreceksiniz ki bütün dünyada bir sulh ve sükun devresi başlayacak. Belki birazcık savaşmak gerekecek bunun için. Savaş olacak. Ama arkasından da sulh ve sükun gelecek bütün dünyaya. Bütün dünya insanının Allah'ı tanıyacağı yeni bir devreye gireceğiz. Şeytanın %100 mağlup olacağı yeni bir devre. Sevgili kardeşlerim, bir sualimiz var. Mutlu olmak istiyor musunuz? Eğer istiyorsanız, o zaman başkalarını kendinizden öne alın. Başkalarına hizmet etmek için yaşayın. Başkalarını daha güzel bir ifadeyle mutlu etmek için yaşayın. Etrafınızdaki herkesin mutlu olması için gerekli şeyleri yapın. Onları sevin. Sevdiğinizi göstermekten çekinmeyin. Herkesi sevmelisiniz. Yardıma ihtiyacı olan herkese yardım etmelisiniz. Herkesin elinden tutmalısınız. Onları daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu bir hayata ulaştırmalısınız. Arkasında bunlar, bütün bunların arkasında hep sevginin var olduğunu göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Sevgimizin derecesini en iyi Allah bilir. Öyleyse siz de etrafınızdaki herkesi sevin. Kötü olanlar da sizin sevginizin sıcaklığında erisinler. O zaman kötülüğün, nefsin afetlerine kurban olmanın kendilerine hiçbir fayda sağlamadığını, hep kaybettiklerini idrak edeceklerdir. Onları çok sevin.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün negatif faktörlerin üzerine örtecek olan kar, sevginin beyazlığını taşır. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah'tan bahsetmek üzere ve onun kendisini sevenlere layık kıldığı mutluluk üzerine. Mutluluk Allah ile dost olmadan elde edilmesi mümkün olmayan bir hedeftir. Sadece Allah ile dost olabilenler, bir dostluk kurabilenler, sadece onlar sevgili kardeşlerim. Sadece onlar mutlu olurlar. Konunun içinde Allah'a kurbiyet, yani yakın olmak, karib olmak yoksa mutluluk da yoktur. Mutluluk, bir insanın nefsindeki afetlerin yok edilmesi oranında yaşanabilir. Nefsinizin kalbi başlangıçta %100 afetlerle doludur. Allah Teala bütün kainatı bir denge unsuruyla yaratmıştır. İfade açık ve kesindir. Biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık diyor Allah Teala. Öyleyse her şeyin dengede olduğu bir yaratılış nizamı. Bir insanın nefsinin kalbi %100 afetle doluysa bu nasıl denge diye düşünenler varsa denge tam bir dengedir. Çünkü bir de ruhunuz var, onun da kalbi %100 hasletlerle dolu. Zaten ruhunuz Allah'ın ruhu. Ama Allah Teala ruhunu size bırakmak istemiyor. Ruhunuzu bana diyor, şu dünya hayatını yaşarken ulaştıracaksınız. Bunu dileyeceksiniz, biz de sizin ruhunuzu kendimize ulaştıracağız. Evvelce üçüncü kat cennetin sahibi olacaksınız. Daha doğrusu biz size bu böylece üçüncü kat cenneti kazandıracağız. Allah'a yani bize ulaşmayı dilediğiniz zaman diyor Allah Teala birinci kat cennetin sahibisiniz. Sonra sizi mürşidinize ulaştıracağız. Tabi olduğunuz zaman ikinci kat cennetin sahibisiniz. Bundan sonra da sizi ruhunuzu vücudunuzdan ayırdıktan

meşrini gösterir, ulaşmasını sağlar. Taviyet, üstünün önünde diz söküp, el öperek, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek. Kişinin mürşidine tabi olarak el öpmesi ne demektir? El öpmesi, mürşideki cereyanın o kişiye geçmesi demektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa insanlara hep cereyan geçer. Bu cereyan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Cebrail aleyhisselam tarafından verilmiştir. Biliyorsunuz, Hira Dağı'nda Nur Mağarası'ndayken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Cebrail aleyhisselam bembeyaz elbiselerle bir insan kılığında, bir insan hüviyetinde göründü. Ona doğru bir adım attı ve ikra dedi. Oku. Peygamber Efendimiz zaten okuma yazma bilmiyordu. Ve dedi ki ben okuma yazma bilmem. Cebrail aleyhisselam yeniden dedi ki oku. Peygamber Efendimiz aleyhisselam gene aynı cevabı verdi. Cebrail aleyhisselamın kendisine yaklaşan İkinci adımıydı. Ben ikinci defa cevap verdim. Ben okuma yazma bilmiyorum. Üçüncü adımını attı Cebrail aleyhisselam. Ulaştı Peygamber Efendimiz aleyhisselam'a. İnsan hüviyeti içindeydi Cebrail aleyhisselam ve kollarıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sımsıkı sardı. Ve ona ikra ismi Rabbike dedi. Rabbinin ismiyle oku, Allah ismiyle oku dedi. Ve ona sarıldığı anda Allah'ın cezbesi geldi. İkisi birden şiddetle sarsıldılar. Bir daha bir daha arka arkaya birkaç cezbe geldi. Allah'tan gelen bu şiddetli sarsıntı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i baygınlığa yakın bir duruma düşürdü. Cebrail aleyhisselam'dan ona Allah'ın cezbesi geçti. Bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in cereyan alışıydı ve tabiiyetiydi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bundan sonra ömür boyunca Cebrail aleyhisselam hep ona yardımcı oldu. Her alanda ona yardımcı oldu, yol gösterdi, hedef tayin etti. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, insan neden en üstün varlıktır Allah'a göre? Allah'ın indindeki yaratılanların en kutsalı, en mukaddesi, Allah-u Teala tarafından en çok sevileni kimdir? Allah-u Teala tarafından en çok sevileni Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir.

Bütün varlıkları ele alırsak Allah'ın en çok sevdiği mahluk insandır. Ona ruh üfürmesi bunun ispatıdır. İnsandan başka hiçbir mahluk Allah'ın nurunu taşımaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizi çok ama çok seviyorum.

Allah Teala en çok sevdiği varlık olan insanın nefretten, kinden, düşmanlıktan, hasetten ve buna benzer nefsin afetlerin hepsinden beri olmasını ister. Ama insanı da nefs adı verilen bu varlıkla teçhiz etmiştir, donatmıştır. Neden? Çünkü ruh, insana üfürdüğü ruh %100 hasletlerle doludur. Her şeyi zıttıyla kayım kılarak çift yarattığı için insana ruhundan üflüyor. Bir başka ifade kullanılabilir. İnsana ruhundan üfürdüğü için, yani tamamen hasletlerden dolu bir sistemi insana üfürdüğü için, onun bir de tamamen afetlerden dolu bir başka varlığı olması lazım. İşte o nefstir. Öyleyse insanın fizik vücudu vardır. İnsanın nefsi vardır. İnsanın ruhu vardır. Bunlardan sadece ruh Allah'a aittir. Allah'ın ruhudur. Sonsuz sayıda insanın her birine Allah-u Teala ruhundan derhal aynı anda üfürür. Aynı anda 1 milyon tane çocuk dünyaya gelse hepsini Allah-u Teala aynı anda ruhundan üfürür. O Allah'tır. Hikmetinden sual olunmaz. Kainatın her noktasında nasıl bulunur? Nasıl bulunduğu izah konusu değildir. Bunu izah etmek gereğini duymaz. Ama bir günde dünya üzerinde 1 milyon çocuk da olsa doğan her çocuğa mutlaka ruhundan Allah'tan öpürür. Her yerde her zaman hazır ve nazırdır. Şimdi bir dengeyle yaratılan nefsinin kalbi %100 afetlerle dolu, ruhunun kalbi de %100 hasletlerle dolu bir insan yaratıldı. İnsana Allah-u Teala ruh üfürdüğü zaman olayın hüviyeti bu. Yani denge 100 ünite karanlığa karşılık, 100 ünite aydınlık. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükretmeliyiz ki Allah-u Teala bizlere, insanlara ruhundan üfürmüş, Allah'ın ruhunu bünyesinde taşıyan tek yaratık insana Allah Teala ruh vermiş. Nefsin %100 afetlerle donatılmasına karşın ruhumuz %100 hasletlerle dolu. İşte bu denge bir eşitliği ifade eder. Ne kadar karanlık varsa nefsimizde o kadar da aydınlık vardır, nur vardır ruhumuzda. Ama gelin görün ki Allah Teala ruhunu geriye istiyor. Ruhumu bana iade edin diye üzerimize farz kılmış. İrci'i ila Rabbik diyor. Rabbine rücu et. Ey ruh, Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. İnne
اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرَكُمْ اَنْ تُعَدِّ الْاِمَانَاتِ اِلٰى اِهْلَا diyor. Allah emanetleri onların sahibine teslim etmenizi emreder diyor. Öyleyse bir ruhumuz var. Kimin ruhu? Allah'ın ruhu. Öyleyse ruh bize bir emanettir. Emaneti sahibine iade edeceğiz. Diyelim ki başardık. Ruhumuzu Allah'a teslim ettik. İkinci bir emanet çıkıyor ortaya, fizik vücut. Onu da teslim ettiniz. Üçüncü bir emanet çıkıyor, nefs. Nefsi de teslim ettiniz. Dördüncü bir emanet çıkıyor, irade. İradeyi de Allah'a teslim edip, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, %100 Allah'ın emrinde, Allah'ın kumandasında bir insan çıkıyor ortaya. Salah makamının hüviyeti budur. İnsan, Allah'ın tamamen emrine girmiştir. Ya ilahi irade, ya külli irade. Resuller ve nebiler için ilahi irade devreye girer. Onun dışındaki herkes için külli irade devreye girer.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Herkes şu dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırmak emriyle karşı karşıyadır. Allah Teala bunu üzerimize farz kılmıştır. Sadece insan adı verilen mahluk Allah'ın ruhunu taşır. Onun da kendisine ait olmayan bir emanet olan ruhu, emanetin sahibi olan Allah'a tevdi etmesi, teslim etmesi gerekir. Bunun yapılması insanoğlunun üzerine farz kılınmıştır.

Böyle bir şey için, ruhun Allah'a ulaşabilmesi için bir insanın böyle bir dileğin sahibi olması lazım. Allah'a yönelmek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Bunca senin ermiş evliyan var. Bütün bu evliyaları bana ulaştırmanı diliyorum. Ey Yüce Allah'ım. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir talep Allah için yeterlidir. Allah mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ım dizaynı budur. Önce ruhu Allah-u Teala teslim alır. Teslim aldığı zaman fizik vücut bir emanet haline gelir. Fizik vücudunu teslim eder kişi, nefsi emanet hüviyetine girer. Nefsini teslim eder kişi daimi zikre ulaşınca, bu sefer iradesi emanet olur. Ve Allah-u Teala kişinin iradesine de el koyar. Ya ilahi irade ya da külli irade devreye girerek kişinin zikrini tesbih hüviyetine ulaştırır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah'ı zikredenlerden bahsediyor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah'ı tesbih edenlerden bahsediyor. Tesbih kişinin ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim ettikten sonraki hüviyetidir. Burası mutluluğun en üstün noktasıdır. Kainattaki en üstün insanlar iradelerini de Allah'a teslim eden en mutlu insanlardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şeyin en güzel standartlarda olduğu bir dünya hayatı, bu dört teslimin, ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimiyle. Bu şekilde bu dört teslimin gerçekleşmesiyle hedefe ulaşır. Sevgili kardeşlerim, öyle bir güne ulaşırsanız aynı şeyleri sizin de söyleyeceğinizden eminiz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? O zaman bir toplum söyler bunu. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Allah Teala her şeyi dengesinde yaratmıştır. Yarattığı her şey Allah'ın standartlarındadır. Öyleyse ilahi bir dizayn söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.
Allah için olmak, Allah'a ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini teslimle gerçekleşen bir vetiredir. Allah Teala bütün kainatı, kainatta yarattığı her şeyi insan için yaratmıştır. Ama insanı kendisi için yaratmıştır. İnsanı kendisine abd olması için, kul olması için yaratmıştır. Bu iki tabir, abd ve abid tabiri hep birbirine karıştırılır. İnsanlar oradaki ince noktayı idrak edemezler kolay kolay. İnce nokta nedir? Allah'a ibadet eden kişi abiddir. Ama abd Allah'a kul olan kişidir. İbadet ve kul olmak tamamen birbirinden ayrı iki tane mefhumdur. Bir insan Allah'a mülaki olmayı dilemediği sürece, ruhunu Allah'a ulaştırmayı yani dilemediği sürece hep abid olarak kalır. Yani Allah'a ibadet eden birisi. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ibadet eden herkes abittir. Ama abd olmanın başlangıcı bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim dilerse dediği zaman şeytanın kulu değildir artık. Allah'ın kuludur. Abd olmuştur. Allah'a kul olmuştur. Bu birinci kulluktur, Allah'a ulaşmayı dilemek. Sonra bu kişi mürşidine Allah Teala tarafından ulaştırılacaktır. O kişiye mürşit sevgisini Allah verir. Mürşidin sözlerini işitmesini sağlar kişinin, idrak etmesini sağlar ve o kişinin mürşidine daha ileriki safhada tabi olmasını sağlar. Mürşit sevgisi verir. O kişi hacet namazını kıldığında mürşidini görmek üzere kişinin hacet namazı kılması gerekir. Kim hacet namazını kılarsa Allah'a ulaşmayı dilemesi temel şarttır. Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dileyip de hacet namazını kılan kişi Allah'ın bir hediyesiyle karşılaşır. Allah Teala ona tabi olacağı mürşidini gösterir. Kişi tabi olacağı, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olduğu zaman dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. İşte o kişi Allah'a ulaşmayı dileyene kadar sadece abittir. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği anda tağutun kulu olmaktan kurtulur, Allah'ın kulu olur. Allah Teala buyuruyor ki, وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَوُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ اَهُمُ الْبِشْرَى وَبَشِّرْ اِبَادِهِ. Sahabe için diyor bunu. Onlar tağuta kul iken tağuta
kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar. Kendilerini kurtardılar. Allah'a yöneldiler. Yani Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştırmayı dilediler. Ve Allah'ın kulu oldular. Çünkü ayet-i kerime kullarımı müjdele diye bitiyor. Vellezî ve onlar, vellezîne ve onlar, eştenevut, iştinavet, eştenev, bu, iştinav ettiler. Tağute, çifte orada olmasının sebebi bir evvelki kelimeyi, bir sonraki kelimeye vuruyor ifade. İçtinab ettiler tağuttan, içtinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. En yabudu ha, ona, tağuta kul olmaktan, tağutun kulu olmaktan kaçındılar. Kendilerini kurtardılar. İçtinab ettiler. An yavuduha, ha ona, abd olmaktan kaçındılar. Şeytana kul olmaktan, abd olmaktan kaçındılar. İçtinab ettiler, kendilerini kurtardılar. Kaçınmak ve kendini kurtarmak, içtinab etmek. Neden? Enubu ilallahi. Çünkü Allah'a yöneldiler. Ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilediler. Kim bu dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse o kişi münib olur. İşte bu münib olmak kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Mutluluğun başlangıcıdır. 7-8 ay sürecek olan bir mutluluğun dünyadaki kişinin en mutlu devresinin başlangıcıdır bu. Bir dilekle başlar, o dilek Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ve böylece bütün insanlar da sahabe gibi Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kendilerini kurtarmışlardır ve Allah'a kul olmuşlardır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse abd olmak Allah'a kul olmaktır. Abid olmaksa Allah'a ibadet etmektir. Aynı kökten gelen iki kelime birbirinden çok ayrı iki tane mana ifade ediyor. Peki mutluluk bunun neresinde? Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren dünyadaki en mutlu insanlardan birisiniz. Hedefinize ulaştığınız, tabi olduğunuz zaman mutluluğunuz daha çok artacaktır. Allah ruhunuzu kendisine ulaştıracaktır. İşte bu ulaştırıncaya kadar geçen yuvarlak hesap 7 aylık normal devre, o insanın dünya hayatındaki en mutlu devresi olur. Nefsinin kalbinin yarısı nurlarla kaplanacaktır. Ama bu nurların kapladığı alan %51 olmasına rağmen, yani %49 karanlığın insanları huzursuz edecek bütün afetlerin
%49 oranında mevcudiyetine rağmen bir insanın sonsuz bir mutluluğu yaşaması bu 7 aylık, 7-8 aylık devrede tahakkuk eder. Acaba Allah-u Teala ne yapıyor da kişiler böyle bir mutluluğa ulaşıyorlar? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yaptığı şey Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah onun ruhunu kendisine ulaştırıncaya kadar geçen süreç içerisinde Allah-u Teala'nın o kişiyi muhafazası altına, koruması altına alması, şeytanın ona tesir etmesini önlemesiyle tahakkuk eder. Şeytan, o kişi ruhunu Allah'a ulaştırana kadar ki ruhu vücudundan ayrılacaktır, ana dergâh mürşidine tabi olacaktır. Tabi olduğu zaman ruh ana dergâha ulaşacaktır. Ve ana dergâhtan göklere doğru diğer ruhlarla birlikte, seyri sülük halindeki ruhlarla birlikte Allah'a doğru bir yolculuğa başlayacaktır. Önce birinci kata kadar çıkabilecektir. Gerekli noktaya geldiği zaman birinci katta, ikinci kata çıkma hakkını kazanacaktır. İkinci kata yükselecektir. Sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara ulaşacaktır. Yedinci katta 7 tane alem geçecektir. Ve zikir hücrelerinde zikrini tamamlayacak. Sonra da sitet-i müntahaya ulaşarak dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacak. Allah'ın zatında yok olacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın zatında yok olmak bütün insanlar için bir masaliyettir. Allah'ın zatında yok olmak Allah Teala'nın lütfu keremidir. Ruh Allah'a ulaşır, Allah'ın zatında yok olur. Sonra ne olur? Sonra çıkar ve Allah'ın kendisine ihsan ettiği bir altın tahtın sahibi olur. Kişinin Allah'ın zatında yok olması, fena fillah makamının sahip olması demek. Fena, fani olmak, yok olmak. Bir içinde Allah. Allah'ın içinde. Allah'ın zatında yok olmak. Allah'ın zatında ruhunu yok etmek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizi çok ama çok seviyor. Hepinizin mutlu olmasını istiyor. İşte bu 7-8 aylık devrede kişi dünyadaki en mutlu insan olmak şerefine ulaşır. Nefsinin kalbi tamamen nurlarla mı dolmuştur? Hayır. Sadece yarıya kadar yükselmiştir bu. Üstelik de daha başta kalbinde hiç nur yokken kişinin Allah'a ulaşmayı dinlemesini takiben Allah Teala nefsinin kalbine nurları %7 %7 yerleştirdikçe ruh Allah'a doğru 7 katlık bir yolculuğa çıkar. O 7 kademede
Nefsin kalbi %49 fazıl nuruyla dolar her seferinde. Her gök katına ulaştıkça ruh, nefsin kalbine %7 nur ulaşır. Nurlar arttıkça ruh Allah'a doğru yolculuğunu devam ettirebilir. Artış yoksa ruh o artış sağlanana kadar o katta bekler, daha üst kata çıkamaz. Öyleyse Allah'ın zatına ulaşan bir ruh, nefsinin kalbinde 7 defa %7 fazıl, %49 fazıl, %2 de başlangıçta nefsinin kalbine önce kuvvet olarak giren %2 rahmet nuruyla kişi %51 kalbi aydınlanan birisi olur. Bu süreç içerisinde dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olan bu kişi, ruh Allah'ın zatına ulaşıp da hidayete kişi erdikten sonra bu hidayete ermektir. Allah koruyucu kalkanını kaldırır. Şeytan yeniden devreye girip o kişiye sataşmaya yeniden başlar. Ve o insanı ulaştığı yerden indirebilmek için şeytan özellikle ruhlarını Allah'a ulaştıran insanlar üzerinde çok ciddi uğraşlarda bulunur. Onları düşürebilmek için tekrar kendi kontrolü altına alabilmek için büyük gayretler sarf eder. Ama kişinin ruhu Allah'a ulaşana kadar şeytanın bir tesir icra etmesi mümkün değildir. Bu yaklaşık 7 aylık devre tamamlandıktan sonra birçok insanı şeytan ulaştığı yerden düşürmeyi başarmıştır. Bunun için devamlı en çok böyle insanlarla meşgul olur. Sevgili kardeşlerim, mutluluğun nefsin kalbindeki nurların %51'e ulaşmasıyla yarısı, %51'i sağlanır. Bundan sonra kişinin nefsinin kalbi %100 nura ulaşmak üzere hareket edecektir. Kişinin zikri 18 saate çıktığında nefsin kalbindeki nurlar %80'i aşar. Sonra kişi daim zikre ulaşır. Nefsinin kalbi %100 nurlarla olur. O kişi nefsinin kalbi nurlarla %100 dolu olan kişi mutluluğu üst boyutlarda yaşar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbeti burada tamamlanıyor. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaştırılmasını diliyoruz Yüce Rabbimizden. Ve diyoruz ki Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir zikir sohbetinde daha birlikteyiz Allah'tan bahsetmek üzere. Konumuz mu? Mutluluk. Hani şu herkesin özenip de bir türlü ulaşamadığı şey. Oysa ki size düşünmeyeceğiniz kadar yakın bir şey mutluluk sevgili kardeşlerim. Sadece Allah'ın sizden istediği şeyi, talep ettiği şeyi yerine getireceksiniz. Yani bir dileğiniz olacak Allah-u Teala'dan. Bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu mutluluğa imzanızı atmanız demektir. Bana samimiyetle söyleyin sevgili kardeşlerim. Gerçekten mutlu olmak istiyor musunuz? Dikkat ediyor musunuz? Bir alışveriş yaptığınız zaman o satın aldığınız malın bedelini ödemek mecburiyetindesiniz. Ancak bedeli ödediğiniz zaman bir şeyi satın alabiliyorsunuz. Öyle değil mi? Öyleyse biliniz ki mutluluğun da bir bedeli var. Allah-u Teala size verdiği sözünü mutlaka tutar. Ya siz sevgili kardeşlerim? Siz ona verdiğiniz sözü tutuyor musunuz? Bana söyleyin. Tutuyor musunuz? Bu ailelerdeki rahneler nasıl açılıyor? Bizim bilgimiz tahtında evleniyorsunuz. Biz sizin evlenmeniz konusunda hiçbir konuda size evet veya hayır demeyiz. Böyle bir yetkiyle donatılmış değiliz. Evliliğinizin mimarı sizlersiniz. Birbirlerinizi beğenirseniz evlenirsiniz veya evlenmezsiniz. Ama evlilik mukaddes bir konudur. Allah-u Teala'nın dininde ve ailelerin çoğu buna leke sürüyor. Yani konunun mukaddesatını bozacak olan yanlış davranışlar yapıyor. Eşine karşı güzel davranışlar sergilemiyor. Ne yazık ki her iki tarafta da birçok hata bulmak mümkün. Sonuç mu? Ayrılıklar. Sevgili kardeşlerim, ahitlerinize bu kadar az mı sadakat göstereceksiniz? Bu nasıl şeydir ki nefsleriniz sizi korkunç tuzaklara düşürebiliyor, aile yuvalarınızı yıkabiliyorsunuz? Biz bütün gençlerimizin yuva kırmasını isteriz. Ama buna müdahale etmemek konusunda emir aldık. Allah-u Teala evvela neden böyle bir emir vermek gereğini düşünsün? Siz düşündünüz mü hiç? Neden? İşte bu sebepten. Evleniyorsunuz, sonra anlaşamıyorsunuz. İki tarafta kendisine düşen görevleri tam olarak yapmıyor. Taraflardan biri mutlaka çok daha fazla haksız, daha büyük yanlışlıklarla donanmış bir şekilde hareket etmiş, evlilik yuvasını batırmış. Ama diğeri de tamamen hatasız değil. Her zaman iki tarafında hatası var.
sevgili kardeşlerim, neden acaba Allah-u Teala bizi bu konuda geriye çekiyor, bu konuda müdahale etmemizi engelliyor? O Allah her şeyi bilir, emirlerini verir, evlenin veya evlenmeyin diyebilirdi. Bunu dememesinin arkasındaki olaylar dizisini hiç düşündünüz mü? Böyle bir şeyi demediğimiz halde birçok çift evlenip de anlaşamadıkları zaman biz emirle evlendik dediler. Hayır, emirle evlenmediler. Onun üzerine kesin bir şekilde Allah-u Teala'nın emri geldi ki hiç kimseye evlenin veya evlenmeyin demeyeceğiz. Zaten hiç evvel de söylemedik. Buna rağmen bütün evlilikleri bizim emrimizle yerine getirmişsiniz gibi bir havanın içine giriyorsunuz. Bunun arkası nereye ulaşıyor? Madem ki öyledir, o zaman biz dilediğimiz gibi davranırız. Kötü mü davranıyoruz? Tamam. Ama eşimiz bizim sebebimizle derecat kazanıyor. Çok doğru bir mantık gibi görünüyor, öyle değil mi? Ama aslında büyük bir yanlışın içindesiniz. Tasavvufi evlilikler adına ben bazı aileler için sizlerden utanç duyduğumu söylemek mecburiyetindeyim. Sevgili kardeşlerim, bize soruyorsunuz, evleniyorum nasıl davranmam lazım? Size diyoruz ki birbirinize karşı saygı gösterin. Kendinizden daha çok karşı tarafı haklı görün. Olur olmaz sebeplerle kavga etmeyin. Birbirinize tahammül gösterin. Sabırlı olun. Kavga etmeyin. Tasavvufa yakışır bir evlilik hayatı sürdürün. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki çoğunuz bunu başarıyorsunuz. Başardınız. Ama bir kısmınız başaramadınız. Diğer tarafı, bize kötülerken utanç duymamanız bizi hayrete düşürüyor. Kendi hatalarınızı gizlemeniz bizi hayrete düşürüyor. Gizli kalacak mı zannediyorsunuz? Yuvada mutluluk iki tarafın fedakarlığına bağlı bir veteredir. Eğer evlenmişseniz, sizin kadar evlendiğiniz kişinin de ortak hayatınızda hak sahibi olduğunu hiç unutmayın. Ama unutuyorsunuz. Size Allah'ın lütfettiği her güzelliği böylece yok ediyorsunuz. Yerle bir ediyorsunuz. Sonra derin pişmanlıkların içine giriyorsunuz ayrıldıktan sonra. Veya ayrılma noktasına geldiğiniz zaman pişmanlık duyuyorsunuz. Bunun arkasında sadece nefslerinizin afetleri var. Zikrinizi arttırın, ihtarı hiçbir devrede boş bir ihtar değildir. Eşlerin ikisi de
daimi zikir sahibi olsalar, hiçbir yuvanın yıkılması hiçbir şekilde söz konusu olmazdı. Her ev aslında bir camidir. Eşler mutlaka beraber namaz kılmalılar. Evin erkeği imam olmalı, eşi de tabiin. Çocuklar varsa onlar da tabiin. Evin erkeğinin evde bulunduğu bütün namaz vakitlerinde bu böyle olmalı. Bu üzerinize bir farzdır. Bütün evli olan erkekler, hepinize sesleniyorum. Siz evinizin imamısınız. Ve evde bulunduğunuz zaman parçalarında eğer namazın vakti girmişse mutlaka aile efradıyla beraber namaz kılın. Bu Allah katında en kıymetli namaz türüdür. Aile namazı. Bunu ihmal etmeyin. Bir tarafta siz, bir tarafta başkaları, böyle olmaması lazım. Namazları cemaatle kılmayı usul haline getirin. Özellikle sabah namazı bu konunun en önemli rüknüdür. Beraber namaz kılmak her aile için Allah katında en değerli namazı kılmak olarak değerlendirilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, namazı beraber kılan sizler birbirinizi teşvik etmek istediğinde zikri de beraber yapmalısınız. Mesela birliklerinizi aynı anda yapabilirsiniz. Üzerinize o beyaz örtüyü çektiğiniz noktadan itibaren bu dünyadan ayrılırsınız. Gözleriniz kapalı, huşu içinde Allah'ı düşünerek Allah kelimesiyle zikredersiniz. Öyleyse hangi ailede beraber virt yapılıyorsa o beyaz örtülerin altında herkes başka bir alemde yaşar. O güzelliği çok iyi değerlendirin sevgili kardeşlerim. Can dostlarım, gönül dostlarım. Can dostu olmak, gönül dostu olmak bir kelime manasının içinde değildir sadece. Çevresi dünya hayatının her bölümüne ulaşır. Hepinizin hedefi daimi zikir olmalıdır. Aile hayatınızda birbirinizin sözüne kıymet verin. Bütün hanımlar şunu bilin ki, kanunlar ne yazarsa yazsın, ailenin reisi erkektir. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de koyduğu temel hedef budur. Seçiminizi yaparken de itaat edeceğiniz bir erkekle evlenin. Sevgili kardeşlerim, aile yuvası demek mutluluk yuvası demektir. Yuva mutluluğun temelini teşkil eder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda kimsenin bekar kalmaması için büyük gayretler sarf etmiştir hayatı boyunca. Bütün birazcık maddi imkanı olanları başkalarını evlendirmekte yardımcı olmaları için seferber etmiştir. Kendisi de bu konuda hep gençlerin evlenmelerini teşvik etmiş,
onu gerçekleştirmiştir. Zinanın ortadan kalkması genç evlenmelerle mümkündür. Ve söylediğim standartları gerçekleştirebilirseniz, beraber namaz kılabilirsiniz, beraber zikir yapabilirsiniz, ailenin ne kadar büyük bir mutluluk yuvası olduğunu beraberce yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, neden bir kısmınız böylesiniz? Mutluluğun orada bulunduğunuz sürece en üst boyutlarda yaşanması lazım gelen yuvalarınızı bir kısmınız cehenneme çevirmişsiniz. Nefslerinizdeki o pis afetler yüzünden. Nefsinizin afetlerine tabi olduğunuz her noktada Allah'ın değil şeytanın size hakim olduğunu bilmiyor musunuz? O zaman münkerle ve fuhuşla emrolunur diyor insanlar Allah-u Teala. Nur suresi 21. ayet-i kerime. Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Ve la tettebu hutuvetü şeytane. Şeytanın adımlarına tabi olmayın diyor Allah-u Teala. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlara fuhuşla ve münkerle emredilir diyor. Peki kurtuluş yok mu? Var. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor. Hemen arkasından bunu söylediği cihetle kurtuluşun zikirde olduğu açık bir şekilde çıkıyor ortaya. Kimse kendi nefsini tezkiye edemez diyor Allah-u Teala. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinizde olmazsa içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Ama Allah dilediğinin nefsini tezkiye eder diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim,

aile yuvaları mutluluğun birer simgesi olması lazımken, görüyorum ki kör nefsleriniz yüzünden Allah-u Teala'nın size verdiği mutluluğu yaşayamıyorsunuz. Yuvayı bir cehennem haline getiriyorsunuz birbirinize. Arkasında nefsleriniz var. O zaman ne işiniz var bizim aramızda? Birbirinize mutluluk vermek yerine mutsuzluk veriyorsanız, birbirinizi sadece huzursuz ediyorsanız, o zaman yaptığınızın hata olduğunu anlamayacak mısınız? Osmanlı'yı bir düşünün bakalım. Neden onlar mutluydular? Herkes Allah'ın dediği standartlarda yaşardı. Osmanlı'da zina olmazdı. Bunun arkasında yerleşmiş, sağlam aile yuvaları söz konusuydu. Genç yaşta çocuklar

Osmanlılığınızı ne kadar kaybetmişseniz sevgili kardeşlerim, aynı kanın sahipleri bugün ne durumlara düşmüşler? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bizim söylediklerimizi bir kısmınız masal diye dinliyor. Her söz Kur'an'ın bir başka cepheden hakikatini anlatıyor size. Ama siz onları sadece dinliyorsunuz, yaşamıyorsunuz. Belki çoğunuz yaşamak gereğini de duymuyor. O zaman sizinle bu yolculuğu nasıl sürdüreceğiz? Allah'a kadar uzanan bir yolda yürüyoruz. El ele gönül gönüle bir yolculuk. Sözlerimiz sizler için bu kadar kıymetsizse neyin değerlendirmesini yapıyoruz sevgili kardeşlerim? Allah'ın hepinizden istediği şey sadece sizin mutlu olmanız. İbadetsiz bir mutluluk oluşamaz. Aile, ibadetlerin beraber yapıldığı bir ocaktır. Aile ocağı, her ailenin bacası tütmelidir. O evde mutfak olmalıdır. O evde yemek yapılmalıdır. O evde aş olmalıdır. Aş olması için iş olmalıdır. Sevgili kardeşlerim, medeniyet nereye ulaşırsa ulaşsın, aile yuvasındaki temel vasıflar Osmanlı esaslarına mutlaka uyum sağlamalıdır. Onların hayatlarını iyi inceleyin. Her mahalledeki fakirlere, o mahalledeki zenginler her halükarda mutlaka yardım ellerini uzatırlardı. Bu sebeple kimse darlık içinde yaşamazdı. Bu bir teamüldü, hayat tarzıydı. Ne zengin olanlar vermekten yerinirdi, ne de fakir olanlar almaktan. Bunun bir vazife telakki edilmesi Osmanlı'nın kalitesini gösteren sağlam bir miyardır. Sevgili kardeşlerim, öyle bir nesiller zincirinin arkasından dünyaya geldiniz ki onlar bütün dünyada örnek gösterilen ufukların efendileriydi. Sadece bu ülke değil, toprakları kendisinden belki en büyük imparatorluk olan Roma İmparatorluğu'nun çok daha ötesine geçmişti. Sevgili kardeşlerim,

05 rakamı kullanılıyor ama Osmanlı İmparatorluğu için 07 milyon kilometre kare. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı'nın tarihini öğrenin. Ama bu yetmez. Osmanlı'nın hayatını öğrenin. Nasıl yaşamışlar? Etraflarındaki insanların en barbar standartlarda birbirini ezdikleri, mahvettikleri hırsızlıkların, ahlaksızlıkların zirveye yükseldiği bütün o ülkelerin içinde Osmanlı tertemiz, parıl parıl bir dünyanın sahibiydi. Osmanlı İmparatorluğu inkiraz bulduğu 1920 yılına kadar dünyada en az suç işlenen ülkeyi temsil etti. Ve bir de şimdi durumumuza bakın sevgili kardeşlerim. Neler kaybettiğimizi, Osmanlılıktan bu tarafa neler kaybettiğimizi şimdi bir gözlerinizle etrafta gezdirip düşünün gözlerinizi. Sadece İstanbul'da günde en az 4000 tane kapkaç çanta soygunu oluyor. Allah'ın yolundan ayrılmayı, medenileşmek olarak gören bir zavallı zihniyete her zaman acımışımdır.

Osmanlı'nın dışında bir hayat vardı. Her zaman Osmanlı'nın yükselme devresi boyunca dış hayattakiler Osmanlı'ya hayran oldular. Osmanlı kimseye hayran olmadı. Yükselme devresinden bahsediyoruz. 1299, 1699, 400 yıl bir nizami alem devlet oluşturdu Osmanlı. Öyleyse Osmanlı bizim anladığımız Osmanlı iken yükselme devresi boyunca halkının büyük kısmı tasavvufu yani Kur'an'ı yaşayan bir toplum oluşturdular. Toplumun temelini sarsılmaz bir Allah sevgisiyle bezenen aile yuvası oluşturuyordu. Osmanlı'nın yükselme devresi bir ikinci asr-ı saadet olarak telakki edilmelidir. Gerçek bir mutluluk Osmanlı ufuklarını dört bir yandan sarmıştı. Ve ufukların efendisi Osmanlı başka ülkeleri fethetti. Alelade bir cihangirlik uğruna değil, İlahi kelimetullah için. Ve o gittiği her yerde, ulaştığı her yerde, zapt ettiği her yerde Osmanlı sadece kendisine hayran olunan bir toplum dizaynı sergiledi. Düşünün sevgili kardeşlerim, yıkanmanın yasak olduğu bir kültür söz konusuydu. Avrupa kültürü, Hristiyanlık kültürü. Her açıdan fersah fersah fark herkesin gözlerinin önünde yaşanıyordu. Osmanlı kervansaraylar oluşturmuştu. Küçüklü büyüklü çok sayıda kervansaray. Eğer bu kervansarayları Avrupa'daki hanlarla mukayese ederseniz korkunç bir farklılık göreceksiniz. Kervansaraylarda hiçbir hırsızlık olayı kaydedilmemiştir. Hiçbir ahlaksız davranışa hiçbir kervansaray sahne olmamıştır. Osmanlısınız. O devirde yaşıyorsunuz. Osmanlı'nın yükselme devresinde yaşıyorsunuz. Bir atınız var. Bu sizin ömür boyunca yaşamanız demek. Her kervansaray sizi mutlaka misafir olarak kabul eder ve bir ay süreyle mutlaka size gerekli olan hem atınıza hem size gerekli olan her şeyi ücret karşılığı olmaksızın verir. Bütün kervansaraylar o kervansarayın vakfı tarafından beslenir. Vakıf getirisini kervansarayın
o kervansaraya sığınanlarına tahsis eder. Her vakfın ayrı bir bütçesi söz konusudur. Her şey defterlere kesin olarak yazılmıştır. Bir kişi kaç gün kalabilir, her günkü yiyeceği nelerden oluşur, atına ne verilir. Her şeyin, her kervansaraya gelen yolcunun dini, milliyeti, lisanı, kılığı, kıyafeti ne olursa olsun mutlak olarak saygı görürdü. Hiçbir kervansarayda Osmanlı'nın yükselme devresi boyunca hiçbir hırsızlık olayına rastlanmamıştır. Her şey meydanda bırakılırdı. Hiç kimse, o başka kültürlerin insanları da oraya gittikleri zaman gördükleri davranış biçimlerini aynen kendilerine benimserlerdi orada kaldıkları sürece. Her kervansaray sizi tekrar tekrar misafir edebilirdi. Bir ay kaldıktan sonra gideceğiniz başka bir kervansaraya kadar bir yolculuk yapmanız lazım. 5-6 saatlik mesafe bilemediniz. 12 saatlik mesafe bir başka kervansaray. Bir ayda orada kalma hakkınız var. Onca kervansarayı dolaştıktan sonra zaten bir sene, 2 sene geçmiştir. Tekrar aynı birinciden başlayabilirsiniz hayatınıza. Hırsızlığın, uğursuzluğun olmadığı bir ücret alınmayan insanlık hizmeti. Sevgili kardeşlerim, bunları niye anlatıyoruz? Mutluluk denilen müessesenin arkasında ne olduğunu düşünüyorsunuz? Çok paranız olsun mu? Ve sizi kimseye muhtaç olmadan geçindirsin, har vurup harman savurasınız mı? Böyle yaparsanız mutlu olabileceğinizi sahiden düşünüyor musunuz sevgili kardeşlerim? O kadar saf mısınız? Ne kadar isterdim şu çok parası olduğu zaman kendini mutlu sanan, mutlu olacağına inanan zavallı insanlara Allah-u Teala verse de paranın kendilerine nasıl bir mutsuzluk getirdiğini, o yüksek para seviyesinde bir yaşasalar. Sevgili kardeşlerim, mutluluktan bahsediyoruz. Ailenin mutluluğundan bahsediyoruz. Kur'an aileyi temel kabul eder. Hep aile problemlerine ışık tutmuştur Allah-u Teala. Bu problemlerin var olmaması için yapılması lazım gelenlere dikkat çekmiştir. Emirlerini Allah-u Teala öylesine güzel bir dizayn içerisinde sıralamıştır ki o standartlarda yaşayan bir ailenin fertlerinin mutsuz olması söz konusu değildir. Evvela şunu çok iyi yerlerine oturtalım. İslam taassuba müsaade etmez. Taassup İslam'ın standartları içinde mevcut değildir sevgili kardeşlerim. Taassuba İslam'da, Kur'an'da geçit yoktur. Hüküm açık ve kesin bir şekilde gelir. Bakara suresi 256. ayet-i kerime. La ikrahe fid dini. Dinde zorlama, ikrah yoktur. Öyleyse zorlama yoksa, ikrah yoksa taassup yoktur.
Şu anda nedir durumu sevgili kardeşlerim? Başörtüleriyle okula giden hanımlar okula alınmıyor. İmtihana sokulmuyor. Bu taassubun hası değil mi? Avrupa Birliği'ne girmek üzere yelken açılan bu günlerde Fransa'nın uyguladığı bu başörtüsü rezaletini acaba Avrupa Birliği tatbikatı nasıl değerlendiriyor? Size söylediklerimize dikkatle bakın. Aslında adamlar kelimeleri de döktüler bunu. Biz Hristiyanız diyorlar. Aramızda sizleri istemiyoruz diyorlar İslam'ı. Ve Avrupa Birliği'nin temel ilkeleri herkesin inanışını ve inanışının gerektirdiği giysi sistemini en açık bir şekilde kabul etmek. Hiç kimseyi inançları konusunda sizin inancınıza %100 ters düşse bile rahatsız etmemek. Fransa'nın aldığı karar, başörtüsünü resmi kurumlarda yayınlamak bu temel haklara aykırı değil mi? Hatta sizin düşüncenize ne kadar ters düşerse düşsün ifadesi de var. Sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? Fransa bunu gerçekleştiriyor. Osmanlı'dan sonra Fransa'nın, İtalya'nın, İspanya'nın, İngiltere'nin hakim olduğu hiçbir ülke Osmanlı'da gördüğü adaleti ve onlara karşı davranış biçimini hiçbir zaman göremediler. Aradaki farka çok dikkat edin sevgili kardeşlerim. Osmanlı hangi ülkeyi kontrol altına almışsa o ülkedeki din adamlarına özel bir saygı göstermiştir. Her bir din toplumunun kendine ait olan kilisesini, sinagogunu yapabilmesi için devlet yardım etmiştir. Osmanlı'nın Müslüman zenginleri yardım etmiştir. O insanlar ibadetlerini rahatça yapabilsinler diye. Onları zorlayıp da İslam yapmak şöyle dursun, onların kendi ibadetlerini en rahat şekilde yapabilmeleri için Osmanlı onlara yardımcı olmuştur. Her devirde bu böyle olmuştur. Sevgili kardeşlerim, eğer Fatih Sultan Mehmet'i soruyorsanız, o sadece İslam'ın başında değildi. Doğu Roma İmparatorluğu'nun da varisi olarak konuya girmişti ve aynı zamanda Hristiyanların toplantılarına da iştirak ediyordu. Bu onun tasavvuf kişiliğini hiçbir zaman değiştirmemiştir. Allah'ın bütün güzelliklerini lalasıyla beraber yaşamıştır. Hatırlayacaksınız olayı. Fatih Sultan Mehmet 4 yaşında babasının tahtının etrafında dolaşıyor. Babasına gelen mürşidi
babasının şu sualine muhatap oluyor. Lala diyor, acaba şu İstanbul'u fethetmek bize nasip ola mı ki? Diyor ki Mürşidi Hacı Bayram Veli, hayır sultanım diyor, size değil ama diyor, bu delikanlı diyor, o bu işi yapacak ve onun öyle olması için diyor Şemsettin'i getirdim diyor. Şemsettin, Akşemsettin Hazretleri ve Fatih'in mürşidi. Ve gerçekten Fatih Beldetün Tayyibatün diye Kur'an'da adı geçen İstanbul'u fethediyor. Sevgili kardeşlerim, bunları anlatmaktan muradımız var. Neden onlar mutluydular? Neden onlar cihana örnektiler? Neden biz bu kadar yabancı tesir altında benliğimizi kaybettik? Şu ahlaksız dünyaya bir göz atın. Aynı rakamı tekrar edelim mi? Günde en az 4000, her gün mutlaka 4000'den fazla sadece çanta, elden çalınan çantaların sayısı sadece İstanbul'da. Her türlü ahlaksızlığa girilmiş. Sokaklarından çamur akan, çirkef akan bir ülke olmuşuz. Ve artık biz adeta iki tane kampa ayrılmışız. İnananlar ve inanmayanlar olarak. Olur mu sevgili kardeşlerim? Osmanlı inanmayanlar için de negatif bir şey düşünmezdi. Ondaki güzelliklerin bir gün inanmayanlar tarafından da keşfedileceğine inanırdı Osmanlı. Ülkenin %90'ından fazlasının tasavvuf ehli olduğu, yani Kur'an'ın bütününe ittiba ettiği bir ülke düşünün sevgili kardeşlerim. Duraklama ve yükselme devresinde değişen en büyük faktörün bu olduğunu sakın unutmayın. Her gün biraz daha tasavvuftan, Kur'an'dan uzaklaşmışız. Salt kaideler İslam'ı bağlamış ve dinin temeli olan inanç dizaynı zikre dayalı olan bir din tatbikatı adım adım unutulmuş, yok olmuş. Mehmet Akif Ersoy'a gelinceye kadar köprülerin altından o kadar çok sular akmış ki Baba Ali'deki din adamlarının topuna birden orası diyor bir ümmi kovuşu diyor. Yani okuma yazma bilmeyen, bırakınız ilimden nasibini almış, okuma yazma bile bilmeyen insanların dizaynı diyor. Orada olanlar dinden habersizler diyor. Sevgili kardeşlerim, ufukların efendisi Osmanlı dini yaşadılar. Kur'an'daki İslam'ı yaşadılar. Yükselme devresi boyunca bu gerçekleşti. Dikkat edin ki ister esnaf olsun, ister zanaatkar, onların yanına birisinin çırak olarak girebilmesi, mutlak olarak Allah'a ulaşmayı dilemesi ve bir mürşide tabiyetini gerektirirdi.
Hiçbir esnaf, hiçbir zanaatkar bu vasfa sahip olmayan bir çocuğu çırak olarak kabul etmezdi. Osmanlı'nın 60 yıl sonrasında kurulan, 1800'lere kadar gelen bir Yeniçerilik müessesesi var. Başlangıçta sevgili kardeşlerim, Yeniçeri Ocağı'na girebilmek için acemi oğlan olarak Yeniçeri Ocağı'na adım atabilmek için Allah'a ulaşmayı dilemek yetmez. Mutlaka bir irşat makamına tabi olmak asıldı. Ulemanın çok büyük bir kısmı tasavvuf erbabıydı. Devlet kadrolarının çok büyük bir kısmı tasavvuf erbabıydı. Padişahlar bizatihi tasavvuftu. Her biri bir mürşide bağlı olarak yaşadı. Sevgili kardeşlerim, sonra her şey bozuldu. Osmanlı benliğini kaybetti. Adım adım insanlar Allah'ın dininden uzaklaştılar. Bozulma saraydan başladı. Saraydaki mürşitlerin yerini ilmi nücumcular aldı. Yani şu zamanımızda astroloji deniyor. Arapça adı da, Osmanlı'daki adı ilmi nücum, yıldızlar ilmi. Burçlara bakarak bir şeyler söylemek. Her balık baştan kokar. ...1299... ...1699... ...400 yıl... Osmanlı hep mutluluğu yaşadı, cihana örnek oldu. Osmanlı'nın temelinde de aile yapısı hiç değişmedi. O esası hep korundular. Sevgili kardeşlerim, o zaman sizlere diyoruz ki ailenin kutsiyetine, mukaddes olduğuna, Allah-u Teala tarafından aile yapısına çok değer verildiğine imanınız tam olsun. Evlenmişseniz tahakkümü bırakın. Anlaşmazlık asla oluşmamalı. Birazcık fedakarlık eden iki tarafta bir Osmanlı ailesinin mutluluğunu her an yaşayabilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sizlere soruyorum. Tasavvuftan evlenmelerde bile mutlu olmayanlar var aranızda. Neden biliyor musunuz? Bu tasavvufu yaşayamadığınızı, yaşamadığınızı gösterir. Öyleyse bizim sözlerimiz suya yazılan yazılar gibi size ulaşıyor ve sizin onları tatbik sahasına almadığınız bir söz oluyor sadece, söylenmiş bir söz, boşuna söylenmiş bir söz, suya yazılan bir yazı.
tatbik edilmesi gerekli olmayan bir dizayn. Öyle mi zannediyorsunuz sevgili kardeşlerim? Allah'ın bize öğrettiklerini biz sizlere boşuna mı öğretiyoruz? Bunca yıldır emeklerimiz boşuna mı? Sizlerle bir hukukumuz var. Bu hukuk Allah'ın nezdinde bizleri birleştiren en sağlam bağdır. Öyleyse davranışlarınıza dikkat edin. Biraz fedakarlık etmekle çok şeyleri pozitife döndürebilirsiniz hayatınızda. Neden bu kadar anlayışsızsınız? Neden nefsinize bu kadar tabisiniz? Neden sözlerimizi hayatınıza tatbik etmiyorsunuz da sadece dinliyorsunuz? Sözlerimi dikkatle yerli yerine oturtmaya çalışın. Unutmayın, Osmanlı kanı taşıyorsunuz. Şu dünyadaki en halis kan sizinkidir. Ufukların efendisi olan Osmanlıların torunları olduğunuzu her alanda ispat etmelisiniz. Öyleyse sokaktan akan çamurlar sizi alakadar etmemeli. Sizin dışınızdaki insanlar her türlü rezaleti yapabilirler. Ama siz eğer bizi dinliyorsanız öyle olamazsınız sevgili kardeşlerim. Onlar gibi olamazsınız. Siz Allah'ın sevgililerisiniz. Siz gerçek Osmanlı torunlarısınız. Öyleyse yanlışlıkları devam ettirmeyin. Kendinize gelin. Sözlerimizi dikkatle inceleyin. Ne demek istediğimizi anlamaya çalışın. Allah'ın size neler emrettiğini öğrenerek hayatınıza mutlaka tatbik edin. Aile yuvanızın bir mukaddes yer olduğunu, ibadetleri birlikte yapmanızın şart olduğunu, bunu en güzel şekilde gerçekleştirmeniz gerektiğini unutmayın sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın sıcak aile yuvalarınızda hepinize, çocuklarınızla, annenizle, babanızla, aynı yuvada yaşadığınız herkesle sonsuz mutluluklar getirmesini, Allah Teala'nın sizi her istikamette mutlu kılmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha ve as-salavat. Tamam.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Kalbimiz sevgi dolu. Allah Teala bize sevmeyi öğretti. Nefreti de kalbimizden kaldırdı. Hepiniz için aynı sonuçlara ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerime başlıyorum inşallah. Sevgili kardeşlerim, seviniz. Sevdiriniz, nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz. Başkaları size karşı kötü davranabilirler, kin besleyebilirler, sizi sevmeyebilirler. Ama sizler onları her halükarda sevmelisiniz. Sizler bizim etrafımızdaki birinci dairesiniz. Sevgili kardeşlerim, ne kaybedersiniz ki? Herkes kendisini sevenleri zaten sever. Bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuç. Ama biz sizden onu istemiyoruz ki, o zaten sizde var. Onun ötesini istiyoruz. Sizi sevmeyenleri de, sizden nefret edenleri de sevmenizi istiyoruz. Böyle bir kapı nereye açılır? Belki nefret eden kişinin sizi sevmesine kadar bir hedef ulaşması gerçekleşebilir. Sevgili kardeşlerim, her zaman bizlerin hedefleri var. Hedefimiz çok açık ve kesin. Allah'ın emirlerini bilmeyenlere onları hatırlatmak. Ne olmuş sevgili kardeşlerim? Koskoca bir Kur'an-ı Kerim'in 7 safa 4 tesliminin 2 tanesi devre dışı bırakılmış. Nasıldı? Allah'a ulaşmayı dilemek. Mürşide tabiyet. Ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin Allah'a teslimi, nefsin Allah'a teslimi, muhlis olmak, iradeyi Allah'a teslim etmek. 7 tane safa. Ne oldu? Ruhun ve için, yani fizik vücudun, nefsin ve iradenin Allah teslimiyle noktalanan 4 tane teslim. Safalar 7 tane ama teslimler 4 tane. Ve dinimizin adı İslam dini, yani teslim olma dini. Teslim olanların dini. Sevgili kardeşlerim, insanları seversek ne kaybederiz? Hiçbir şey kaybetmeyiz ama çok şey kazanırız. Belki de düşmanımız olan kişinin bile dostluğunu kazanabiliriz. Biz kimseye kin tutmazız. Düşman bile dosttur bize diyordu. Allah Teala'nın bir büyük dostu. Öyleyse biz de aynını yapamaz mıyız sevgili kardeşlerim? Onlar gene kalplerindeki kinle yaşasınlar. Düşman olanlar, düşmanlıklarını nasıl yapacaklarsa yapsınlar. Ama bizden her zaman bir dost muamelesi görürlerse, biz Allah'a onları affetmesi için yalvarırsak, duada bulunursak, o zaman en güzeli bu değil mi? O zaman düşmanımız bizim olmaz. Onlar bize düşman olabilirler. Ama biz onlara düşman olmayız. Üstelik onları düşman da görmeyiz. Arkasında ne var? Arkasında Allah var. İnsanlar her yaptıklarının üç boyutlu olarak filme alındığını belki de bilmiyorlar. Her saniye kiramen katibin melekleri kesintisiz bir şekilde hayat filminizi çekerler. Konuşmalarıyla, davranış biçimleriyle bu tam bir bütündür. Her an, hayatınızın her anında ya derecat kaybedersiniz ya da derecat kazanırsınız. Boş yok. Sonuç ne? Sonuç iki tane. Ya kazandığınız dereceler fazla olur, cennete girersiniz, ya da kaybettiğiniz dereceler fazla olur, cehenneme. Öyleyse Allah Teala ne istiyor? Allah Teala istiyor ki herkes cennete girsin. Sevgili kardeşlerim, kim ne kaybeder ki Allah'a ulaşmayı dilerse? Bir dilek. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Böyle bir dileğin sahibi olan kişi birinci kat cennetin sahibidir. Ama Allah kişiye mürşid sevgisi verecektir. Kişi gidip mürşidine tabi olacaktır. Tabiyetle beraber ruhu da vücudundan ayrılacaktır. Bu kişi ikinci kat cennetin sahibidir. O vücuttan ayrılan ruhu Allah mutlaka, o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, kendisine ulaştıracaktır. Ve böylece bu kişi 3. kat cennetinde sahibi olacaktır. Ne yapmıştır? Bir dileğin sahibi olmuştur. Ya Rabbi demiştir, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. İşte sevgili kardeşlerimiz, her şeyin güzele, daha güzele, daha güzele ulaşması, nefsinizin kalbindeki afetlerin azalması ile temin edilir. Bunun da sadece bir tek ilacı var, zikir. Zikir seviyenizi yükselttikçe nefsinizin kalbindeki afetlerin yok olması söz konusudur. Kimdir dünyadaki en mutlu insanlar? Onlar daimi zikrin sahipleridir. Ne olur? Her an Allah kelimesi iç dünyalarında yankılanır. Bakarsınız, ağzında dili bile kımıldamıyor ama o aslında Allah-u Teala'yı zikrediyor. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala ile olan ilişkilerinizde, insanlarla olan ilişkilerinizde hep güzellikleri yaşamaya çalışacaksınız. Bir insanın mutlu olabilmesinin arkasında, insan olarak cemaat halinde yaşamamız cihetiyle en kolay mutluluk aracı başkalarına mutluluk vermektir, başkalarını mutlu etmektir. Etrafınızdaki insanlardan hangisini, hangi ölçüde mutlu ederseniz, aynı mutluluğu siz de yaşarsınız. Ama etrafındaki insanlar bir tane değil ki, çok sayıda. Her birine mutluluk verirseniz, onların her birine verdiğiniz mutluluğun aynını siz de yaşayacağınız cihetle Çok üst seviyede mutlulukları yaşamak imkanının her zaman sahibisiniz. Etrafınızdaki herkese bu Allah'ın bu büyük hakikatini anlatın. Herkes başkalarını mutlu etmek sadedinde bir yarışa girerse, her zaman böyle bir talebin sahibi olursa, o kişi hayatı boyunca hep mutluluğu yaşar. Madem ki o herkesi mutlu etmeye çalışıyor, o gayreti netice verse de, karşısındaki kişiyi mutlu edebilse de, vermese de mutlu edemese de Allah Teala onu gene mutlu eder. Çünkü o kendisine düşen bir görevi yerine getirmek üzere imkanların el verdiği çerçeve içerisinde çalışmıştır. Mutlu etmeye çalışmıştır etrafındaki insanları. Ama ne kadar başarabilirse onların üzerindeki tesiri o kadar hedefe ulaşmıştır. Allah Teala sadece hedefe ulaşıp ulaşmadığına bakmaz. Kişinin niyetinin ne olduğuna ve gayret seviyesine de bakar. Öyleyse kim Allah yolunda güzellikler yaşamak istiyorsa, kim Allah için bir şeyler yapmak istiyorsa, o yapması lazım gelen şeylerin arasında en büyüğü, en önemlisi insanları mutlu etmeye çalışmaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala namaza emretmiş, zikre emretmiş. Allah Teala için birçok emirler söz konusu, insanlara veriyor hepsini. Maksadı ne? İşte o emirleri gerçekleştirdikçe onların mutlu olacağı bir vaka olduğuna göre istiyor ki herkes onları gerçekleştirerek mutlu olsun. Başka insanlara mutluluk vererek mutlu olsun. Zikir yaparak mutlu olsun. Namaz kılarak mutlu olsun. Allah'ın emirleri her istikamette kişinin daha çok, daha çok, daha çok mutlu olması için bir vasıtadır. Allah Teala ister ki herkes mutlu olsun, şu dünyada mutluluğu yaşasın ve sonsuz hayatını cennette geçirsin. Ölümden sonraki

O sonsuz design cennette yaşansın. Sadece iki tane alternatif var. Ya cennete giriş ya da cehenneme. Sevgili kardeşlerim, neden cennet varken, sonsuz mutluluklar varken cehenneme girilsin ki? Madem ki şu dünyada yaşayacağımız 60 senelik, 70 senelik, işte kaç sene Allah Teala ömür vermişse o kadarlık bir ömrümüz var. Ama bu ömrü başkalarını mutlu etmekte kullanırsak ondan sonraki sonsuz hayatımız hep mutlu olarak Allah'ın cennetinde geçecektir. Ya da tersini yapacağız. Başka insanları mutsuz edeceğiz. Onlar da bizi mutsuz edecek. Bu dünyada da mutsuz olacağız. Ve

mutsuz olacağız. Öyleyse akıl için yol birdir diyor Allah-u Teala. O yol Allah'ın emirlerini yerine getirmek, yasaklarına riayet edip onlardan kaçınmaktır. Öyleyse nefret etmek Allah-u Teala'nın istemediği bir şey. Nefret etmeyeceğiz. Sevmek Allah'ın emri. Seveceğiz. Başkalarını mutlu etmek Allah'ın emri. Başkalarını mutsuz etmek Allah'ın yasak ettiği bir olay. Öyleyse birbirine bağlı olan olaylar zincirine baktığımız zaman biz başkalarını mutlu etmekle emrolunmuşuz. Mutlu ettiğimiz takdirde her birine verdiğimiz kadar mutluluğu biz yaşayacağımıza göre Allah-u Teala'nın bunu bizim için yarap vücuda getirdiği açık değil mi? Ne kadar çok insana ne kadar çok mutluluk verebilirsek aynı mutluluğu biz yaşayacağız. Etrafımızda birçok insan olduğuna göre yapmamız lazım gelen şey açık değil mi? Herkese mutluluk vermek, herkesi mutlu etmeye çalışmak. İşte bunun arkasında sevgi var sevgili kardeşlerim. Nefretin de arkasında huzursuzluk var. Kim nefret ederse o şeytanın elinde bir oyuncak olmak durumundadır. Nefreti ona birçok şeyleri göstermez. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bütün insanlar için hedef belli değil mi? Madem ki seven insan severse sevdiklerine en güzel davranışlarla davranıyor. Bu güzel davranışların hepsi ona derecat kazandıracak olan faktörlerdir. Madem ki nefret eden kişi etrafındaki insanlara nefret ettiklerine kötülük yapmak için bunu yapacak nefsinin afetleri hakim duruma ama ona da kötülük yapılmış, evet olabilir. Böyle olmasına rağmen Allah-u Teala bir açık kapı vermiş mi? Vermiş tabii. Kısas adlı bir hüküm koymuş. Başkasının size yaptığı derecede bir kötü davranışı siz de onu size yapana karşı gerçekleştirebilirsiniz. Bu nedir? Bu kısastır. Allah Teala karşı tarafı da başkasından zarar gören tarafı da aynı zararı ona vermek yetkisini veriyor. Sonuç ne oluyor? Sıfıra sıfır. Elde var sıfır. Bir kişi başkasından bir zarar gördü. O kadar derecat kazandı. O zarar veren kişi ise kaybetti. Ama kişi Allah Teala'nın kendisine uygun gördüğü hüviyette olan karşıt olayı gerçekleştirdiği zaman kazandıklarının tümünü, bu olay sebebiyle kazandıklarının tümünü kaybediyor. Öbür taraf da ona o kötülüğü yapan taraf da kendisine aynı kötülük yapıldığı için kaybettiği derecat kadar derecat kazanıyor. Tabii fiiller eşitse birbirine. Sevgili kardeşlerim, onun için Allah-u Teala kısası koymuş Kur'an-ı Kerim'ine, Tevrat'ına, İncil'ine ve koymuş ama istediği bu değil. Allah-u Teala'nın esas istediği üç tane unsurdan bir tanesi kötülükle mukabele etmek, kötülük karşısında hiçbir şey yapmamak,

Kötülüğe iyilikle mukabele etmek. Allah Teala üçüncüsünü istiyor. Onun için düsturları koymuş. Seviniz, sevdiriniz, nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz diyor. Öyleyse Allah Teala'nın istediği şey bizim her birimizin başkalarına vereceği mutluluklarla o mutlulukların toplamı kadar mutlu olması. Kime? Etrafımızda birçok insan varsa A'ya, B'ye, C'ye, D'ye, E'ye ayrı ayrı verdiğimiz mutluluklar onların toplamı kadar bizim mutlu olmamızı sağlıyor. O zaman belli değil mi problemin nasıl çözüleceği? Herkese ne kadar çok yardım edebilirsek, her açıdan herkesi hangi ölçüde mutlu edebilirsek, aynı mutlulukların toplamını biz yaşayacağız. Bizim husule getirdiğimiz, bizim davranışımızla vücuda gelen her başkasına ulaşan mutluluk, bize de aynı miktarda mutluluğu yaşatacağına göre ne kadar çok insanı ve ne kadar çok mutlu edebilirsek o kadar çok biz mutlu oluruz. İşte Allah-u Teala'nın dünyası bu dünya. Peki şeytan ne istiyor? Şeytan intikam almayı istiyor. İnsanlar bir defa şeytanın en büyük düşmanı. Ve de istiyor ki herkes mutsuz olsun. Herkes huzursuz olsun. Herkes başkalarına kötülük etsin. E böylece başkaları da ona kötülük etsin. Her taraftan insanları sıkıntıya sokacak, onları üzecek olan olaylar vücuda gelerek onları sarsın. Öyleyse yapmamız lazım gelen şey ne? Allah ne diyor? Allah neyi emrediyor? İşte bunu tespit edip bunu gerçekleştirmek. O zaman etrafınızdaki herkes sizin için bir derecat kazanma vasıtasıdır. Onlara yapacağınız her güzel davranış

fazlaysa onlar cennete girer. Kimin günah tartıları fazlaysa onlar da cehenneme girer. Hal böyle olduğuna göre sevgili kardeşlerim, bizler için doğru olan, güzel olan ne? Etrafımızda her zaman insanlar bulunduğu cihetle onlara en güzel davranışlarda bulunup onları sevindirmek, onları mutlu etmek ve onları mutlu ettiğimiz sürece de her birine verdiğimiz mutluluk kadarını biz yaşayacağımız cihetle onlardan birine verdiğimiz mutluluğun belki 10 katını, belki çok daha fazlasını bizim yaşamamız söz konusu. Ne kadar çok insan varsa etrafımızda, onlara ne kadar yardımcı olabiliyorsak, ne kadar hizmet edebiliyorsak, onları mutlu etmek için ne yapabiliyorsak, karşılığında mutluluğu biz yaşarız. Ve her mutluluk anından sonra da her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor diye belki kendi kendimize düşünürüz. Bu dünya deriz yaşanmaya değer bir dünyaymış. Arkasında başkaları yok sevgili kardeşlerim, siz varsınız. Ne kaybedersiniz size kötü davranan birine? Siz güzel bir davranışla cevap verseniz. Sanki kabahat sizdeymiş gibi davransanız. Ondan af dilemek büyüklüğünü gösterseniz, kabahatiniz olmadığı halde, o hatalı olduğu halde, siz ondan af dilemek büyüklüğünü gösterseniz, onu affetseniz, yaptığı hata sebebiyle, o zaman hep amel defterinizin kazanç hanesi, kazanılan dereceler, sizin amel defterinize yazılır. Hayatınız her an kiramen katibin melekleri tarafından filme alınıyor. Madde 1. Her saniye, hayatınızın her saniyesinde ya derecat kazanıyorsunuz ya da kaybediyorsunuz. Boş yok. Ya Allah'ın bir güzel emrini gerçekleştiriyorsunuz, derecat kazanıyorsunuz ya da yasak ettiği bir fiili işliyorsunuz, derecat kaybediyorsunuz. Başkalarına olan davranışınızda ya onları sevindirecek güzel şeyler yapıyorsunuz, derecat kazanıyorsunuz ya da onları kızdıracak olan haksız fiillerde bulunuyorsunuz, derecat kaybediyorsunuz. Unutmayın ki etrafınızdaki insanların size karşı olan davranış biçimleri sizin onlara davranış biçimlerinizin bir aksiyomidir. Onun karşılığıdır. Öyleyse ipler sizin elinizde değil mi sevgili kardeşlerim? Ne ka küfte, o ka ekmek. Etrafınızdakilere ne kadar güzel davranışlarda bulunursanız onlardan da o kadar güzel davranışlar size geri döner. Yapmamız lazım gelen şey Allah'ın kanunlarını bilerek bu kanunlara göre nasıl hareket etmemize Allah'ın hedef gösterdiği emirleri yaparak nasıl ulaşabiliriz? İşte olay bu kadar basit. Bir defa şunu hep yaşamışsınızdır. Birisine onu sevindirecek bir şey söylediğiniz zaman o kişi sevinir. Ama siz de bundan mutluluk duyarsınız. Hele bu sevinci vücuda getiren olaya siz sebebiyet vermişseniz. Ona bir iyilikte bulunmuşsanız, bir güç zamanında ona bir yardımda bulunmuşsanız. Sevgili kardeşlerim, o zaman olaylar ikiye ayrılıyor. Ya başkalarını üzecek olan davranışlar ya da sevindirecek olan davranışlar. Eğer kendinizi başkalarını mutlu edecek

0: sevindirecek davranışlara, onları hedef tayin ederek yönelirseniz her zaman derecat kazanmak imkanınız var. Başkalarını mutlu etmek, bir insana mutluluk vermekten başka, mutluluk veren insana mutluluk vermesinden başka neyi ifade eder ki sevgili kardeşlerim? Ama ne zaman davranış biçimleriniz başka insanlara zarar veren, onları inciten, onları huzursuz eden davranışlarsa, o zaman siz bunun karşılığı olan derecatı kaybedersiniz. Ve hesap günü kazandığınız dereceler bir tarafta, kaybettiğiniz dereceler bir tarafta. Hangi taraf ağırsa ona göre ya cennete ya da cehenneme gideceksiniz. Öyleyse kazandığınız derecelerin ağır olması bütün hareketlerinizin, sizin dikkatinizle, gayretinizle başka insanları mutlu edecek ve size derece kazandıracak hüviyete bürünmesini sağlamak suretiyle gerçekleşir. Öyleyse hedefler çok belli değil mi sevgili kardeşlerim? Mutlu edin, mutlu olun. Mutlu etmeyi usul haline getirin, Allah'ın cennetine girin. Bir insan ne kadar hayat yaşar? 100 sene yaşasın, 150 sene yaşasın, 200 sene yaşasın. Ama bir cennet hayatı sonsuzdur. Binlerce, belki milyonlarca sene. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, Allah'ı severseniz, insanları seversiniz. Allah size insanları sevdirir. İnsanları severseniz, onları mutlu etmeyi amaç haline getirirsiniz. Her başarınız size hep mutluluk kazandırır. İnsanları severseniz, onları mutlu etmek sizin için bir zevktir. Sevdiğiniz insanı şu veya bu şekilde mutlu etmek. O zaman neden insanları kızmak, neden insanları rahatsız edici davranışlarda bulunmak ve neticede onların da bize rahatsız edici davranışlarda bulunmasını bir nevi otomatik olarak sağlamak. Neden? Etrafımızdaki insanlar mı? Onlar bize kötü davranabilirler. Bu bizim kendi dizaynımızın dışında bir olgudur. Ve başkalarının bize kötü davranışlarını önlemenin de en güzel ve tek yönü başkalarına onları mutlu edecek güzel davranışlarla muamele etmek. O zaman sevgili kardeşlerim, her şeyin daha güzel, daha güzel, daha güzel olduğu bir dünyada yaşayacaksınız. Seveceksiniz. Sevdikçe sevileceksiniz. Sevildikçe daha çok seveceksiniz. Daha çok sevileceksiniz. Sevdikçe etrafınızdaki insanlara daha güzel ve hep size derecat kazandıracak davranışlarda bulunacaksınız. Her biri sizi daha güzele, daha güzele, daha güzele ulaştıracak. Sevgili kardeşlerim, işte Allah için yaşamak budur. Bir başka ifadede kullanılabilir. Başkaları için yaşamak. Başkaları için yaşamak, Allah için yaşamaktır. Allah için yaşamak da başkaları için yaşamak olmadıkça mümkün değildir. Her şey sevgi adı verilen bir dizaynın sizde, sizin kalbinizde güller açmasıyla başlar. Seversiniz. Seversiniz, sevdiklerinizi mutlu etmek geçer içinizden. Hayatınızı onları mutlu etmeye adarsınız. Ve her mutlu ettiğiniz kişiye verdiğiniz mutluluk kadarını siz de yaşayacağınız için mutluluğunuz her geçen gün biraz daha artar. Her gün insanları mutlu edersiniz. Her gün siz mutlu olursunuz. Huzur içinde bir dünya hayatını devam ettirirsiniz sevgili kardeşlerim. İşte dünya adı verilen bir gezegende yaşıyoruz. Allah'ın sonsuzluğunda kim bilir ne kadar gezegen var? Kim bilir ne kadar bizim gibi yaşayan insanlar var? Bizler insan olarak yaratılmışız. Allah bize en güzelini nasip etmiş. Ne yapmış? Biz insanlara Allah ruhundan üfürmek lütfunda bulunmuş. Ama belki de birisi bize der ki, iyi bize ruhundan üfürmüş de niye madem geri istiyor? Sevgili kardeşlerim, geri istemesinin sebebi biziz. Bizim mutlu olmamız. Kim ruhunu şu dünya hayatında Allah'a ulaştırırsa o üçüncü kat cennetin sahibidir. Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Sonra mürşidine tabi olmuştur ve ruhu vücudunu terk etmiştir. Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılmıştır. İkinci safa ve o kişinin de ruhu başkalarının nasıl ulaşıyorsa Allah'a, onun da ruhu Allah'a ulaşmıştır. Ulaşınca kişi üçüncü kat cennetin sahibi olmuştur. Şimdi Allah Teala'nın bu konudaki en güzel görüntüsüne ulaşıyoruz. Bu tatbikatın en güzel görüntüsüne. Nedir o? Allah Teala buyuruyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Yani bizi, bizim talebimiz üzerine, kalbimizdeki o istek üzerine kendisine ulaştıran, ruhumuzu kendisine ulaştıran Allah. Ve hem o ulaştırıyor hem de biz ulaştırmışız gibi bize mükafat veriyor. Allah'a ulaşmayı dileyip de ölen birisi birinci kat cennete girer. Mürşidine tabi olur da ölürse ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhunu Allah'a ulaştırır. Ondan sonra kişi ölse üçüncü kat cennetin sahibidir. Diyelim ki daha öteye geçemedi. Ne yazar ki? Daha Allah'a ulaşmayı dilediği an kişi hiçbir şey yapmamış. Sadece bir dileğin sahibi ölmüş. O kişi mutlaka cennete girer. Sevgili kardeşlerim, cennete girmek bu kadar kolay, bu kadar bütün insanlara verilen bir kocaman mükafat iken, insanların çoğu nasıl oluyor da cehenneme giriyor? Evet, çoğu sevgili kardeşlerim. Ne yazık ki çoğu. İşte konunun burası bizi çok hüzne sevk ediyor. Ne olurdu biraz Allah'a yaklaşsalardı insanlar? Ne olurdu Allah'a ulaşmayı dileselerdi? Bir tek dilek o insanı kurtarmaya yetiyor cehennemde. Ama yaşarsa böyle bir kişiye Allah Teala mutlaka mürşit sevgisi veriyor. Onu ikinci kat cennetin sahibi kılıyor. Eğer tabiyetiyle beraber ruh vücuttan ayrılıyor, Allah'a doğru seyri sülük isimli bir yolculuğunu tamamlıyor, 7-8 aylık bir devrede o ruh Allah'ın zatına ulaşıyor. Ne oluyor o kişi? Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidine tabi olmuş, ruhunu da Allah'a ulaştırmış, o kişi artık ermiş evliyadır. Daha ötesi var mı? Evet, fizik vücudunu teslim ettiği zaman daha üst kat cennetin, nefsini teslim ettiği zaman daha üst kat cennetin, iradesini Allah'a teslim ettiği zaman daha üst kat cennetin sahibi olur kişi. Sevgili kardeşlerim, kısaca her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah'ı tanıdıkça hele onunla konuşmak gibi bir muhteşem sonuca ulaşınca dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. O her zaman hazırdır ama Allah'ın bir liyakat kanunu var. O liyakat kanununa uygun sonuçlarla karşılaşırsınız. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe birinci kat cennetin sahibi olamazsınız. Üçünüze tabi olmadıkça ikinci kat cennetin sahibi olamazsınız. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmadıkça üçüncü kat cennetin sahibi olamazsınız. Fizik vücudunuzu teslim etmedikçe dördüncü kat cennetin sahibi olamazsınız. Nefsinizi Allah'a teslim etmedikçe beşinci kat cennetin sahibi olamazsınız. Muhlis hüviyetine ulaşamazsınız, altıncı kat cennetin sahibi olamazsınız. İradenizi Allah'a teslim etmedikçe yedinci kat cennetin sahibi olamazsınız. Bunların hepsi birbirinin arkasından gelen ve sizi mutluluğa ulaştıracak olan ayrı ayrı merdiven basamakları. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bugünkü konuşmamızı da burada tamamlıyoruz inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: Fatiha'na as-salavat Allah'ına salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, dinin dostlarım, sevgili kardeşlerim, Allah hepinizden razı olsun. Madem ki biz buradayız, madem ki siz oradasınız, bu beyaz camın bir tarafında siz varsınız, bir tarafında biz ve kalplerimiz birbirine yakın. Biz sizinle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sevgili kardeşlerim, siz de mutlu musunuz? Beni sadece radyodan dinlediğiniz bir devre, sonra bilgisayardan bütün dünyaya ulaştığımız ikinci devre, şimdi de bu ikisinin üzerine artık bir uydumuz var. Hamd edilmesini söyleriz ki, bir uydudan da, televizyondan da sizlere seslenmek imkanının artık sahibiyiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biz Allah'a şükretmeyelim, hamd etmeyelim de kim şükretsin? Bizlere böylesine bir güzelliği vermiş olması. Mutluluğu deniz gününde el ele Allah'ın sohbetlerinde doyasıya yaşıyoruz hamdolsun. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? sizlerle beraber olmaktır. Hepinizi görmek, hepinizi hissetmek, hepinizi dinlemek, bu büyükleri Allah'a ayrı ayrı Allah-u Teala hamdolsun ki sizlere de, bizlere de yaşatıyor. İşte uzun sözün kısası beraberiz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, dini dostlarım. Mutluluktan bahsetmek üzere, mutluluktan uçmak üzere beraberiz. Mutluluk, Allah'ın hepimizin istediği yegane şey. Öylece soruyorum size sevgili kardeşlerim, can dostlarım, dini dostlarım, mutlu musunuz? Eğer bu beraberlikte siz de bizim kalbimizde olan bu mutluluğu yaşıyorsanız, o zaman hedefimize ermişiz demektir. Bizi dinlemek size huzur veriyor mu sevgili kardeşlerim? Bizi dinlemek size zevk veriyor mu? Bizi dinlemek sizi hep sohbet boyunca Allah'ı düşünmeye sevk ediyor mu? Zikir yapıyor musunuz bizi dinlerken? Kalbinize bir şeylerin dolduğunu, ılık ılık bir şeylerin aktığını, bunların Allah'tan geldiğini hissediyor musunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hissediyor musunuz? Şimdi beraberce bizden bir şeylerin ayrıldığını, Allah'a doğru yükseldiğini düşünelim. Ayaklarımızdan başlıyoruz. Ve dizlerimize doğru çıkıyor iki ayağımızdan da. Sonra bacaklarımızdan yukarı çıkıyor. Karnımıza, göğsümüze ulaşıyor. Ve ellerimizden de kollarımız üzerinden omuzlarımıza doğru yükseliyor. Omuzlarımızda hepsi birleşiyor. Sonra çenemizden, burnumuzdan, alnımızdan yukarıya doğru yükseliyor. İşte bizden ayrılan o şey Allah'ın bir sırrı, Allah'a ulaşıyor. Ne olduğunu sevgili kardeşlerim, eğer bunu hissedebildiyseniz, Allah'ı düşünmeye devam edin. Allah'a ulaşan o sır şimdi Allah'ta. Orada kalsın bir süre. Onunla hemhal olsun. Siz şu anda kendisinden bir şeyleri Allah'a göndermiş olan birisiniz. Kur'an'da sizin adınız kanitindir. Bu deneyimi bunu bu güzelliği sevgili kardeşlerim, namaz kılarken de yaşamalısınız. Her namazda birkaç defa onu Allah'a gönderip tekrar geriye çağırmalısınız. Hissetmelisiniz nasıl gittiğini, nasıl size geri döndüğünü, tekrar vücudunuzu nasıl kapladığını hissetmelisiniz. Allah Teala böyle olan insanlara, bütün sahabe böyleymiş, kanitin olanlar diyor. Böyle yaparsanız hep Allah'ı düşünerek namaz kılmış olursunuz. Ne kadar bunu hissedebilirsiniz. Öbür taraftan da zikrinizle birlikte yaparsanız o zaman iki katlı ekmek kadarı hem de kaymaklı olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel ki anlatamıyorum sevgili kardeşlerim, kelimelerle anlatmak mümkün değil. Yaşamadıkça anlaşılamaz. Ama yaşamak zor değil ki, sadece hissedeceksiniz bu söylediğimi. Birkaç tanım yaparsanız, bunu rahatlıkla hissetmeye başladığınızı göreceksiniz. O zaman her namazda Bunu hatırlayın. Hani ben namaz kılarken siz de benim arkamda namaz kılıyorsunuz ya, her namazda dünyanın neresinde olursanız olun, bizim arkamızda namaz kılabilirsiniz. Ama değişik vakitlerde olursa, bulunduğunuz konuma göre, yine bizimle kılın ama tabi olmayın. Kendi namazlarınızı kendiniz kılın. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın huzurunda kılınan bir hızın namazı var ya, o namazda sünnetler de, farzlar da imamla aynı anda kılınır. Aynı anda secdeye gelinir. Aynı anda rükûa kalkılır. Aynı anda kıyama kalkılır. Çok uzun, sonsuz bir dizi, onarlık saflardan oluşuyor. Nereye kadar uzandığını göremezsiniz oradan baktığınızda. Ama sıranın en arkalarında olanlar da aynı anda secdeyi, aynı anda rükûu, aynı anda kıyamı gerçekleştirirler. Çünkü hızın namazının imamı kalbindeki sesle namaz kılar. Ve o sesi bütün ruhlar aynı anda işitir. O da oradaki ruhtur. Onun için farzlarda tabi olunur. Sünnetlerde tabi olunmaz. Ama hepsi de o sonsuz sıraların hepsi de aynı anda secde yaparlar. Aynı anda rükûa eğilirler. Aynı anda kıyama yükselirler. Yani imam secde ettiği an hepsi secde etmiştir. İmam secdeden sonra kalkıp da ayağa kıyama kalkmışsa aynı anda hepsi kıyamlıdırlar. Ve kıyamdan sonra İmam rükûa eğildiğinde hepsi aynı anda eğilirler. O bir farzsa tabiiyetle kılınır. Aynı sessiz sesle kılınır. Sevgili kardeşlerim, bir gün kalp gözleriniz açılacak. Bunu göreceksiniz. Orada olacaksınız. O zaman hızır namazının imamının başının üzerinden yukarıya doğru bakın. Allah orada yokluktadır. Mesafesini tayin edemezsiniz. Ama oradadır. Sizi görür ve sever. Sevgili kardeşlerim, her namazda kainatın olmayı mutlaka deneyin. Huzur içinde bir namaz kılacaksınız. Hele bu namazınıza namaz boyunca iç sesinizle Allah Allah diyerek zikirle de iştirak ediyorsanız, ne demiştim? O zaman iki katlı ekmek kadayıfı olur ve de kaymaklı. Her şey öylesine güzel ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu zevkleri yaşadıkça Allah'ı her gün daha çok seveceksiniz. Ona aşık olacaksınız. Şu zavallı dünyada birbirine düşen, birbiriyle hep kavgalı olan, çekişen zavallı insanlara çok acıyacaksınız. Siz huzura ermiş olanlar onlardan saklısınız. Sizin söyledikleriniz Allah'ın söyledikleri. Çünkü siz sadece Kur'an'dan konuşuyorsunuz. Ve asırlar boyunca İblis her şeyi değişik hale getirdiği için sözleriniz onların içine doğruyu söyleyeceğiniz zanneder.

nasıl öleceğinizi gösteren bir tarifname deyin isterseniz. Ama hepsi o da Kur'an-ı Kerim'dir. Tarif hangi kelimeyi kullanırsanız kullanın bunu ifade eder. Allah-u Teala bütün insanları ruhlarını, reçlerini, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim etmeye çağırıyor. Üzerimize farz kılmış. Farz kıldıysa ne istiyor Allah-u Teala bizden? Bunları gerçekleştirmemizi. İstiyorsanız kesin. Hepsi farz. Takva sahibi olmak farz. Allah'a kul olmak farz. Hidayete ermek farz. Teslim olmak Allah'a farz. Sevgili kardeşlerim, hepsi aynı şeyler sonunda. Ruhunuzun, reçinizin, nefsinizin, iradenizin sahabenin yaptığı gibi Allah'a teslim edilmesi. Allah üzerine farz kılmış mı? Üzerinize bunların hepsini kılmış. Dolayısıyla Allah tarafından ne istiyor? Ruhunuzu, reçinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim etmeyi. İşte teslim ederken ne oluyor sualinin cevabı? Kur'an-ı Kerim'in bir saadet teşebbüsü, bir mutluluk teşebbüsü olduğunu ispat ediyor, yetmez. Aynı zamanda davetiyeti olduğunu da. Neden? Eğer Allah Teala farz kılmışsa, sizi bunları yapmaya davet ediyor. Hem de el ederek davet ediyor. Hazreti Allah Teala sizi zorla mutluluğa ulaştırmak istiyor. Emri bu. Emri yerine getirdiğiniz zaman sevgili kardeşlerim, mutluluğu yaşarsınız. Öyleyse Allah Teala emretmişse dört emanetle Allah'a teslim etmenizi, bunları teslim edenlerin bütün cennetlere sahip olacağını, ruhunu Allah'a teslim eden üçüncü kat cennetin sahibidir, dünya saadetinin yarısının sahibidir. İradesini Allah'a teslim eden yedinci kat cennetin sahibidir. Dünya saadetinin bütününün sahibidir. Öyleyse teslimler Allah'a teslim etmişse, teslim olanları saadetlerin en ucundaki en yükseklerine layık duruyorsa, davet edilirse, öyleyse Kur'an-ı Kerim insanları saadete davet edilir mi? Peki Allah-u Teala bunları yapanların ilk defa bu saadetlere ulaşacaklarını garanti ediyorsa, Kur'an-ı Kerim'de saadet garantisi değil mi? Ve Kur'an-ı Kerim boyunca Allah-u Teala bunları hangi şartlarda nasıl gerçekleştireceğinizi açıklamışsa, Kur'an-ı Kerim'de saadet rehberi değil mi? Ne yapacaksınız? Nasıl yapacaksınız da hem cennet saadetinin hem de dünya mutluluğunun sahibi olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, yalnız değilsiniz, sahibiniz var. Hepimizin sahibi var. O Allah. Biz yalnız değiliz, sahibimiz var. Ona, sahibimize, yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederim bunun için. Yalnız değiliz, sahipsiz değiliz. Ve onun bizi ulaştırdığı o mutluluğu yaşıyoruz. Ona hamdimiz ve şükrümüz sonsuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, gördük ki Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesi. Bütün insanlığa davetiye çıkarmış Allah Teala. Diyor ki, hey oradakiler, duyduk duymadık demeyin. Ben diyor Allah Teala hepinizi mutlu olasınız diye yarattım. Mutsuz olanlar önünde sadece benim emirlerimi anlamayanlar, yerine getirmeyenler, yerine getirmek istemeyenler diyor. Sevgili kardeşlerim, hiç düşünebilir misiniz? Sadece bir tek dilekle, tek bir dilek Allah'a ulaşmayı dilemek demiş. Allah'a ulaşmayı dilemekmiş.